0: Günaydın dedi.
1: Günaydın yavrum.
0: Çay mis gibi kokuyor.
1: Tabii ya.
0: Kahvaltıyı da hazırlamışsın.
1: Şu tabakları da koyarsak bitti sayılır.
0: Dur sana yardım edeyim.
1: Oldu işte.
0: Evet.
1: Hadi ben de sana çay koyayım, sen seversin.
0: Ben alırım dadı.
1: Dur evladım, ben veririm. Aa, işte. Hadi al bakalım.
0: Sağ ol dadı. Oh, her zamanki gibi gene çok güzel demlenmiş.
1: Afiyet olsun yavrum. Ama bir de aç karnına çay içme huyundan vazgeçsen daha iyi olacak.
0: Nedenmiş o?
1: Nedeni var mı kızım? Midene dokunur.
0: Sabah keyfi yapma hoşuma gidiyor. Ayrıca bana bir şey olmaz, merak etme.
1: Şimdi gençsin, tabii ki anlamazsın. Hele benim yaşıma gel, o zaman bana hak vereceksin.
0: Aman dadıcığım, keyfimi bozma ne olur.
1: Senin iyiliğin için söylüyorum evladım. Neyse, bana bakma sen. Kemal kalktı mı?
0: Hala uyuyor.
1: Kahvaltıya inmeyecek mi?
0: Bilmiyorum.
1: Soru verseydin ya evladım.
0: Nasıl sorayım dadı? Yatarken beni sakın uyandırma dedi.
1: Aa, ne demekmiş o?
0: Uyumak istiyormuş dadı. Öyle deyince ben de seslenemedim.
1: Ah bu çocuk. Ah her zaman böyledir işte.
0: Çok yoruluyor dadı. Evde olunca da dinlenmek istiyor tabii. Ama gene de bir bakayım, belki uyanmıştır.
1: Uyandıysa bana da haber ver, iyi mi kızım?
2: Günaydın dadı.
1: Günaydın efendim.
2: Az önce kiminle konuşuyordun?
1: Serap'la konuşuyordum efendim.
2: Peki şimdi nerede?
1: Yukarı odasına çıktı.
2: Kahvaltı zamanı burada olması gerekirdi.
1: Haklısınız efendim ama Kemal uyandı mı diye bakacaktı.
2: Bu onun üzerine vazife değil. Canı ne zaman isterse o zaman kalkar.
1: Ama hanımefendi.
2: Aması falan yok dedi. Bu kız fazla başına buyruk olmaya başladı.
1: Bir şey yaptığı yok ki kızın. Yalnız Kemal uyandı mı diye bakacaktı, o kadar.
2: Bak dedi. Sen bu kıza fazla yüz veriyorsun. Madem aranız bu kadar iyi, ona bu evin bazı kuralları olduğunu hatırlatsan iyi olur.
1: Ben ne diyebilirim ki efendim?
2: Neyse boşver, tamam.
1: Çocuğun hiçbir şey yaptığı yok ki.
2: İyi tamam dadı, uzatma. Zamanı gelince kendim konuşurum.
1: Peki efendim, peki. İsterseniz siz yemeye başlayın.
2: Biraz daha bekleyeceğim dadı. Bakalım ne zaman gelecek.

0: Kemal ne zaman kalktın? Ben de seni uyandırmaya gelmiştim.
1: Buna gerek yok, gördüğün gibi kendim de kalkabiliyorum.
0: O halde birlikte aşağı inebiliriz.
1: Niye?
0: Kemal, dadım kahvaltı sofrasını çoktan hazırlamış. Annem de uyanmıştı.
1: Bana ne bundan?
0: Uzun zamandır ilk kez birlikte kahvaltı edeceğiz. Tıpkı gerçek bir aile gibi.
2: Sana kahvaltı edeceğimi kim söyledi?
0: Ama sevgilim, Kemal, bavulunu neden hazırlıyorsun?
1: Kravatımı bulamıyorum, nereye koydun onu?
0: Lütfen söyle, nereye gidiyorsun?
1: Şu kravatı bulur musun bana?
0: Tamam tamam, işte burada dolapta asılı.
1: Ver ver.
0: Ne olur söyle, nereye gidiyorsun?
2: Şimdi bir de hesap mı vereceğim?
0: Ama Kemal...
2: Bak kızım, ben iki gün eve gelmeyeceğim. Üstüm başım öyle kirli dolaşamam, öyle değil mi?
0: Dün gece bundan söz etmemiştin.
2: O dün geceydi.
0: Bu gizlilik neden Kemal? Ben senin karınım. Bazı şeyleri bana anlatabilirsin değil mi?
2: Anlatılacak bir şey olsa anlatırım değil mi?
0: Seni uyandırmak için buraya geliyorum ve seni bavulunu hazırlarken buluyorum. Üstelik iki gün eve gelmeyeceğini söylüyorsun. Bunun bir açıklaması olmalı.
2: Peki, iş gezisine çıkıyorum. Bu yeterli mi küçük hanım?
0: Ama nereye gideceğini söylemiyorsun. Seni aramam gerekirse nereden bulacağım?
2: Yalnızca iki gün. Bu arada önemli bir şey olmaz, merak etme.
0: Peki ama sen yokken ben ne yapacağım?
2: Canım, annem var ya evde. Ayrıca dadı da var. Daha ne istiyorsun?
0: Onlar senin yerini tutamaz ki. Sen geç geldiğin zamanlar bile seni çok özlüyorum. İki gün bana çok uzun gelecek.
2: Öyle süslü laflar etmeyi nereden öğrendin sen ha? Tıpkı bir yazar gibi konuşuyorsun.
0: Sadece duygularımı söylüyorum. Seni sevdiğimin farkında değil misin?
2: Ay, şuna da bakın, beni seviyormuş ha.
0: Neden inanmak istemiyorsun?
2: Tamam tamam tamam, çok uzattım bu konuyu.
0: Bunu anlayabilmen için ne yapmam lazım? Lütfen söyle. Ne istiyorsan onu yapmaya hazırım.
2: Ne yapalım yani? Seviyorsun diye dizinin dibinde oturamam ya.
0: Otur demiyorum ki. Yalnızca beni anlamanı istiyorum.
2: Tamam, anladık işte. Beni seviyorsun. Kapatalım artık bu konuyu.
0: Lütfen benimle konuş Kemal. Buna ihtiyacım var.
2: Senin yüzünden geç kalacağım.
0: Ne olur, ne olur beni anlamayacağım.
2: Ben gidiyorum.
0: Hiç olmazsa bir kere beni sevdiğini söyle. Bunu yapabilirsin değil mi?
2: Seni sevmek mi?
0: Evet. Bir kez olsun beni sevdiğini söyleyebilirsin.
2: Serap, saçmalama.
0: Bunu söylemek o kadar zor mu senin için? Ne olur bir denesen.
2: Önceleri...
0: Evet.
2: Yani... Başta seni sevmiştim.
0: Ya şimdi?
2: Emin değilim.
0: Değişen ne peki?
2: Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu kadar üstüme var mı?
0: Evlenince her şey bitti mi? Bir anlık heves miydim senin için?
2: Yani karşımda ağlayıp durma, sinirlerimi bozuyorsun.
0: Hayır Kemal, niyetim seni üzmek değil.
2: Peki derdin ne? Gereksiz sorunlarından sinirlerimi alt üst ediyorsun.
0: Ben yalnızca... Anlasana. Evliliğimi kurtarmak, seninle mutlu olmak istiyorum.
2: Ne yani, şimdi de mutsuz olduğunu mu söylüyorsun?
0: Ha? Mutsuzum demedim.
2: Ama kendi ağzından söyledin demin.
0: Onu demek istemedim.
2: Peki ne demek istedin o halde?
0: Söylediğim hiçbir şeyi anlamıyorsun değil mi Kemal? Ya da anlamak istemiyorsun.
2: Uzattın artık. Kapat bu konuyu. Ben gidiyorum.
0: Ne olur biraz daha konuşalım.
2: Yeterince konuştuk.
0: Lütfen. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki, ne olur beni dinle.
2: Yeter Serap, yeter. Yeter artık. Sürekli aynı şeyleri gevereyip duruyorsun. Eğer bu kadar mutsuzsan çeker gidersin. Ama daha fazla üstüme varma.
0: Kemal. Neden beni anlamak istemiyorsun? Neden sana ihtiyacım olduğu zaman yanımda yoksun? Neden bu kadar uzaksın Kemal?

0: Serap. Serap kızım. Benim, hadi aç şu kapıyı bakayım.
1: Geliyorum dede.
0: Aç.
1: Gel dede.
0: Öğle yemeğinden sonra seni göremedim kızım. Merak ettim.
1: Odamı topluyordum.
0: Sen bana bir baksana bakayım.
1: Ne oldu dede?
0: Bak bakayım, bak bakayım. Şöyle yüzüme doğru bir bak bakayım.
1: Neden?
0: Neden mi? Bir de neden diye soruyorsun. Sen ağlamışsın.
1: Hayır dede, bunu da nereden çıkardın şimdi?
0: Benden gizlemeye kalkışma. Ağladığın her halinden belli oluyor.
1: Sana öyle gelmiş olmalı. Benim ağladığım falan yok.
0: Hadi oradan küçük yalancı.

0: söyle bakayım ne oldu?
1: Bir şey yok dedim ya.
0: O haylaz oğlan yüzü seni değil mi? Bu çocuk hiç akıllanmayacak. Bu sefer ne yaptı?
1: Beni hiç anlamıyor dedim. Onu sevdiğimi bilmezlikten geliyor. Hayatını benimle paylaşmaktan kaçıyor. Ona karşı nasıl davranacağımı bilemiyorum.
0: Onunla açıkça konuşsana kızım.
1: Bunu denemedim mi sanıyorsun? Ama o her defasında bundan kaçıyor.
0: Peki ne istediğini de söylemiyor mu?
1: Hayır, hayır. Ne zaman konuşmak istediğimi söylesem hep beni susturup yalnızca kendi konuşuyor. Sonra da bu konuyu kapat artık diyor.
0: Hiç olur mu öyle şey?
1: Oluyor dedi. Her defasında aynı şey oluyor. Onu kazanmak için artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
0: Ay bir de ben konuşsam.
1: Sakın dedi. Ha? Sakın öyle bir şey yapma.
0: Neden kızım?
1: Bu onu daha fazla kızdırır.
0: Bana bir şey diyemez ki.
1: Tabii tabii sana bir şey diyemez ama aramızda geçenleri sana anlattığım için bana kızar.
0: Hay Allah, hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi?
1: Şu an yapılacak hiçbir şey yok. Dönmesini bekleyeceğim.
0: Peki kızım, peki yavrum. Ama kendini daha fazla üzme çocuğum.
1: Bunu bir başarabilsin.
0: Merak etme, bir gün her şey düzelir.
1: Umarım dadım. Umarım dediğin gibi olur.
0: Hadi hadi şimdi sen üzerine çeki düzen ver de bir salona in bakayım.
1: Yok yok, inmek istemiyorum.
0: Olmaz dadı. Kızım olmaz, bak saat 5'e geliyor, Leyla Hanım'ın çay saati geldi.
1: Biliyorum dadı ama hiç keyfim yok. Biraz uzanmak istiyorum.
0: Eğer çaya inmezsen çok kızacağını da biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ayrıca seni bu halde görmesini de istemezsin değil mi?
1: Haklısın.
0: O halde şimdi kalk da yüzünü yıka bakayım.
1: Peki dadı.
0: Peki hadi peki. Ben de gidip çayı hazırlayayım.
1: Sen olmasan ben ne yapardım?
0: Ah benim güzel kızım. Kendini böyle bırakma. İnan bana bir gün gelecek, her şey düzelecek. Yeter ki buna inan. Tamam mı çocuğum?
1: Evet dadım.

0: Hiç gelmeyeceksin zannettim.
1: Odamı topluyordum. Ancak inebildim, özür dilerim.
0: Neyse, otur bakalım.
2: İşte çaylarınızı da getirdim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim dadı.
2: Afiyet olsun.
0: Bak Serap, seninle önemli bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor.
1: Eğer çaya geciktiğim içinse tekrar özür dilerim. İnanın odamı topluyordum.
0: Bu işlerin sabah yapılması gerekirdi.
1: Haklısınız ama biliyorsunuz Kemal geç kalktı, ancak vakit bulabildim.
0: Her fırsatta oğlumu bahane etme. Daha hızlı hareket edebilirsin.
1: Bir dahaki sefere dikkat ederim.
0: Güzel güzel. Şimdi beni iyi dinle. Akşam Kemal'le de uzun uzun konuştuk. Tabii senin hakkında.
1: Benim hakkımda mı?
0: Evet. Neden şaşırdın?
1: Hayır şaşırmadım. Sizi dinliyorum.
0: Her fırsatta sözümü kesersen nasıl konuşabilirim ki?
1: Özür dilerim anne.
0: Neyse, aslında seninle en başta konuşmamız gerekiyordu. Ama kısmet bugüneymiş. Bundan böyle davranışlarına dikkat etmeni istiyorum.
1: Ama anneciğim, benim bir şey yaptığım...
0: Sana sözümü kesme dedim.
1: Özür dilerim.
0: Bu evin belli kuralları vardır. Ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Oğlumla evlendin diye her aklına eseni yapamazsın.
2: Serap, kızımın hiçbir hatası olmadı ki.
0: Sana söz hakkı vermedim dadı.
2: Affedersiniz efendim.
0: İşte... Oğlumla evlenmen senin için büyük bir şans. Ama görüyorum ki sen bu şansını zorlamaya başladın. Bu eve geldiğinden beri bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını fark ettim.
1: Yemin ederim hiçbir şeyi değiştirmeye çalıştım.
0: Sözümü kesme. Bu Kemal'in de dikkatini çekmiş. Aslında oğlum seninle konuşacaktı ama ben engelledim. Kadın kadına konuşmamızın daha uygun olacağını düşündüm.
1: Haklısınız.
0: Seni uyarıyorum Serap. Bundan böyle davranışlarına dikkat et. Hele oğlumu üzecek bir hareket yapmanı ya da söz söylemeni hiç istemiyorum. Bunu fark ettiğim an karşında beni bulursun.
1: İnanın efendim, ona karşı elimden geldiğince saygılı davranmaya
0: çalışıyorum. Ben seni uyarıyorum. Bundan böyle daha dikkatli davran.
1: Dikkat ederim anneciğim.
0: Dadı.
2: Buyurun.
0: Çayımı tazele.
2: Peki efendim.
0: Serap. Serap, telefona bak.
1: Peki anne. Alo. Buyurun.
3: Alo. Serap.
1: Kemal sen misin?
3: Evet benim.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Annem orada mı?
1: Nereden arıyorsun? Ne zaman döneceksin?
3: Annem orada mı dedim Serap?
1: Evet yanımda.
3: Onunla konuşmam lazım.
1: Bir dakika. Peki veriyorum. Kemal sizinle konuşmak istiyor.
0: Geliyorum. Alo. Oğlum.
3: Nasılsın anne?
0: Ah, iyiyim oğlum.

0: Sen nasılsın? Nereden arıyorsun?
1: Ben İzmir'deyim şimdi. Anne bak niye aradım? Acele paraya ihtiyacım var.
0: Hayırdır oğlum, ne oldu?
1: Fazla vaktim yok anne. Gelince her şeyi anlatırım. Hemen bana bir banka havalesi çıkart, olur mu?
0: Ne kadar lazım?
1: 15 milyon. Yok, 20 milyon yeter sanırım.
0: Biraz fazla değil mi oğlum?
1: Anne, bu kadarcık para seni yıkmaz. Hem dönünce her şeyi anlatacağım dedim. Çok önemli bir iş üzerindeyim, hadi.
0: Peki oğlum, hemen hallederim.
1: Teşekkür ederim anacığım, hoşça kal.
0: Ah, güle güle oğlum, kendine dikkat et.
1: Sen de, tamam.
0: Benim biricik oğlum çok çalışıyor, çok.
2: Ne zaman döneceğini söyledi mi?
0: İşi ne zaman biterse o zaman dönecektir. Görmüyor musun ne kadar çok çalışıyor? Bu kadar çabayı kimin için sarf ediyor? Tabii ki bizim için. İşte bu yüzden oğluma karşı çok dikkatli davranmanı istiyorum. Çocuk eve gelince dinlenmek istiyor, güler yüz görmek istiyor. Oysa sen tam tersini yapıyorsun.
3: Çayınızı soğutmayın efendim.
0: Ay, doğru. Kemal'imin sesini duyunca çayı unuttum.
3: Ben açarım efendim, ben açarım. Hayırdır inşallah, kim geldi acaba?
4: Merhaba dede.
3: Fatih yavrum.
4: Nasılsın bakalım?
3: Hoş geldin. Seni kaçak seni. 2 haftadır nerelerdeydin bakalım.
4: Beni çok mu özledin dede?
3: Seni hınzır seni. Sanki bilmiyormuş gibi bir de soruyorsun.
4: Ben de seni çok özledim dadıcığım ama vaktim olmadı bir türlü.
5: Kim geldi dadı?
3: Fatih oğlum geldi, Fatih oğlum.
4: Annem nasıl dadı? Gene sinirli mi?
3: Onu bilmez misin oğlum, her zaman sinirlidir.
4: Bilmez olur muyum hiç?
3: Hadi geçelim geçelim, gel içeri geçelim.
4: Dadı.
3: Efendim oğlum.
4: Serap nasıl? Yani morali düzgün mü?
3: Nasıl olsun yavrucak?
4: Ne bileyim, onu son gördüğümde pek iyi değildi.
3: Şimdi de pek iyi sayılmaz.
4: Neden, gene ne oldu?
3: Ne olacak, Kemal kızcağızı gene ağlatıp gitti.
4: Serap için çok üzülüyorum dedi.
3: Sen bir de bana sor. Her gün gözümün önünde eridiğini hissediyorum.
4: Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsa.
3: Keşke. Hadi oğlum, hadi annenin yanına geç.
4: Haklısın. Gelir gelmez kızdırmayalım onu.
0: Gel bakalım Fatih.
4: Merhaba Leyla anne. Nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim.
4: Ya sen Serap?
2: İyiyim Fatih, teşekkür ederim.
0: Bizi unuttuğunu düşünmeye başlamıştım.
4: Biliyorum, biliyorum. Ama işlerim çok yoğun. Son aldığım dava beni bir hayli yordu.
0: Peki sonuç?
4: Tabii ki ben kazandım ama dediğim gibi beni oldukça yordu.
0: Sen önemli bir avukatsın Fatih. Bugüne kadar kaybettiğim bir dava olduğunu hiç sanmıyorum.
4: Çok çalışmanın karşılığı Leyla anne.
3: Fatih yavrum, bak sana çay getirdim.
4: Sağ ol dedi, sağ ol. İşte bak bu değil doğrusu.
3: Şu kurabiyeden de at ağzına bakayım.
4: Hey dadı dur hele dur, daha yeni geldim.
0: Çocuğu sıkma dadı, daha yeni geldi. Nasıl olsa yer.
3: Olsun olsun. Sen
4: de şunları ye bakayım
3: hadi.
4: Peki şiş koçum. Sen canını sıkma. Hepsini yerim.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama...

0: ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi ben unuttum, gönül efendini buldu, saçı Leyla'ya vuruldu. Nimet Hanım'ın bu Acem Kürdi bestesini Melihat Gülses'ten dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en sevdiğimiz, en sevdiğiniz eserlerle huzurlarınızdayız efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Acem Kürdi ve Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz. İkinci Acem Kürdi eser, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur, meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur. Akıbet hülya biter de son telehüf vah olur, yükselen feryadına aşağıt bir hazin eyvah olur.

Gönül, her gördüğün dildare birden müptelasın. Bütün çektiklerim senden çekilmez bir belasın. Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki bu bestesini Meral Uğurlu'dan dinledik hep birlikte. Aynı makamda Hasan Fehmi Mutel'in bir bestesi var sırada, Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Pek muzdaribim ey güliter zahmı dilimden, ağlar gezerim ayrılalı sen güzelimden. Çok gördü felek, aldı seni şimdi elimden, şebnem yerine kan dökülür didelerimden.

Firkati yar beni yaktı, demadem ah hüzar oldum. Şebabım ah ile geçti, kemale ermeden soldum. Tülün Kuşoğlu'ndan dinledik muallim İsmail Hakkı Bey'in bu Acem Kürdi eserini. Nevres Paşa'nın bir şiirine Sadi Hoşses'in Acem Kürdi bestesi var sırada. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Bihudeymiş eylediğim mihri vefalar, ettiklerime şimdi peşimanım efendim.

Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı, gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Serhat Sarpel'den dinledik, Müzeyyen Hanım'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bu Acem Kürdi bestesini. Acem Kürdi makamında Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesini de Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz şimdi. Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum, bir taraftan elemi yar ile bizar oldum.

Güftesi Nahit İlmi Özeren'e, bestesi Emin Ongan'a ait Acem Kürdi eseri de Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Sevdamı o hülyalı gözün rengi yarattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamdaki ilk eser, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait şarkı Fikret Kozinoğlu'ndan dinliyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen, benim.

Leyla, bu şarkıyı dinle, sen de benim kalbim gibi inle. Leyla ile Mecnun olalım gel, ihya edelim aşkı seninle. Sen de benim kalbim gibi inle. Tülün Korman'dan dinledik Necmi Pişkin'in bu Hicazkar bestesini. Şiir Hasan Ali Yücel'e ait. Güftesi Amram Navum'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar eser var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin.

Akşam olur güneş gider şimdi buradan, garip garip kaval çalar çoban dereden. Nikos Ağa'nın bu Hicazkâr bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Bekir ünlü at eri, Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hicazkâr bestesinde dinliyoruz şimdi de. Görmezsem eğer sevdiceğim Hüsnü Mirat'ın, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın.

Neden gücendin sen bana? Sorsam sana ben acaba kusurum ne ya suçum ne? Ne olur söyle sen bana. Muhlis Sebahattin Ezgi'nin bu Hicazkâr bestesini de Tahir Engin İçöz'den dinledik. Ve bu gecede Yıldızlar Altını programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi, huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkâr bestesi. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 10 Haziran Çarşamba bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek buradayız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bugün menopozdan bahsedeceğiz ve 13 Haziran

Konuşacağız. Menopoz her kadının belli bir yaştan sonra yaşadığı doğal biyolojik bir süreç. Bu dönemde yaşanan değişiklikler kadını fiziksel sağlıktan ruhsal sağlığa, ciltten kemik yapısına kadar pek çok yönden etkileyebiliyor. Hayatındaki en önemli dönemlerden biri kadının menopoz. Yanlış algılar ve ne yazık ki gereksiz esprilere dahi konu olabilen bu durum aslında o kadar önemli ki kadınların hayatının kalitesini çok önemli oranda etkiliyor. Biz de işte menopozdan ve bu süreci nasıl daha rahat atlatabileceklerinden ve bu süreci nasıl yönetebileceklerinden konuşacağız. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok önemli bir etkinlik var. Etkinliği konuşacağız. Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliği 13 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Katılım ücretsiz. Nasıl katılınabilir ve neler olacak etkinlikte, hepsinden bahsedeceğiz ama şimdi önce biraz menopozdan konuşalım. Çok şey karışabiliyor menopozda. Farklı algılamalar olabiliyor. Daha ben program öncesinde de söyledim. Hiç bu konunun konuşulacağından haberi olmayan bir arkadaşımla dün tesadüfen böyle bir konu açıldı mesela. Ne oluyor ki menopozda? Acaba neler değişiyor insanın hayatında? İşte çok şeyden bahsediliyor ama ne yani? Mesela kadının bütün cinsel hayatı bitiyor mu? Farklı şeyler mi oluyor gibi birçok şeyden bahsettik böyle. Arkadaşımla dedim hatta yarın bunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Ben bildiklerimi aktardım. Yine burada güzel bilgiler edineceğimi söyledim. O yüzden size soralım. Menopoz deyince ne anlamalıyız biz? Nasıl bir süreç bu?
1: İlk girişte çok güzel tanıttınız. Menopozun doğal bir süreç, insan hayatında bir evre, bir dönem olduğunu. Evet, insan hayatında ikinci bir eşik dönem, hatta üçüncü bir eşik dönem gibi bakabiliriz. Yeni doğan süreci çok kritik bir dönemdir. Bir bebek dünyaya geldiğinde yeni doğan uzmanlığı diye bir

0: İçerisinde işte baş kontrolü, oturma dengesi, konuşma becerileri, görme, işitme, tüm duyularındaki inanılmaz bir gelişimi görürsünüz. Bu birinci eşik insan hayatında. Burayı atlatan artık bebek oluyor, çocuk oluyor. Güzel. İkinci eşik ergenlik dönemi. Ergenlikte de bizim çocuklarımız işte kız erkek çocuk olarak gördüğümüz bireyler bir anda hormonal bazı değişikliklerle östrojen, testosteron, progesteron dediğimiz hormonların devreye girmesiyle bir anda hem fiziksel hem duygusal hem de bilişsel bir farklı evreye geçiyor. Neye geçiyor? Bilişsel olarak yaratıcılığının çok çok yüksek olduğu, tüm mucitlerin bilim tarihine bakın, savaş tarihine bakın, sanat tarihine bakın, en yaratıcı, en güzel eserler, en güzel buluşlar 15-25 yaş dediğimiz ve ergenliği koyduğumuz bu dönemde gerçekleşir. Çok yaratıcıdır, çok sıra dışıdır, çok risk alır. Her şeyi enlerini hem zihinsel hem fiziksel performans açısından enlerdedir. İşte o dediğimiz östrojen, progesteron, testosteron hormonu o çocuk dediğimiz bireyi bir anda erişkine, üreme yetisine sahip, bilişsel, fiziksel farklı bir dönüşüm evresine sokar. Ve çok iyi biliriz ki aileler çocuğuna yabancılaşır, fark edemez. Yani bir yıl önce kızım oğlum dediği çocuk olarak gördüğü, genç olarak gördüğü bir erişkin ses değişikliğinden, karar ya da tepkilerinden çok farklı bir süreç olduğunu ve ne mutlu ki çocuk ergen psikiyatri branşı bu alanda ailelere, çocuklara yol haritası göstererek çocuğun kendine olan o yabancılığını, çocuk da yabancılıyor o değişime, uyum sağlama becerisinde hem çocuğu hem aileyi yönetme konusunda kılavuzluk yapıyor. Peki geldik menopoz dönemine.
1: Evet.
0: Şimdi çocuktan ergenlik ve erişkin yaptık. Çok güzel bir erişkin hayatından sonra o size verilen üreme yetisiyle beraber o farklı sistemleri farklı çalışmasına sebep olan 3 hormonun da artık sahneden ayrıldığı bir dönem aslında menopoz. Östrojenin çekilmesi, progesteron, testosteron düzeylerinin artık o erişkindeki üreme fonksiyonlarını yerine getirecek düzeylerden yavaş yavaş azaldığı bir dönem. Siz arkadaşınızla konuştuğunuz gibi acaba sadece üreme fonksiyonlarımız bitti ya da doğurma ve işte bir bebek sahibi olma yetilerimiz gitti. Belki de özgür bir cinsellik hayatına geçiş mi? Yoksa bu hormonlar gitti. Sadece bizim yumurtalık, uterus dediğimiz üregenital sistemimizle ilgili sistem mi etkilendi? Hayır. Belki bir ergen gibi orada ergenlik döneminde boyu uzadı, sesi kalınlaştı, sekonder cinsel karakter dediğimiz tüylenme, meme değişiklikleri oldu. Menopozda gözle görülür tabii ki boyu kısalmıyor, tabii ki memesi küçülmüyor ama aynen o hormonlar nasıl bir fark yarattıysa o hormonların çekilmesi de tüm sistemleri etkileyen bir döneme sokuyor
1: Beden
0: kadın.
1: formu değişiyor her şeyden öte. Tabii ki bir boy bir anda kısalıvermiyor Allah'tan.
0: Çok şükür.
1: İyi ki öyle bir şey olmuyor yani. O zaman dayanabilir miydik bilmiyorum ama öyle bir durum yok. Ama beden formu çok ciddi anlamda değişiyor. Ve bu bir anda olan bir şey değil. Ha, menopoza girdik bundan sonra değişecek gibi bir şey değil. Bunun bir öncesi var değil mi?
0: Evet, premenopoz.
1: Bir 40'tan sonra başlayan bir süreç mi diyebiliriz ona? Nasıl
0: O
1: konuşabiliriz?
0: 40'tan sonrası beklediğimiz bir şey ama bu over rezervi dediğimiz bu aslında genetik olarak kontrol edilen ve her kadında anne karnındayken belli olan bir yumurtalık rezervimiz var. Aslında bizi anne karnındayken yumurta rezervimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Tabii ki çevresel nedenler, beslenmemiz, yaşadığımız hayat o yumurta rezervinde farklılıklar yaratıyor ama doğduğumuz anda işte bizim ne kadar yumurtamız var olduğu belli. Ve bu yumurta ortalama sizin dediğiniz gibi 40'lı yaşlardan sonra o bitmeye, sona doğru yaklaşıyor. 45, 48, 50'lere doğru artık yumurta bitiyor aslında. Hı-hı. Yani o rezerv her ay bir tane yumurta ya da iki tane yumurta devreye giriyor ve o sahneden ayrılıyor diye düşünürseniz rezervi biz bu şekilde 45-50'li yaşlara doğru tamamen bitiriyoruz. Ama bazı

0: genetik olarak bazı kadınların yumurta rezervi düşük. Yumurtaları rezerv düşük olunca bu yaş 35'te olabiliyor. Yani 35 yaşında yumurtasını bitirebiliyor.
1: 35 erken menopoz diye adlandırılıyor değil mi? Peki buna bir müdahale gerekiyor mu bu aşamada?
0: Şimdi tabii ki insan ömrü uzadı. Kadınlarımız artık hayatın her alanında varlık gösteriyor. Ne mutlu ki kariyerde, siyasette, sporda, sanatta her yerde yüz güldürücü başarılar ve o özgür ve rekabetçi ortamda varlık gösteriyorlar. Tabii ki bu manada ne yumurta rezervinin önceden bilinebilir. Yani yumurta rezervi ne kadar iyi, orta bunlar bilir. Bu ne için? Üreme ile ilgili size bir prediksiyon söyler. 30 yaşında gittiniz kadın doğum hekimine, orada yumurta rezervlerinizin çok iyi olduğunu söylediğinde sizin üremeniz için bir 10 yıl daha, 15 yıl daha belki var prediksiyonunu, yani öngörüsünü yapabilirsiniz. Ama derse ki yumurta rezerviniz düşük, çok az bir rezerviniz var, burada üreme ile ilgili bir kaygı ya da bir önlem almanız gerekir. Belki yumurtalarınızı dondurma ihtiyacı olabilir. Belki çocuk planlarınızı daha öne çekmeniz gerekebilir.
1: Sadece çocukla ilgili mi müdahale etmek gerekir? Mesela 35 yaşında çocuğu da var ya da çocuk düşünmüyor. O durumda erken bir menopozla karşılaşırsa yine de bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir mi? O biyolojik süreçlerle ilgili, fiziksel süreçlerle ilgili belli bir sıkıntı yaşamasın diye. Çünkü çok erken bir yaş 35.
0: Tabii. Bu işte aslında cumartesi gün yapacağımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm halkı bilgilendirmeye yönelik etkinliğimizin majör konusu. Menopoz, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bu hafta cinsel sağlığımdan tutun bütün hormonlarım tamam, öbür hafta menopoza girdim, tık diye bir şey değil.
1: Öyle bir şey değil.
0: Yani bir premenopoz aşaması, menopoz aşaması ve sonra postmenopoz diye 3 dönemi mevcut. Tabii ki erken girmeyle ilgili bir sinyaller var. Sonuçta çocuğu olması erken girdi tamam sıkıntı yok manasında değil. Erken girmek de tüm sistemleri çok erken dönemde o zorluklara maruz bırakmış oluyorsunuz. O yüzden bu menopozun pire döneminde, pire menopoz ön döneminde kadını, hatta aileyi, hatta toplumu hazırlamak gerekir. Çünkü biz bu cumartesi de yapacağımız etkinlikte alanında profesyonel otorite 18 tane bilim insanının olduğu ve menopozu tüm yönleriyle, tüm sistemler ve algı, hukuki boyutundan tutun endokrin boyutuna tartışıldığı bir etkinlik olacak. İnteraktif
1: soru
0: ve
1: cevaplı.
0: davetlilerimizden, misafirlerimizden soruları da kafalarındaki, nasıl dün siz arkadaşınızla konuşup acaba bunu nereye koyalım, iyi bir şey mi, özgür bir cinsel hayat mı vaat ediyor, yoksa elimizden yetileri alıp bizi daha zor bir sürece mi sokuyor gibi soru işaretleriniz var. Aynen bu soruların hepsinin en detaylı, en bilimsel ve bu kılavuzlarla hazırlığın en doğru yapıldığı bir yol haritası çizmeyi hedefliyoruz. Çünkü kadına şöyle bakıyoruz, bu platformdaki tüm hocalar, menopoz sadece kadının sorunu değil.
1: Değil. Tabii.
0: Nasıl ergenlik, biz program
1: sadece
0: öncesi
1: çocuğun
0: sizinle
1: sorunu
0: bahsettik,
1: değilse,
0: konuştuk. Ergenlik sadece o ergenin sorunu değil. Ergenlik annenin, babanın, evdeki diğer kardeşlerin ve yakın çevrenin, apartmanın, mahallenin, hatta okulun ve toplumun bir
1: bu
0: sorunu.
1: daha kolay kabulleniliyor. Ergenliğin genel bir sorun olduğu ya da anneye babaya hep önerilerde bulunuluyor zaten ergenlikle ilgili. Bununla ilgili kimse tersini düşünmüyor ama menopoz kesinlikle sadece kadının sorunuymuş ve bu bir hala bazı çevrelerce hastalıkmış gibi algılanabiliyor. Ki bu çok bu arada ilkel bir bakış açısı. 1970'lere kadar bu böyle algılanıyormuş zaten. Bir hastalık hastalık, bu bir histeri krizi benzeri bir şey ve bir sakinleştirici verelim, bu düzelmedi, hala burada bir hastalık devam ediyor vesaire gibi, hakikaten şu an korkunç görünen bir algı varmış zaten 1970'lere kadar, böyle de bir bilgi var. Ama şu an artık 2026 yılında bunu konuşuyor, bence de olmamalıyız ama hala böyle bir bakış açısı var. Bunun altını çizmek lazım. Bu bir, evet, kadının bir dönemi.

0: Bu bir hastalık değil, herkesin yaşayacağı bir dönem. Bunu ne kadar rahat atlatırsa kadın, o ailede o kadar rahat olur, o toplumda o kadar rahat olur. Bunun mutlaka altını çizmek lazım. Evet.
1: Evet, aslında o hazırlık ve menopoz sürecini yönetme becerisi ailenin, kadının, toplumun ve ülkenin know-how'ının o kadından, o bireyden aldığı katma değerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Biz o kadını, aile bireylerini ve toplumu, çalışma ortamlarını ne kadar bilinçlendirirsek, çünkü kadın artık orada hayatının en zirve döneminde.
0: Evet.
1: Çocuklarını büyütmüş,
0: Ya da
1: mesleki
0: ergen
1: manada,
0: çocukları.
1: evet,
0: Evet.
1: mesleki manada inanılmaz donanımlı hale gelmiş, kendiyle ilgili farkındalıkları yükselmiş ve en verimli bilimsel, sosyal, sanat alanında en verimli dönemi bu menopoz nedeniyle yaşadığı olumsuzluklar, eğer onu sosyal ortamdan, eğer onu akademik ortamdan ya da sanatsal bir ortamdan geri bıraktığında, aslında sadece kadının kaybı değil, ailenin
0: Evet.
1: kaybı, toplumun kaybı, ülkenin büyük bir %50 gibi bir katma değeri elinizin altından heba ettiğiniz bir dönem. Çünkü gerçekten kadın Türkiye coğrafyasında ve dünyanın her coğrafyasında eşit bir rekabetle hayatını idame ettirmiyor. Evet, üreme, bir kadın bebek sahibi olduğunda bebeğin bakım yükü, hatta ebeveynlerin bakım yükü,
0: Evet.
1: hatta görünmeyen sessiz bir ev ve sosyal yükünden dolayı akademik kariyerinde maalesef ki erkeklerle eşit bir rekabette gitmiyor. Kadının aslında eşitlendiği en iyi dönem menopoz dönemi. Yani bir erkek bireyle sanat ya da akademik ortamda ya da ticari ya da siyasi ortamda en eşit olduğu, en rekabete açık olduğu dönem menopoz dönemi. Orada sekteye maalesef hormonlarının
0: Evet.
1: onu vücudunda fizyolojik olarak yaşattığı sıkıntılar ve bunun farkında olmama ve buna yönelik çare arayışlarında çok zaman kaybetme, iyi bir yol haritası ve iyi bir hazırlık olmadığı için maalesef o verimli, en iyi atak yapacağı, hani Bolt Pilot diye çok böyle
0: Evet.
1: meşhur bir atımız vardı.
0: Evet.
1: Gazi koşusunda atımızın koşma stiliyle son 100 metrede yaptığı atakla, işte kadının aslında o menopoza iyi girerse hayatının en iyi atak yapacağı yıllar önünde artık. O yüzden biz tüm yönleriyle tartışıp kadın farkındalığı, birey, erkek, eş farkındalığı, beraber yaşadığı çocuklarının ya da ebeveynlerin farkındalığı ve iş insanlarının toplumda tüm bu kadın bireylerle çalışan, birey şey olarak etkileşimde olan tüm bireylerin farkındalığı, emin olun, herkesin daha çıtası yüksek, standardı yüksek bir hayat vaat ediyor.
0: Kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem menopozla ilgili hem etkinlikle ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte. Sevgili dinleyenler, menopozdan bahsetmeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu premenopoz döneminde nasıl belirtiler var? Böyle bir dönemde olduğumuzu nasıl anlarız? Neler ortaya çıkıyor?
1: Aslında bireysel olarak o premenopozu anlama, yakalama ihtimalimiz biraz zor olabilir. Çünkü o premenopoz döneminde biraz önce bahsettim, yumurta rezervimiz var. Doğuştan gelen genetik kontrol, özellikle annenin yumurta rezervine benzer bir hikayeyle başlayan. Şimdi yumurta rezervi bittiği ya da azaldığında da yine adet kanamaları kadın görebiliyor. Hı-hı. Adet kanamasını görmek demek sanki orada bir ovülasyon ve bir yumurtlama dönemini işaret ediyor teorik olarak. Ama bazen artık sonlara yaklaşıldığında anovülatuar, yani yumurtlama olmadan bu menstrüel sikluslar olabiliyor. Yani adet kanamaları olabiliyor. Bu aslında en büyük işaret. Ama bunu bir kadının adet görüyorum, demek ki menopoza girmedim, daha vakit var gibi yanlış yorumlaması söz konusu. Hı hı. Bazen işte o anovülatuar siklus, yani yumurtlamanın olmadığı ama adet kanamanın sının devam ettiği, aslında hani bir bu benzetme uygun mu tam bilemeyeceğim ama mermisi olmayan kuru sıkı tabanca gibi düşünün. Ateş var, ses var ama mermi yok içinde. İşte kadının o dönemde bazen düşük östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlardaki artık istenilen dozlar, istenilen pikler yapılmadığı için, olmadığı için bazı şikayetleri tetikleyebilir ve bu şikayetlerden ya acaba menopoza mı giriyorum algısı olabilir ve bu böyle bir düşünceye kapılındığında işte kadın doğum hekimine muayeneyle ancak evet giriyorsun, gireceksin, 5 yılım var, 10 yılım var, bu prediksiyonu kadın doğum hekimi net bir şekilde söyleyebilir. Hı hı. Hani biz çocuklarımızı, İşte bu çocuk ergenliğe girecek mi, girmeyecek mi? İşte memede bir minik bir artık büyüme başladı ya da sesi kalınlaşmaya başladı ama çocuğun boyu hala kısa. Anne baba olarak endişeleniyoruz. Ay, bu çocuk ergenliğe girdi, boyu mu kısa kalacak gibi endokrin hekimine gidip orada yapılan testlerle hayır, daha işte 5 yılı var, boyu şöyle bir öngörüde bulunuyoruz boyuyla ilgili. Evet. Gibi bir yorumları işte menopoz, premenopoz döneminde de kadın doğum hekimleri yapabiliyor. Bu, hı hı, alanda yaptıkları muayeneler ve istedikleri laboratuvar tetkikleriyle sizin gerçekten premenopoz döneminde mi, yoksa tamamen sağlıklı, ovülasyonun olduğu, adetlerin düzgün olduğu bir dönemde mi olduğunuzu en doğru kadın doğum hekimleri predikte edebilir. Hı hı. Bu bizim çok tartabileceğimiz bir şey değil. Evet. Ama bazen premenopoz döneminde de işte duygusal labilite dediğimiz, hani adet öncesi yeme davranış değişiklikleri olur, bir anda karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme ihtiyacı hissederiz ya da duygusal kırılganlığı artar bazen, premenstrüel o şikayetleri, bu da nedir aslında? Hormona vücudun verdiği tepkidir. Evet. Yani böyle bir normal

0: siklusu olan bir kişi premenopoz döneminde benzer o duygusal labilitesi, işte iştahla ilgili, metabolik değişikliklerle ilgili bazı bu
1: Belirtiler
0: belirtiler
1: görebiliyor.
0: olabilir. Ama bunları yakalaması gerekir. İşte daha az yemesine rağmen kilo veremiyordur.
1: Evet.
0: İşte duygusal olarak daha kırılgan, daha labil ama adetle, siklusla alakasız böyle bir sürece girmiş olabilir. Bunları yakalayıp Allah Allah
1: Ne
0: ben
1: oluyor bana
0: ha
1: gibi
0: evet
1: düşünebilirler.
0: evet
1: Evet.
0: böyle bir sorgudan sonra kadın doğum hekimine muayeneye gittiğinde oradaki hem laboratuvar hem görüntülemelerle o döneme ne kadar yakın, premenopozda mı değil mi, yoksa bunların başka başka bir sebebi mi var, o şekilde bir yol haritası çizilebilir.
1: Evet.
0: Ama adetler kesildiğinde, o artık, ya da adet aralarının uzadığında, hani
1: 2-3
0: aylık.
1: ay olmaması gibi. Evet, bir anda çok fazla gelmesi gibi galiba.
0: Evet, yani o siklusların uzaması, aralıkların açılması gibi durumlarda da, ha evet ben acaba menopoza mı gireceğimi çok daha kolay
1: Evet.
0: öngörebilir ve bu şekilde de hekime başvurduğunda onun prediksiyonu çok daha net yapılır. Ama bazen de kilo artışınızdan tutun, duygusal labilitenizden tutun, lipödem dediğimiz o yağ dağılımının bacaklardaki ya da gövdedeki varlığını belki fark edebilirsiniz. Onların hepsi size bir belirti olup
1: Evet.
0: bir arayış bunun sebebini bulma çabasına sokabilir.
1: Şimdi kemik sağlığı da çok önemli bu aşamada. Hem menopoz döneminde hem öncesinde tabii ki, çünkü ona hazırlanılan bir süreç var aslında. O konuda neler yapılmalı? Takviye mi alınmalı? Yine o konuda doktora mı başvurulmalı? Ne dersiniz?
0: İşte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin en yoğun başlıklarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Kemik sağlığı sadece menopozda aklımıza gelmesi gereken ya da premenopoz döneminde hadi kalsiyum alalım, hadi D vitamini alalım, işte aman kemiklerimiz incelmesin, kırılganlığı artmasın gibi bir başlık değil aslında.
1: Evet.
0: Menopoza yatırımı buradan tüm bireylere, hanımlara ve genç kızlara ve aslında tüm kız çocuklarına bir mesaj olarak gelsin dinleyen. Kemik dansitometresi ya da kemiğe yapılan yatırım 30 yaşında bitiyor. Ben bunu hem öğrencilerime hem gelen hastalarıma anlatırken şöyle ifade ediyorum. Kemiği bir banka gibi düşünün. Kemiğe ve oraya bir mevduat hesabı açma ve sürekli bir yatırım yapma ihtimalinizin olduğunu düşünün. Mevduat hesabı aslında anne karnındayken açılıyor. Annenizin beslenmesi,
1: Evet.
0: kalsiyumdan zengin beslenmesi o mevduat hesabına artık yavaş yavaş bir yatırımın, paranın konduğunu düşünün. Sonra anne sütü alma, işte çocukluk, o yeni doğan dönemi, bebeklik dönemi, yeme içme davranışlarının haricinde fiziksel aktivitesi.
1: Spor, değil mi?
0: Evet, bebeklikten itibaren işte çocukluk, genç kızlık, ergenlik döneminde yaptığınız kemiğe yük bindirici egzersizler mevduat hesabına böyle büyük büyük meblağlarda bir yatırıma sebep oluyor ve 30 yaşına kadar siz bu yatırımı yapabiliyorsunuz. 30 yaşından sonra mevduat hesabına para koyamıyorsunuz. Öyle
1: Üzdü.
0: düşünün. Evet, mevduat
1: Şu an
0: hesabı
1: bu beni üzdü.
0: evet, bloke gibi düşünün ama orada
1: Evet.
0: paranız var.
1: En azından
0: Eksilmiyor.
1: oradan bir sıkıntı yaşamayalım. Yani olanı koruyalım diye
0: Evet.
1: belki bir şey
0: Evet.
1: yapabiliriz. Evet.
0: 30 yaşına kadar ne yatırdın yatırdın. Kaç milyon dolarlık bir kalsiyumun, kemiğin var.
1: Evet.
0: O hesap o şekilde kapanıyor. Ondan sonra hala tabii ki egzersiz yapmaya devam, yeme alışkanlıkları, bu davranışların hepsine devam. Siz bu sefer mevduat hesabının herhangi bir şekilde erimesine izin vermiyorsunuz. Devam ediyor.
1: En azından evet.
0: Evet. Menopozla beraber hormon çekilmesi buradan işte artık mevduat hesabından yavaş yavaş sizin kaybınıza sebep oluyor. O yüzden çok bu mesaj, bu programı dinleyen tüm kadınlara, annelere mesajım 30 yaşına kadar kızlarımıza, işte kendimize mevduat hesabını dolduralım. 30 yaşından sonra artık o rutin devam etsin.
1: Eksilmesin diye
0: çabalayalım. Sonra da menopozla da böyle güçlü bir kemik dansitometresi dediğimiz kemik rezerviyle girelim. Hani yumurta rezervini değiştiremiyorduk ya.
1: Evet.
0: Kemik rezervini siz belirliyorsunuz. Sizin alışkanlıklarınız, sizin spor

0: yeme becerileriniz, o rezervi siz belirliyorsunuz. İyi bir rezervle girersek de östrojen çekilmesinin sebep olduğu kemikteki o mikro mimari yapı dediğimiz kemiği böyle bir sünger gibi düşünürseniz, onun içerisindeki yapının daha sağlam, kalsiyumun, trabeküllerin daha iyi olması sizin kırıktan korunmanıza güzel bir zemin hazırlıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son söz olarak da Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliğinden şöyle kısaca bir dakika bahsedebileceğiz. Zaten konuştuk program içerisinde. Buraya ücretsiz olarak katılınabiliyor ama bir linkten başvuru yapması gerekiyor, evet, dinleyicilerimizin. Ankara'da etkinlik. O linke zaten ulaşabilirler internet,
0: evet,
1: üzerinden.
0: Sosyal medyadan bizlerin bu etkinlikte konuşmaları olan hocalardan ve Instagram'daki Menopoz 300 Instagram hesabındaki linkten ulaşabilirler. Ayrıca bu linkleri ya da buralara ulaşamayanlara ben bir telefon numarası vermek istiyorum. O telefondan kayıt yaptırarak tüm Ankara'daki bu konuya ilgi duyan kadın erkek herkesi bekliyorum. 0554 363 0056 numarasından Menopoz 360 etkinliğine kayıt yaptırmak istiyorum diyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz.
1: Peki, buradan bir kez daha söyleyelim, 0554 363 0056'dan da ulaşabilirsiniz bu etkinliğe katılım için yapmanız gerekenlere. Çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. Başarılar diliyoruz. Umarız güzel geçsin etkinliğiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum davet edip beni bu konuda sizlere ve dinleyenlere bu bilgileri verme şansı sağladığınız için.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Adem Karaman ve Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Sporun unutulmayanları.
5: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Kuzey Kore. Kore Savaşı sonrası İngiltere, Kuzey Kore'yi resmi olarak tanımamıştı. Bu sebeple ülkenin ismi, milli marşı ve bayrağıyla ilgili sorun çıktı. Yetkililer çözüm bulmaya çalıştı. Milli marşlar sadece açılış ve final maçlarında okunacaktı. Açılış maçında yer almayan Asya ekibinin finale çıkamayacağı düşüncesi bu fikrin hayata geçmesini sağladı. Ancak Kuzey Kore performansıyla beklentilerin üzerine çıktı. Dördüncü grupta Sovyetler Birliği ile beraber İtalya ve Şili'yi eleyerek çeyrek finale yükseldi ve bu başarıyı gösteren ilk Asya takımı olarak da tarihe geçti. Çeyrek finalde Portekiz karşısında 3-0 öne geçen Kuzey Kore karşılaşmayı 5-3 kaybetti. Aradan 46 yıl geçti ve 2012 Londra Olimpiyatlarında Kolombiya-Kuzey Kore kadın futbol maçı öncesi Güney Kore bayrağının yanlışlıkla sahadaki ekrana yansıtılmasıyla kriz yaşandı. Bu durumu protesto eden Kuzey Koreli sporcular yetkililerin özür dilemesiyle sahaya çıktı ve maçı 2-0 kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağistan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
4: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevi olduğunu bildireceğiz dedi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Liselere giriş sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçı bugün oynanacak. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 6.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin

0: saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi, yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban için arama çalışması başlatıldı. Siirt'te kaybolan çoban ekiplerin çalışmasıyla arazide bitkin halde bulundu. Tunceli'de de mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan bir kişiye 12 saat sonra ulaşılabildi. Kahramanmaraş'ta ise kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç olmak üzere Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz. Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış ve pus anında, orta, sis anında zayıf. Marmara. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusu 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Akdeniz. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila

0: Sabahın ayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Murat Sürün. Murat Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Hocam, salih amel çok önemli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu sık sık tekrar ediyor. Yani mesela çok müstakil bir sure var, Asr suresi gibi.
1: Evet.
0: Ama imana bağlı olarak bir salih amelden bahsediyor, evet. Cenab-ı Allah. Başka bir şey daha, yani insanı esfeli sefilin, yani sefillerin en sefili pozisyondan, evet, da kurtaran bir özelliği, evet, var. Bunu konuşalım isterseniz.
1: Olur.
0: Buyurunuz.
1: Şimdi bu salih kelimesi, salih amel kelimesi Kur'an-ı Kerim'de imanla birlikte sürekli, evet, vurgulanan bir kelime. Evet. Hani ellezine amenu ve amilus salihati kalıbıyla vurgulanıyor. Evet. Ve insanı hüsrana uğramaktan ancak bunun kurtaracağı söyleniyor. İman, salih amel, insanlara hakkı anlatmak ve sabrı anlatmak.
0: Evet,
1: bu.
0: Doğru.
1: Mesela Tin suresinde o işaret ettiğiniz Esfel-i Safilin ayetinde insanoğlunun en güzel biçimde yaratıldığı, hani hem fiziken hem ruhen, yani en güzel biçimde yaratıldığı, ama zamanla eğer gereken eğitim, gereken özen verilmezse insana, insanın aşağıların aşağısına düşeceği, yani en aşağılık varlık olacağı anlatılıyor. Hocam, bu çok enteresan bir şey. Kur'an'ın bu sözü. En aşağılık varlığın insan olacağını, evet, anlatıyor.
0: Sefillerin de sefil.
1: Sefil. Yani o alaye illiyinin tersidir. Alaye illiyin, yücelerin yücesi demek. Esfele safiliğin de en aşağılık varlık insan olabilir diyor. Ama bundan nasıl kurtulabilir insan? En aşağılık varlık olmaktan. Orada onun formülünü gösteriyor. İman ederse ve salih amel işlerse diyor. İman ederse ne demek yani? Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanıp, güvenip, bunların kendisine dünya ahiret mutluluğunu getireceğine güvenip, bunlara sarılırsa, hatta bunların özünü, ruhunu iyi kavrarsa, bunu hep söylüyoruz yani.
0: Evet.
1: Bunları şekil merasim olarak algılamazsa yani. İman bu. Salih amel de hangi işle ilgili olursa olsun. Bir kere insanın genel bir salihlik durumu vardır hocam. Salih olma, iyi olma durumu, bu bozuk olmanın zıttıdır. Mesela fasit, mesela toplumda böyle fasit insanlar var malum, fasit, bozuk. Yani kendisi bozuk, biz ona yaramaz diyoruz ama yaramaz kelimesi biraz çocuklarla ilgili kullanılıyor. İnsanlarla ilgili de, normal büyüklerle ilgili de, ha bu Nuh Aleyhisselam oğlunu tufanda kaybediyor ya, tufanda.
0: Evet.
1: Diyor ki ya Rabbi, sen benim ehlimi kurtaracağını vaat etmiştin diyor ama benim oğlum boğuldu diyor. Cenab-ı Hak diyor ki ona, o senin oğlundu ama diyor, yaramazdı diyor. Yaramaz bir adamdı diyor. Yani bozuk bir adamdı diyor. Şimdi toplumda...
0: Yo, onu da kullanıyoruz zaten hocam biz bugün.
1: Bozuk diyor muyuz insanlara?
0: Yaramaz adam diyor.
1: Yaramaz, hadi evet, yaramaz insanlara da söylüyor. Normal büyüklere de söylüyoruz. Kelime tam bozuk. Salih de bozuk olmayan, tıkır tıkır işleyen. Mesela diyelim ki bir baba olarak düşün. Tıkır tıkır işleyen bir baba, evladına müşfik, kol kanat gelen, hanımıyla iyi geçinen, her türlü patron düşün mesela, işçilerinin hakkını yemeyen, ezmeyen vesaire, hanım düşün, anne baba, her türlü salih insan, iyi insan demek, evet, yani. Öbürü tersi de bozuk insan. Ve bir Fahrettin Razi'nin hangi ayetin tefsirini değil, unuttum şimdi, eskiden okuduğum bir yer var. Orada diyor ki, bütün toplumlarda diyor, iki tip insan hep olur diyor. İşte bu bozuklarla, hani iyi çalışan, düzgünler yani, olur. Ve o toplumda hangisi daha çok, daha çoksa, daha fazlaysa, o toplum mesela genel olarak iyi olur veya, evet, kötü olur.
0: Doğru.
1: Hakikaten bir insan vücuduna benzetiyor toplumu. Hastalıkların çok olmasıyla, işte iyi çalışan organların çok olması, ona göre sonuç verir diyor yani. Bu çok önemli bir şey hocam.

0: Çünkü insanoğlu, bakın, insanoğluna Cenab-ı Hak baştan yolunu göstermiş, yarattığı bütün mahlukata gösterdiği gibi yolunu göstermiş. Yani onu aslında akıl gibi bir nimetle donatmış yani. Ama doğru, bu akıl öyle bir şey ki, akıl bazen dürtüler akla galip geliyor. Şehevi bir takım hissi, duygusal şeyler akla galip geliyor. Ve insan mesela toplumun çıkarını, kamu yararını değil, daha çok kendi öz çıkarını, hemşerisinin çıkarını, işte cemaatinin çıkarını, bilmem işte böyle daha küçük çıkarların peşinde koşuyor. Halbuki toplumun genel olarak mesela ümmeti Muhammed'in, hatta biz ümmeti Muhammed'den de öte hocam, insanlığın yararına, yani bütün insanlığın yararına hareket etmemiz gerekiyor. Dinin bize verdiği budur bak. Dinin bize verdiği, ta Fatiha suresinde hocam, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Bütün alemlerin Rabbi. Oradaki alemlerin dediği bütün insanlığın demektir. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Dolayısıyla Allah benim de Rabbim, onun da Rabbi. Onu da Allah yaratmış. Dolayısıyla herkese karşı bu kendimizdeki salihliği başkalarına yansıtmak. Bunun da tabiri gene Kur'an-ı Kerim'de ve bizim kültürümüzde çok yaygındır. Islah diye bir tabir var. Islah. Önce kendimizi düzeltmek yani. Mesela çünkü herkes salih olarak hayatına devam edemeyebilir. Islah, önce kendini ıslah etmek, sonra da etrafından böyle yakınlarından başlayarak ıslah etmek çok öneriliyor. Mesela bazen reform diyoruz ya hocam, reform. Yani dinde reform, evet, tartışmaları var. Efendim devletin işleyişinde reformlar yapılıyor. Bu bozuğun düzeltilmesi anlamında kullanılıyor, evet, ve çok önemli bir şey.
1: Doğru, tabii. Bir ara verelim hocam, müzik arası verelim, olur, devam edelim. Bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Ali Ekber Çiçek merhum seslendiriyor. Kırma gönül şişesini. Buyurunuz.

0: Hocam Salih Amel'i konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Yani insanı nasıl esfere
1: bu Salih Amel sadece böyle ahlaki manada bir şey de değil hocam. Salih kelimesi çalışan, düzgün, yararlı dedik ya az önce. Mesela insanların, bu Enbiya suresinin son sayfasında bir ayet var. İnsanların yeryüzüne hakim olmasıyla alakalı genel bir ilahi bir ikaz var. Mesela kim yeryüzüne hakim olacak? Veya bölgeye, ülkeye, yeryüzüne genel olarak kim hakim olacak? Bunu söylerken diyor ki, ben diyor Tevrat'ta, Zebur'da, bütün kutsal kitaplarda şunu yazdım diyor, kayda geçirdim diyor. Yeryüzüne salih kullarım hakim olacak diyor. Şimdi bu salih kullar kelimesini çok iyi anlamak lazım bu bağlamda. Bu çok namaz kılan, çok hacca giden, çok şunu yapan, dini ibadetleri, merasimleri, ritüelleri yapan değil. Çünkü salih kelimesinin kök anlamı o işe elverişli ve yararlı olmak, yatkın olmak.
0: Bir de hocam mesela salih, salah, sulh.
1: Tabii.
0: Hep aynı kökten gelen kelimeler. Gibi. Mesela sulh deyince aklımıza bizim barış, selamet gibi
1: niye
0: şeyler geliyor.
1: İki kişinin arası bozuk.
0: Evet.
1: Onu sulh ediyor,
0: evet.
1: Islah ediyor.
0: Evet,
1: arasını
0: evet.
1: Düzeltiyoruz.
0: Yani o manada yani ıslah edici, düzenleyici gibi
1: evet.
0: Bir manayı da ihtiva ediyor.
1: Ama burada bu ayette mesela söylenen şey, bu çok önemli. Mahir İz Hoca buna dikkat çekmiş bir kitabında. Ben bir yerlerden hatırlıyorum hayal meyal de. Gerçekten de yeryüzü hakimiyetine kim sahip olabilir? Salih olanlar. Ne demek salih olanlar? Hakimiyet neyle elde edilirse, mesela akla büyük önem verecek, bilime büyük önem verecek, silah teknolojisine büyük önem verecek. Evet. Her türlü bir hakimiyet bir ülkede nasıl tesis edilirse veya dünyada onlara önem verecek. Salihin bir de böyle bir anlamı var yani.
0: Doğru. Şimdi tabii bu salih amel ve salih olmak insanı, birinci bölümde de bahsettiniz, insanın düşebileceği en berbat durumdan yukarıya doğru
1: onu
0: çıkaran bir şey.
1: Evet.
0: Ayette de böyle buyuruluyor zaten.
1: Tabii ki.
0: İllellezine amenu ve amelu salihat diye bir devamı
1: evet.
0: Var.
1: Doğru.
0: Bunun etrafında dolaşalım istersen.
1: Bunu dolaşalım. Esfel-i safilin, normalde insanlar bunu bazen hani insanın fiziki yaratılışıyla bağlantılı düşünerek, mesela ahsen-i takvim demek, yani insanoğlu diğer hayvanlar gibi dört ayak üzerine gitmiyor. Artık dikilmiş ve iki ayağın üzerine gidiyor. Bu insana belirgin bir üstünlük sağlıyor. Hani böyle diğerleri gibi olmaktan bir şey yapmış oluyor. Olayı böyle anlayarak esfel-i safiliğini de yaşlanmak ve yaşlılıktaki o vücudun ve o bitkin ve artık hastalıklı halini ifade ediyormuş gibi algılıyorlar. Halbuki bu ahsen-i takvim sadece fiziki bir ayakta duruş değil. Yani mana olarak, ruh olarak, beyin olarak, kafa olarak diğer varlıklardan farklı. Zaten bizi diğer biyolojik canlılardan farklı kılan nedir hocam? Bizim biyolojimizden ziyade beynimizdir yani. Kafamızdır bizi farklı kılan. Şimdi bu kafa, bu beyin bize ihsan edilmiş. Ama bu eğer hani gerekli eğitim, gerekli tezkiye, gerekli

0: halli hamur etme. Bunlar olmadığı takdirde insanoğlu yani kainattaki bütün canlılardan daha vahşi oluyor ya.
1: Tabii.
0: Bunlar bizim deyimlerimize girmiş hocam. Mesela tilki gibi, işte sırtlan gibi, bilmem bir diğerlerini hatırlayın
1: çakal
0: yani.
1: Gibi.
0: Çakal gibi. Bunlar böyle oluyor. Şimdi buradan çok önemli bir İsa Mesih'in bir sözü aklıma geldi tam burada.
1: Buyurun.
0: Bunu bizim sufiler çok kullanıyorlar tefsirlerde. İsa Mesih'in bu sözünü çok kullanıyorlar. Bu İncil'lerde geçiyor yani. Ben baktım İncil'lerde var bu. Diyor ki iki kez doğmadıkça göklerin melekutuna eremezsiniz diyor. Bak bu aslında nedir biliyor musun? Demin ki esfel-i safiliğinin tersi. Esfel-i safiliğin aşağıların aşağısı ya. Göklerin melekutu dediği de yukarıların yukarısı.
1: Evet.
0: Yani manen terakki edemezsiniz diyor. İki kere doğmadıkça diyor. Peki oradaki ferisilerden biri demiş ki, Yahudi alimleri var böyle, şekilci, merasimci. Demiş ki biz demiş anamızın karnından nasıl doğalım bir daha ey İsa. İsa Mesih diyor ki ya diyor bu böyle olabilir mi? Bu söz böyle olabilir mi diyor ya. Demek istediğim şu diyor. İnsanın bir beşeri tabiatı var. Biyolojik diğer canlılarla aynı olan bir beşeri tabiatı var. Bu beşeri tabiatın içinde çakallık var, sırtlanlık var, maymunluk var, domuzluk var, her tür köpeklik var. Bunlar insan bu sıfatlarından arınıp yani yeniden doğuş yapabilirse ancak göklerin melekutuna erer diyor. Yani esfel-i safiliğinden kurtulur demek istiyor yani.
1: Bunu da kendi iradesiyle yapar.
0: Kendi iradesiyle yani. Allah'ın lütfuyla, keremiyle, evet, eğitimle tabii, hocam. Tabii, bu eğitimle tabii. Olacak bir şey. Yani insanın ormana bıraksanız insan kendi halinde orada nasıl bir insan olur? Düşünün bunu. Anneden tabii, eğitim yok, doğru, dil yok, tabii, kelime yok, eğitim yok. Oradaki hayvanlardan birine benzer.
1: Doğru,
0: en yakındaki hayvana benzer. Gerçekten.
1: Bununla ilgili yapılan filmler de var biliyorsunuz.
0: Tabii yani. Var. Filmler de var, daha bilimsel doğru, şeyler de var. Ya. Çünkü insanın manevi şahsiyeti bu etraftan aldığı kelimelerle hocam.
1: Tabii.
0: Mantık, kafadaki mantık
1: tabii.
0: Bu kelimelerle oluşuyor. Evet, evet, kelime tabii. Annesinden bir kelime almıyor. Babasından bir kelime almıyor. Değerleri yüklenemiyor yani. O zaman etrafındaki canlılardan onlar gibi ses çıkartır, onlar gibi davranır. Böyle bir yaratık haline gelir yani.
1: Evet yani ama sonuç itibariyle salih amel işlemek.
0: Salih amel.
1: İnsanın yüceltir kesinlikle. Esfele safilinden çıkarır.
0: Çıkarır, kurtarır, yüceltir.
1: Artı şey tarafları da var hocam tabii. Yani insan ruhunda bıraktığı olumlu etkiler de
0: tabii
1: var.
0: Ki.
1: Onları da ayrıca tabii konuşmak icap eder.
0: Doğru.
1: Murat hocam çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizin.
1: Bir başka açıdan bakmayı bize gösterdiniz.
0: Eyvallah.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Amin. Eyvallah.
1: Efendim Profesör Doktor Murat Sülün hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programına Züleyha'nın seslendirdiği türküyle merhaba dedik. İkinci müziğimizi dinlemeden önce ekibimizi tanıtalım. Bugün programımızı Selma Atalar hazırladı. Teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun dileklerimizi iletip ruhumuzun gıdası müzikle birlikteliğimizi sürdürelim. Hareketli bir türküde Kubat'ı dinleyelim. Tridine bandım.

0: yanına da bandım.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. kanalında yayınlanan Günaydın Türkiye programında yer verdiğimiz konu ve konuklarımız hakkında bilgi verelim. İlk olarak spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine yaptığı röportajı dinleyeceğiz. Ardından Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le Kızılay üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın konu ve konukları hakkında bilgi verdikten sonra yine müzik diyelim. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Şahin Çandır'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyı Emel Sayın'ın yorumuyla dinleyelim. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Şimdi programımızın tanıtımında duyurduğumuz spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la yaptığı röportajı dinliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la son yıllarda bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine konuşacağız. Sayın Kotan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, öncelikle tanımını yapalım istiyoruz. Biyopestisit nedir? Ne anlamamız gerekiyor?
2: Şöyle ifade edelim. Tabii tarımda verim ve kalite kaybına sebep olan birçok faktör var. Bu faktörleri biz canlı ve cansız faktörler olarak ayırıyoruz. Canlı faktörler deyince de hastalıklar, zararlar, yabancı otlar. Tabii bunlarla mücadelede pek çok yöntem var ama mücadele deyince aklımıza ilk gelen kimyasal mücadele oluyor. İşte kimyasalların da son zamanda çevreye vermiş oldukları, insan sağlığına vermiş oldukları zararlardan dolayı alternatif mücadele yöntemlerine yönelik bir arayış var. Bu alternatif mücadele yöntemlerinden birisi de biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele, tabii teknoloji, bilim geliştikçe her geçen gün tarifi de değişiyor ama herkesin anlayacağı bir dilde basitleştirecek olursak, hastalık zararlı ve yabancı otlara karşı canlı organizmaların veya bir takım mineral maddelerin işte çevre dostu oldukları için mücadelede kullanılan bu preparatlara biyolojik mücadele diyoruz.
1: Hocam peki biyopestisit amacıyla kullanılan organizmalara neler söyleyebiliriz?
2: Biyopestisit olarak kullanılan organizmaları bitkisel kökenli organizmalar, hayvansal kökenli organizmalar ve mikroorganizma kökenli organizmalar diye üç gruba ayırıyoruz. Mikroorganizma kökenli organizmalar deyince de işte virüs kaynaklı, bakteri kaynaklı ve fungus kaynaklı organizmalar olarak tekrar üç gruba ayrılıyor. Burada bakteriler çok önemli bir yer kaplıyor. Önemli.
1: Evet, evet. Bakteriler konusuna değindiniz. Bunlar tarımda başka ne gibi amaçlar için kullanılıyor ya da kullanılıyor mu?
2: Evet, bakteri deyince tabii bu mikroorganizma, canlı bir mikroorganizma. Mikroorganizma deyince de halk arasında böyle daha çok kötü bir şey anlaşılıyor ama çok yanlış bir anlayış bu. Biz mikroorganizmaların %98'in faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani bir örnek verecek olursak sütü yoğurda dönüştüren de mikroorganizmalar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu %98'in

0: %98'lik kısmı doğada kendiliğin var olan organizmalar. Bunların birçok görevi var. Önemli kullanım alanlarından birisi de tabii biraz önce yoğurt örneğini verdik. Gıda sektöründe kullanılıyorlar ama önemli kullanım alanlarından birisi de tarım alanları. Tarım alanlarında bunlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi biyolojik mücadele amacıyla biyopestisit olarak kullanılabiliyor. Mikrobiyal gübre olarak kullanılabiliyor. Örneğin azot fikse eden bakteriler başta olmak üzere. Bunlar içinde bitki gelişim düzenleyicisi olarak kullanılanlar var. Bir de toprak düzenleyicisi olarak kullanılan mikroorganizmalar var.
1: Evet. Hocam, biyolojik mücadelenin dünyadaki durumuna dair ne söyleyebiliriz? Yeterince ilgi görüyor mu?
0: Yani hak ettiği ilgiyi görüyor mu konusunda tabii tereddütlerim var. Hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyorum ama son zamanlarda ciddi bir yöneliş var. Bunun da sebebi şu. İşte tarımda kullanılan gerek kimyasal gübre olarak kullanılan gerekse de pestisit olarak kullanılan kimyasalların çevreye, insan sağlığına verdiği zararın her geçen gün çok daha iyi anlaşılması nedeniyle bu yöne bir ilgi var. Yani tarımda kullanılan kimyasallara alternatif daha çevreci yöntemlerin geliştirilmesi konusunda bir anlayış var. Başta Amerika olmak üzere, Avrupa Birliği ülkeler olmak üzere bu yönde ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir takım kararlar alınıyor. Hatta alınan en son kararlardan birisini şöyle kısaca özetleyecek olursak, 2050 yılına kadar kullanılan kimyasalların hızlı bir şekilde miktarının azaltılması, biyolojik ürünlerin tüketiminin artırılması amaçlanıyor.
1: Evet, hocam peki bu biyolojik mücadeleyle ilgili ülkemizde ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
0: Biyolojik mücadele konusunda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, ülkemiz bu konuda en çok çalışan ülkelerden birisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani hep şunu söyleriz, gen kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olduğumuzu, mikroorganizma bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Biraz da işte çevrenin diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha az kirlenmesine bağlı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok sayıda çalışma yapılıyor. Sonuçları çok çok iyi olan çalışmalar var. Bu konuda çalışan çok sayıda araştırıcı var. İşte doğadan elde edilen bu mikroorganizmalar test edilerek bazı hastalık, yabancı ot ya da zararlı böceklere karşı, akar nematotlara karşı etkili olanlar muhafaza altına alınmış durumda. Ama maalesef uygulamaya aktarma noktasında ciddi sıkıntılarımız var.
1: Uygulanabiliyor mu peki bu çalışmalar?
0: Evet, işte uygulamaya aktarılabilmesi için tabii tarımda kullanılan ürünlerin tescil veya ruhsatlandırılması gerekiyor. Yani gübre olarak kullanılacaksa ona tescil alınması gerekiyor. Biyopestisit olarak kullanılacaksa ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat yönetmeliğine göre bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Orada ciddi sıkıntılar var. Ruhsat yönetmeliğinde istenilen şeylerin kolaylıkla yapılamayacak. Hatta bir takım özellikle toksikoloji, ekotoksikoloji testleri var. Bu testlerin mutlaka yurt dışında GLP denen bir standardı olan sertifikası olan bir laboratuvarda yapılmış olmasını istiyor bakanlık. Bunlar yapıldığı takdirde hem kendimize yetecek hem de dünyaya yetecek pek çok ruhsatlı ürün ortaya çıkar diye düşünüyorum.
1: O zaman yerli bir biyopestisit yok. Doğru mu?
0: Maalesef yok. Yani bugün tabii sayılar her geçen gün değişmekle birlikte ortalama bir rakam söyleyeyim. Yani 5250-300'e yakın pestisit ruhsatı var Türkiye'de. Bir 100'e yakın da biyopestisit ruhsatı var. Bunlar hep tabii ithal, yurt dışından alınıyor. Yani bu kadar çok sayıda ruhsatlı pestisit içerisinde ve biyopestisitler içerisinde yerli bir preparatın olmaması aslında çok acı bir durum. Hani pestisitler içerisinde hiç yok demeyelim bir tane olduğunu biliyorum. O da gülleci bulamacı olarak bizim eskiden ta atalarımızın, dedelerimizin kullanmış olduğu bir ürün için yurt dışında ciddi bir takım testler yapılarak alınmış bir ruhsat. Onun haricinde başka bir ruhsat alımı yok. Buna da hep birlikte üzülüyoruz maalesef. Çalışma sayısı açısından ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen elimizde çok ciddi organizmalar olmasına rağmen birçok araştırıcının laboratuvarında bunların muhafaza edilmesine rağmen maalesef ruhsatlandırma, uygulamaya aktarma noktasında sıkıntılar henüz giderilmiş değil.
1: Peki bu mevcuttaki sıkıntıların giderilmesine dair ne gibi önerileriniz var hocam?
0: Benim önerim şöyle olabilir. Yıllardır da bakanlıkla iletişim halinde olan birisi olarak bunu da hep öneriyorum. Yani kimyasallarla biyolojik ürünlerin aynı yönetmelikte yer almaması gerekiyor. Sebebini de şöyle izah edeyim. Böyle bariz bir takım örnekler üzerinden gidecek olursak, yani eskilerimizin kullanmış olduğu bir takım yöntem.

0: sistemler de var tarımda. Halen bugün kullanılanlar da var. İşte bitkisel orijinli ekstra ya da uçucu yağlar da tarımda kullanılıyor. Yani siz yemek olarak tükettiğiniz bir bitkiyi bir böcek için ilaç olarak veya uzaklaştırıcı veya işte cezbedici olarak kullanmaya kalktığınızda, bunu ruhsatlandırmaya kalktığınızda bile bir takım testler isteniyor. Yani insan sağlığı üzerinde, çevre üzerinde olumsuz etkileri var mı diye tarif edebileceğimiz toksikoloji, ekotoksikoloji testler isteniyor. Da diyoruz ki bunlar zaten yemeklik olarak tüketilen bitkiler. Bu testlerin tekrar yapılması ve bu testlerde Türkiye'de yapılan çalışmalar da kabul edilmiyor. Üniversitelerdeki çalışmalar da kabul edilmiyor. Dolayısıyla yeniden bir takım testler, bildiğimiz şeyin yeniden test edilmesi gerekiyor. Böyle olunca da sıkıntılar büyüyor ve ruhsatlı bir ürün çıkmıyor. Tabii bunun giderilmesi için ciddi çalışmalar gerekiyor. Dedim ya biraz önce biyolojik ürünlerle ilgili ruhsat yönetmeliğinin kesinlikle ayrılması gerekiyor. Bunun için üniversitelerden bu alanda çalışan bilim adamları toplanarak yapılacak çalıştaylarla son hali verilip bu işin önü çok rahatlıkla açılabilir. Ülkemiz kazanır, ülke tarımı kazanır, topraklarımızı, çevremizi kirletmemiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet, hocam peki son olarak üreticilerimize ne söylemek istersiniz? Ne gibi önerileriniz olur?
0: Üreticilerimize tabii buradan hepsine selam sevgilerimizi göndermiş olalım. Hani son yıllarda çokça dile getirilen iki kavram var. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım. Yani dolayısıyla tarım yapıyorsak, bitkisel üretim yapıyorsak insanlara güvenli gıda tükettirmemiz gerekiyor. Bir de bu işi yapıyorsak sürdürülebilir olması gerekiyor. Hep şikayetleniyoruz ki işte 10-15-30 yıl önce almış olduğumuz verimi şimdiki arazilerimizden alamıyoruz. Toprağı koruyamadık maalesef. Özellikle bu kimyasallarla çok kirlettik. Onun için daha çevreci, organik bir takım gübrelere ağırlık verilmesi. İşte bu mücadelede kimyasallara alternatif olabilecek biyopestisitlerin devreye sokularak toprak kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu işi el birliğiyle yapabiliriz. Tabii bu kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç. Çünkü hep toprak kirliliğinden bahsediyoruz. Bugün gelinen noktaya böyle 3-5 yılda gelmedik. Yani bu işin 80-90-100 yıllık bir geçmişi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 80 yılda kirletmiş olduğumuz toprakları birkaç yılda temizleyemeyiz. Onun için de ciddi bir çaba gerektiğini düşünüyorum ama mutlaka bir yerden başlanılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Toprağın bizim için ne kadar önemli olduğunu bu anlattıklarınızla aslında gayet iyi anlayabiliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la son yıllarda bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine konuştuk. Günaydın Türkiye programındaki birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Sözü ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait şarkıyı Ayşegül Aldinç ve Yüksek Sadakat birlikte seslendiriyor. Aşk gelince.

0: Sevgili dinleyiciler, 11 Haziran 1868'de deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde insanların yardımına koşan, eski adıyla Hilali Ahmer olan Kızılay kuruldu. Kızılay'ın çalışmalarını Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le konuşacağız. Sayın Bekmez, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Bekmez, öncelikle Türk Kızılayı'nın 1868'den günümüze uzanan o köklü tarihçesini ve Hilali Ahmer ruhunu sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii öncelikle bahsettiğiniz gibi Kızılay'ımız 11 Haziran 1868 tarihinde bir grup idealist doktor tarafından kuruldu. İlk ismi hasta ve yaralı askerlere yardım cemiyeti olarak kuruldu. Orijinal adıyla Mecruhin ve Mardai Askeriye'ye Muavenet Cemiyeti. Sonra belli bir süreç geçti tabii bunun üzerinden. 1877 yılında bu Uluslararası Kızılaç Örgütü'ne üye olmak için, onlarla beraber hareket etmek için Hilali Ahmer olarak ismini değiştirdiler. Tabii Kızılaç Örgütü'ne üye olacak. Onlar da bizden Osmanlı'nın da Kızılaç Örgütü olmasını istedi. Fakat Osmanlı bunu kabul etmedi. Mücadele ederek Hilali Ahmer olarak bu federasyonda yer almayı kabul ettirdi. O zaman daha çok askerlere yardım amaçlı, savaş sonrası destek amaçlı, savaş esnasındaki askerlere yardım amaçlı kurulan dernek. Tabi asıl bunu yapıyor ama şehirlerde, işte bölgelerinde yine yardım faaliyetlerini hızlı bir şekilde devam ediyor. Sonra 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak faaliyetlerine devam etti. 1935 yılında da Kızılay olarak isimlendirildi. Şu anda da Türk Kızılay olarak devam ediyor. Faaliyetlerimiz çok çeşitli. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı büyük organizasyonlarından birisi. Deprem esnasında, normal zamanlarda, insanların ihtiyaç duyduğu her zaman, yani ihtiyacınız olduğu zaman her daim hilal olsun diye insanların yardımına koşan bir cemiyet.
0: Sayın Bekmez, Kızılay denince akla ilk olarak afetler geliyor. Ancak faaliyet alanınız çok daha geniş. Kızılay bugün tam olarak neler yapıyor?
1: Tabii Kızılay şu anda biliyorsunuz bir genel merkez teşkilatımız var, derneğimiz var ve 552 tane şubesi var. 335 bin gönüllüsü var. 4 bine yakın profesyonel çalışanı var. Çok devasa bir organizasyon. Asıl şu anda Kızılay'ın genel merkez eliyle, genel merkezin uhdesinde iki tane faaliyetimiz var. Afet organizasyonu, ikincisi de kan organizasyonu. Afetlerde şu anda bölgesel olarak belli bölgelere afet koordinasyon merkezleri ve lojistik merkezleri kuruldu. Herhangi bir afet esnasında bunlar afeti tespit ediyor ve gidip orada lojistik olarak İAŞ'a hizmetlerinde bulunuyor. Yani şu anda devletin de bize verdiği ana görev bu. Afet olduğu yerde gidip lojistik olarak İAŞ'a ve İBAT'e hizmetlerinde ana amaçlarından birisi afet. İkincisi kan hizmetlerimiz var. Türkiye zaten 2005 yılından sonra güvenli kan programını hayata geçirdi. Bu kan programı bütün hastanelerin ihtiyaçlarını şu anda Kızılay karşılıyor. Geçen yıl 3 milyon bandını aştık. Yıllık olarak 3 milyon adet kan toplandı ve bütün hastanelere dağıtıldı. Tabi bunlar genel merkez eliyle yapılan faaliyetler. Bir de şubelerin kendi faaliyetleri var. Ana hizmetlerimiz arasında aşevlerimiz var. Yani Türkiye'de birçok bölgemizde aşevimiz var. Şu anda yeni projeler içerisinde her ilde 81 ilde 81 aşevi projesi var. Bütün illerde buna geçmeye çalışılıyor. Erzurum'da aşevimiz var. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve bunlar ihtiyaç sahibi, özellikle yemek yapamayan ailelere günlük ortalama 3 öğün ama genel olarak 2 öğün yemek veriyor. Sıcak bir şekilde evlerine götürüyor. Evlerinde hizmetleri teslim ediyor yemeklerini. Bir sonraki günde eski verdiklerini alıp tekrar yenisini devrediyor. Aşevi hizmetlerimiz var. İlk yardım merkezlerimiz var. Çeşitli yardım organizasyonlarımız var. Bilinçlendirme faaliyetlerimiz var. Yani çok çeşitli faaliyetler var. Bunlar devam ediyor düzenli bir şekilde.

0: Sayın Bekmez, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere ulaşırken hangi kriterleri esas alıyorsunuz? Gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir vatandaş size nasıl ulaşıyor?
1: Şimdi tabii ya ihtiyaç sahibi bize ulaştığı zaman veyahut da bizim tespit ettiklerimizi önce bir genel bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bu ihtiyaç analizi de şu şekilde: aldığı maaşlar ne kadar, evi kira mı değil mi, işte evde kaç aileye bakılıyor, İhtiyaçları neler? Yani sadece şey olarak değil, hasta olur, daha farklı ihtiyaçları olur, onlara yönelik desteklerimiz de var. O şekilde genel olarak bir check-up'ını yapıp kişilerin ona göre ihtiyaç sahibi diye tespit ediyoruz. Neye ihtiyacı varsa ona yönelik yardımlarımız devam ediyor. Özellikle bu konuda sosyal yardımlaşma vakıflarıyla beraber hareket ediyoruz. Onların altyapısını da bazen kullanıyoruz. Bu şekilde tespit ettikten sonra ihtiyaç sahibi, gerçek ihtiyaç sahibi ise o zaman bunlara yardım ediyoruz.
0: Kızılay Kadın ve Genç Kızılay teşkilatlarınızın sosyal sorumluluk projelerindeki rolü nedir?
1: Tabii Kızılay büyük bir organizasyon. Cirosuna veya hacmine bakınca gerçekten çok büyük bir hizmet ettiği görülüyor ama çalışan sayımız ona paralel değil. Yani 4000 kişilik toplam şu anda. Bu büyük organizasyonu çeviren, yönlendiren gönüllü organizasyonlarımız. Zaten biliyorsunuz derneklerin yönetim kurulları gönüllü olarak çalışıyor. Buna ilaveten Kızılay Kadın ve Kızılay Genç veya engelsiz Kızılaylarımız var. Bunlar da bu makineye veya bu organizmaya destek olmak için çalışan gönüllülerimiz. Bunlar ne faaliyetimiz varsa bunlar eliyle yapılıyor. Yani kurban eti dağıtılacak, bunlar eliyle yapılıyor. Yardım dağıtılacak, bunlar eliyle yapılıyor. Sadece bu faaliyetler dışında bir de Kızılay Kadın ve Kızılay Gençlerin kendi ürettikleri projeler konusunda yardımlar devam ediyor. Mesela biz Erzurum'da biraz bu hafta sonu kök hücre ve kan nakliyle ilgili, kanla ilgili bir çalıştay düzenledik. 2 gün boyunca bu bölgenin işte Samsun'dan, Ordu'dan, Trabzon, Rize, Ardahan, Ağrı'dan gelen Kızılay genç yöneticileriyle bir çalıştay yapıldı. Kan hizmetlerini nasıl daha aktifleştirebiliriz? Gençlerin gözünde nasıl yapılabilir? Yeni tekliflerle ilgili bir çalıştay yapıldı. Bunun gibi çalışmalar yapıyorlar. Kızılay Kadın düzenli işte çalışmalar yapıyor. Özellikle şehit ailelerine yönelik yardımlar, işte afetteki çocuklara yönelik yardımlar, yetim çocuklarla ilgili programlar yapıyor. Ramazan'da çok güzel programlar yaptılar. Bütün Türkiye'de bunlar faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar kendi organizasyon olarak çalışıyorlar. Bir de gönüllü organizasyonumuz var bizim. Kızılay gönüllülük denilen bir esas var. Şu anda 335 bin adet Türkiye'de gönüllümüz var. Yani çok büyük bir rakam. Neredeyse bir ordu gibi. Bunlar herhangi bir faaliyet olduğu zaman ya direkt ulaşıyoruz yahut da gönüllü.org sitemiz var. Oradan müracaat ediyorlar. Biz bir faaliyet yapacağız. Diyelim bugün İşte üniversitedeki öğrencilere bir proje yaptık, yardım dağıtacağız. Orada giriyorlar programı, ondan sonra kim yardım etmek ister onlar gelip müracaat ediyor ve o yardımı o şekilde organize ediyoruz yani.
0: Kızılay gönüllüsü nasıl olunuyor?
1: İnternet sitesi üzerinden gönüllü.org diye bir sitemiz var. Oraya gidip ben Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum diye müracaatını yapıyor. Sonra hangi branşlarda, hangi kollarda aktif olmak istiyorsa onları da işaretliyor. Biz de onları görüyoruz orada. İşte diyelim eğitimle ilgili ben faaliyette bulunabilirim veya yardımla ilgili faaliyette bulunabilirim veya herhangi bir görevle ilgili orada şeyleri var, görevler var. Biz onları görüyoruz. Program yaptığımız zaman da bizim böyle böyle bir gönüllümüz var ve bunları tespit ediyoruz. Onlara ulaşıp faaliyetlerimize çağırıyoruz. Evet.
0: Bağışçıların yardımlarının yerine ulaştığından emin olması için yürüttüğünüz şeffaflık ve denetim süreçleri nasıl çalışıyor?
1: Tabii Kızılay gerçekten büyük bir organizasyon ve merkez gerçekten çok iyi çalışan bir mekanizması var. Düzenli denetleniyor. Bizim de belli kriterlerimiz var. Yani insanlara nasıl yardım edeceğimiz, kimlere yardım edeceğimize dönelik çok ciddi kriterlerimiz var. Onları tespit edip yapmak zorundayız. Onun dışında herhangi bir durumda zaten biz bunu yapma şansımız yok. Ve direkt merkez müdahale ediyor ve bizi uyarıyor. Biz de bunları bilerek yapıyoruz. Yani biz öyle kafamıza göre elimize geldi vatandaş istediğimiz kişiye yardım ederiz diye bir şey yok. Özellikle inceleyip sık dokuyoruz. Kimin ihtiyacı varsa onlara vermeye gayret ediyoruz.
0: Sayın Bekmez, yardım

0: severlere iletmek istediğiniz bir mesaj varsa bu özel günde, o mesajı alarak dilerseniz sohbetimizi noktalayalım.
1: Ya tabii Kızılay bir gönüllü bir kuruluş. Bütçesi de devlet tarafından karşılanan bir yapısı yok. Genelde bağışçıların kaynaklarıyla bunlar, bu hizmetleri yapılıyor. Mevlana'nın dediği gibi bir taraftan alıyorsun, Allah'tan alıp kullara vermek gibi biz de vatandaştan alıp gene vatandaşlara hizmet ediyoruz. Onun için Kızılay'a bağış yapmak isteyenlerin bizi biraz hatırlamaları gerekiyor. Ara sıra hayırlı işlerde hatırlanmakta fayda var. Kızılay'ı hatırlayıp ya direkt şubeye gelip oradan destek olabilirler, ya internet aracılığıyla yahut da telefonla bize ulaşıp yardımlarını yapabilirler. Kendi yapmadık istedikleri projeler varsa Kızılay'ın imkanlarını kullanarak onlar daha güzel hizmetler yapabiliriz. Kendi projelerini bize ulaştırıp onlar aracılığıyla beraber proje yapıp beraber faaliyetlerde bulunabiliriz. Biz desteklerini vatandaşın özellikle bekliyoruz, vatandaşlarımız.
0: Sayın Bekmez, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz, bizi programa kabul ettiğiniz için.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 11 Haziran 1868'de deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde insanların yardımına koşan, eski adıyla Hilali Ahmer olan Kızılay kuruldu. Kızılay'ın çalışmalarını Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le konuştuk.

Sözü Fikret Şeneş'e ait şarkıyı Yonca Lodi seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programında birlikte yol aldık. Zaman su misali aktı, söz ve müzik derken bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Selma Atalar, teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum 100 oktan. Diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepinize iyi gelecek.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.
11: Go.
12: Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
11: Go.
12: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
13: Ne var sırada Denizbank burada?
14: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
15: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
13: Ne var sırada Denizbank burada?
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik

0: Bizde özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü, ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izledim.

0: izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini söyledi.
2: Temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre sabah saatlerinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 48. oturum tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü oturum iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. Murat Ongun'un gayri resmi sponsoru olduğuna yönelik beyanlar hatırlatıldı. Ongun'la irtibatı soruldu. Sütlaş, onunla çok da HTS kaydımı yok. 5 yılda 55 dakika sanırım diye yanıt verdi. Hakim 141 adet irtibat kaydı olduğunu vurguladı. Emrah Bağdatlı'yla da tanışıklığı sorulan Sütlaş, Ongun'un yanında tanıştım, ticaretimiz olmadı diye yanıt verdi. Hakim onunla da 49 kez irtibat kaydının olduğunu söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
3: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan, Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl LGS'de bir ilk yaşanacağını da söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Bakan Tekin, sınav kaygısını azaltmak için ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı günler kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Manisa İl Teşkilat organlarının feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hexet, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. "O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi," dedi. Trump, "Bildiğiniz gibi Erdoğan benim için çok iyi bir dostumdur ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok severim. Bunu söylememem gerekiyor. O harika bir lider ve çok güçlü bir insan. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum ama bunun da ötesinde iyi bir dostluğumuz var," ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Der El Bela, Han Yunus ve Gazze kentinin sahil kesimi de saldırıların hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı

0: karşı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın ihale vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3696'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. ABD'nin İran'a saldırılar düzenlemesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Spor. FIFA 2006 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. A Milli Takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 07'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla konuştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Playoff yarı final serisinin 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden siyah beyazlılar finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Sivas, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kütahya ve Antalya 28, İstanbul ve Eskişehir 29, İzmir ve Gaziantep 32, Edirne 33, Adana 31, Denizli 34, Samsun 25, Artvin 23, Tunceli 30, Erzurum 24, Kars 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Hazırla, afiyet de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Yol öfkesi ülkemizde büyüyen ciddi bir sorun. Sürücülerin içinde hayatın stres ve zorlukları sonucu biriken öfke bir anda trafikte patlayabiliyor. Bu patlamaya genellikle diğer sürücülerin yaptığı ufak hatalar kıvılcım oluyor. Sizin içinizde bahsettiğim öfke birikiyorsa önerilerde bulunmak istiyorum. Zira bu problemin büyümesini engellemelisiniz. Birinci önerim yola erken çıkmanız. Araştırmalar geç kalma endişesinin içinizdeki öfkenin alevlenmesini tetiklediğini gösteriyor. Gideceği yere geç kalan sürücü aracını agresif kullanıyor ve diğer sürücülere taciz etmeye başlıyor. Bu sürücü siz olmayın. Yola erken çıkın ve rotanızı planlayın. Kullanacağınız yolu bilmek sürüş esnasında endişe faktörünü ortadan kaldıracak ve agresif kullanımı önleyecektir. Affedin, siz sürücü olarak direksiyon başında hiç mi hata yapmadınız? Diğer sürücüler hata yapınca affedin, onların ufak hatalarını büyütmeyin. Diğer sürücülerin hareketlerini şahsınıza yönelik olarak görmeyin. Önünüzde yavaş giden sürücü telefonla konuşuyor veya arkanızdan sizi sıkıştıran sürücü bir yere geç kalmış olabilir. Bunlar sizin şahsınızla ilgili durumlar değildir. İçinizde biriken öfkenin sizi direksiyon başına yönetmesine izin vermeyin. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 8'i 1 dakika geçiyor. Bugün yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve 11 Haziran Perşembe gününün gündem başlıkları ise şöyle. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma olmazsa saldırıların şiddetleneceğini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir ifadeleri yer aldı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadında Türkiye saatiyle 22'de oynanacak.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Hemen günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaralım size sevgili dinleyicilerimiz ve Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Doğu Akdeniz'de Utanmazlar Koalisyonu manşette yer alan haber. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Hukuka aykırı adada Fransız askeri varlığının kalıcı hale getirilmesi uluslararası hukuk açısından sorunlu bir alanı oluşturuyor. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında garantörlük anlaşması imzalanmıştı. Üç ülke arasında imzalanan garantörlük anlaşması Kıbrıs'ta başka bir ülkenin asker bulundurmasını tartışmalı hale getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraç haberi de Milliyet Gazetesi'nde CHP'de ihraç düğmesine basıldı manşeti var. CHP'de dün toplanan MYK, Özgür Özel'e yakın dördü parti meclis üyesi, ikisi grup başkan vekili, 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yine bu haberin ardından gözler bugün parti meclisinde olacak detayı da var Milliyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. 9 ihraç hamlesi haberi Hürriyet'inde manşetinde. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki girdaba bizi çekmeyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yer verilmiş. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesine geçiyoruz. Manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Yeni Şafak gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve sözleri var. İnsanlık İsrail'i durdurmalı diyor Cumhurbaşkanı. arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz, diyor Cumhurbaşkanı. LGS'ye kamera, veliye ebeveyn okulu geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in müfredattan sınav güvenliğine, okul kayıtlarından veli eğitimlerine kadar birçok alandaki yeni uygulamaları da Yeni Şafak'ta.

0: Şafak gazetesinde yer alıyor. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Türkiye gazetesinde Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamaları var. Ara tatil kalkmıyor. Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenci ile velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yine detayları Türkiye gazetesinde. Akdeniz cevabımız net ve sert olur ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu sözlere ve detaylara da yer verilmiş Türkiye gazetesinde. Geçiyoruz Akşam gazetesine. Manşette dilerim Cumhuriyet Halk Partisi krizi aşsın. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Başkan Erdoğan CHP'de yaşanan krizin suç örgütünün güdümüne girenlerin tavrı nedeniyle saatli bombaya dönüştüğünü söyledi dünkü açıklamasında. Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki dar boğazları tamamen ortadan kaldıracağız dedi. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Doğrudan dış yatırımda bilanço eksiye döndü haberi manşette. Son veriler Türkiye'nin net yatırım alan ülke niteliğini yitirdiğine işaret ediyor. İlk çeyrekte gayrimenkul alımları hariç net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar, yıllıklandırılmış olarak da 0,5 milyar dolar eksiye düştü. Ve faiz marjı bankaları zorluyor haberi de var. Nisan'da TL mevduat faizleri 141 bas puan artarken TL kredi getirileri 73 bas puanlık düşüş kaydetti. Sektör karı Nisan'da bir önceki aya göre %38 azaldı. Detayları biraz sonra konuğumuzu değerlendireceğiz. Şimdi reklamlar.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: 1, 2, 3, Migros Yemek, 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile

0: ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.12'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer stüdyomuzda. Sayın Tümer hoş geldiniz.
2: Merhaba,
1: İyi sabahlar.
2: Merhaba, günaydın, hoş bulduk.
1: Biz ABD İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz 104. gününde ve hala gerilimin düşmediğini, tansiyonun düşmediğini biliyoruz. Detaylandıracağız, konuşacağız ancak... Dün ve önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Milli Güvenlik Konferansları açılış programında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer alıyor. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar demişti. Peki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? İsrail'e ve Fransa'ya yüklenmişti. Doğu Akdeniz konusunda Fransa'nın girişimleri var. Bir... askeri konuşlandırma söz konusu, farklı emeller söz konusu. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır dedi. Zaten Türkiye'nin savaşlara, bölgesindeki tehditlere karşı duruşu belli. Ama bu kez çok daha yüksek bir tondan eleştirilerini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii İsrail'in Orta Doğu'da, İran'da, Lübnan'da, Batı Şeria'da, Gazze'de yaptıkları malumken bu açıklamaları yapması çok normal. Ama bu dozun yükselmesini belki neye bağlayabiliriz diye sormak isterim size Sayın Tümer.
2: Çünkü Türkiye öyle bir durumda ki ekonomi anlamında atılım yapmak için ne kadar irade ortaya koyarsa koysun kendi dışındaki şartların ürettiği maliyeti de ödemek zorunda kalıyor. Bir tanesi bu. Çok yorucu hale gelmeye başladı. Yani siz bir ülke olarak doğrudan savaşın içinde değilsiniz ama çevrenizdeki savaşların ürettiği maliyetin en yakınından etkilenenlerinden birisiniz. Her anlamda. Yani bu sadece işte petrol fiyatının artması ve bütçeye olan etkisi anlamında düşünmeyin. Bu beraberinde size yönelik güvenlik tehditlerini de getiriyor, bir göç riskini de beraberinde getiriyor gibi. Yani iç içe geçmiş sorunlar demeti aslında önünüzde birikiyor. Ne kadar çatışma olan coğrafyaya yakınsanız ondan etkilenmeniz de o kadar yüksek oluyor. Şimdi biz bir yanımızda neredeyse 14 yıla varan Suriye iç savaşının sona ermesini beklemiş, hı hı, ve burada o savaş boyunca çok büyük bedel ödemiş bir ülke Türkiye. Tam Suriye'de işler rayına koyuldu diyeceğiniz bir dönemde ama 5 yıldır da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var.
1: Evet.
2: Öteki taraftan 7 Ekim'den bu yana İsrail çevresinde onun saldırı 7 Ekim'den sonra başlayan bir çatışma ortamı var. Bunun nedeniyle İsrail'in bütün komşu ülkelere ödettiği, körfezi ödettiği bir belge var, bedel var. Dolayısıyla bunlar sizin üzerinize ekstra bir yük getiriyor. Yani önünüze bakmanızı, hedefinizden ayrılmıyorsunuz belki ama onu gerçekleştirme hızınız ve kapasitenizi etkiliyor. Bunların dışında bir de bu tip ortamlar başka ülkelerin tabii ki sürekli devam eden bir çatışma ülkelerin güvenlik anlayışlarını ve arayışlarını, başka konulardaki arayışlarını da yeniden güncellemelerine, gözden geçirmelerine neden oldu. Belki doğrudan bir çatışma değil ama çatışmaya giden hazırlık var. Şimdi Fransa'nın tavrı dün

0: Cumhurbaşkanı tepki gösterdiği ülkelerden bir tanesi de Fransa'ydı.
1: Evet.
0: Mesela Fransa ne yapıyor? Fransa savaşa mı giriyor? Savaşa girmiyor. Ama yeniden Afrika'da ve Akdeniz'de, onunla birlikte Orta Doğu'da pozisyonunu bir güncelleme içerisine aldığını ve bunu agresif bir şekilde yaptığını görüyorsunuz.
1: Bu ihtiyacı nereden aldı aslında? Biraz
0: kayıpları
1: bunu,
0: nedeniyle.
1: Evet, kayıpları ve Türkiye'nin de aslında Afrika'daki politikalarının ne kadar etkili olması.
0: O kaybederken, o geriye giderken Türkiye oralarda daha fazla nüfuz etmeye başladı.
1: Kesinlikle.
0: Bunun verdiği bir rahatsızlık söz konusu. Şimdi bunu geri çekilme olmaması için ortamda bir fırsat gördüğünde değerlendirme. Peki bunu nasıl yapıyor? Türkiye'ye karşı karşıya gelmeyi göze alarak ve o kadar çok sahada aslında biraz dikkatten kaçan nokta bu belki. Fransa ile karşı karşıya geliniyor ki Fransa'nın özelliği şöyle bir şey. Alttan alta karşı geldiğiniz genellikle bir ülke. Yani bir yandan diplomasi işletiyormuş gibi yapar ama arka planda şeyinden vazgeçmez. Amaçlarını gerçekleştirme yönünde başvurduğu yollardan vazgeçmez. Bakın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda hatırlarsanız en önemli fitne koyuculardan bir tanesiydi. Libya'da aynı şekilde Türkiye ile karşı karşıya gelmek konusunda çekilmedi, geri durmadı. Şimdi Suriye'de, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da yeniden bir bu çatışma ortamında kendisi için fırsat ararken bunu Türkiye'nin dibinde nerede? Kıbrıs'ta Rum kesiminin olduğu bölgede askeri bir konuşlanma, bir fırsat yaratıyor. Yani İngiliz üssüne gelen bir drone'u bahane göstererek bir koruyuculuk, kapsayıcılık şeyini, reçetesi uygulayarak oraya geldi. Hatırlarsanız biz Rum kesimini, yani AB'deki bir ortağımızı koruyacağız gerekçesiyle yapılan bu çıkışı ve oraya savaş gemilerinin gönderilmesini, destek olarak gönderilmesini Türkiye o zaman çok iyi okudu. Ve hemen akabinde orada Kıbrıs Türk kesiminde F-16'ların konuşlandırılması kararı alındı hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
0: Fransa'nın emelleri başta Türkiye olmak üzere aslında ülkeler tarafından son derece net bir şekilde okunabiliyor. Fakat Fransa bunları gizleyerek yapmayı tercih ediyor. E tabii bir de orada şöyle bir durum söz konusu. Yıllardır zaten gergin ilişkilerin sürdürüldüğü bir Rum kesimi. Bunun gerginliğin farkında olan bir İsrail, onun verdiği kışkırtıcı yaklaşımlar, hemen geri planda Yunanistan, orada da Yunanistan içerisindeki tüm aktörler olmasa da bir kısmı kendi siyasi ikballeri için Türkiye ile ilişkileri gerginleştirmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla ortaya birden düşmanımın düşmanı dostumdur,
1: evet, evet,
0: anlayışı çıkıyor ve bu tip ortamlarda yeni gerginlik alanları oluşturuluyor.
1: Şöyle bir eklemede bulunmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi gerçekleşmişti. Orada da Macron'un Paşinyan'ı böyle hani sırtını sıvazlarcasına görüntüleri. Aslında o da bir araç olarak kullanıyor Ermenistan'ı. Aynı şekilde Ukrayna'yı da aslında araç olarak kullanıyorlar. Ve hatta Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesini isteyen Avrupalı ülkeler olduğu da konuşuluyor.
0: Macron şöyle bir kişilik. İki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. Nasıl bitireceğini, nasıl onun iç açısından sona ereceği gittikçe daha netlik kazanıyor. Bir başarı hikayesi yazamıyor Macron. Ve o gidişe sona yaklaşırken de bunu gerçekleştirmek için şartlarını zorlayan bir figür. Şimdi şöyle, Macron aslında Merkel'den sonra Avrupa'nın liderliğini oynadı. Ondan doğan boşluğu kendisinin doldurabileceği hamleler yapmaya çalıştı ve hala aslında bunu zorlamaya çalışıyor. Öyle bir arka planı var. O yüzden de çok öngörüsüz, çok iyi hesaplanmamış, sadece fırsat kollayan hamlelerde bulunuyor. Fakat yani karşındakini iyi tartmadan, yola çok hesap kitap yapmadan çıktığının da bugüne kadar defalarca kanıtlandığını söylemek lazım. Mesela Suriye'de hala da Lafarge'ın yaptıklarının bedelini ödemek zorunda kalan bir Fransa var. Yani Fransa farklı ajandaları aynı anda sürdürmek gayretinde hareket ediyor. Ama bunu yaparken de işte çevre koşulları ona birazcık zemin hazırlıyor açıkçası. Yani İran'la İsrail arasındaki savaşın devam ediyor olması, bölgedeki gerilim mazeretler üretmesi için ortam hazırlıyor açıkçasını söylemek gerekirse. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepkileri de bu. Şimdi Türkiye bütün bu süreçlerde baktığınız zaman, her bir vakaya tek tek baktığınız zaman, hepsinde diplomasiyi işletmek için azami çabayı gösteriyor. Fakat aynı zamanda eğer sadece orada iyi niyetle diplomasiyi yürütmeye çalışırsanız, ne yazık ki hani
1: suistimal edilen şeyler
0: oluyor. Suistimal edilip sanki sizin böyle kapasitenizde bir eksiklik varmış da o yüzden sadece bu aracı kullanıyormuşsunuz. Hı-hı. Kullanmakta ısrar ediyormuşsunuz gibi bir anlayışa neden olabiliyor bazen. Dolayısıyla caydırıcılığı da elinizde tutmanız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çıkışı, özellikle dünkü grup toplantısında yaptığı çıkışı biraz buraya oturtmak lazım. Kişi ilişkilerinde de aynı şey söz konusudur. Devlet ilişkilerinde de aynı şey. Siz azami ölçüde iyi niyeti koruyup hani hareket ettiğinizde bazen tavrınız pasifistlik olarak nitelendirilebiliyor, yorumlanabiliyor. Gücünüzün, kuvvetinizin ölçülmeye çalışıldığı durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden en baştan hani yapabileceğinizi göstermek, yani caydırıcılık güç, sert güç cünüzü de olduğunu göstermek, bunu kullanmaktan çekinmeyeceğinizi göstermek önemli uluslararası ilişkilerde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü çıkışını böyle değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, ara vereceğiz. Reklamlar. Reklamların ardından bağlantılarımız olacak. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Memnuniyetin sigortası. 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
10: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta.
9: 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros.

0: mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
7: ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde kıymetli dinleyicilerimiz, uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı'nın bir açıklaması var. Hexet'in İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi ki baktığımızda dün gece de saldırılarla geçti. Hürmüz Boğazı konusu çok çok önemli. O boğazın kontrolünü İran vermek istemiyor ama Amerika Birleşik Devletleri başta ABD'de olmasını istiyordu yönetimin. Daha sonra birlikte yönetilebilir şeklinde açıklamaları vardı İran'la. Serbest olmasını istediği açıklamaları da var. İlk döneme geçsin, yani 28 Şubat öncesi, savaş öncesi dönemdeki gibi olsun açıklamaları var ama Hürmüz Boğazı'nda bu kadar kriz yaşanırken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öngörebilmek çok kolay. Şimdi İran cephesinde dünkü saldırılar nasıl yankılandı detaylandıracağız. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
8: Merhaba, günaydın efendim.
7: Son bilgileri almak istiyoruz sizden.
8: Evet, yani dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, işte biz tekrar İran'a vuracağız, vurmamız lazım dedikten sonra PTX'in yapmış olduğu açıklama, başkanımızın emriyle işte biz tekrar operasyonlara başladık. Dün gece yine aşağı yukarı evvelsi günün saatlerinde tekrar saldırılar başladı. Ve bu saldırılar daha önceden aslında belirlenmiş telekomünikasyon ve haberleşme merkezleri. Tabii dün akşamkine ilaveten özellikle karargahlar, polis merkezleri ve askeri alanlarda vuruldu. Yani Kereç vuruldu, Kazvin, Elbrus kenti, Tahran yakınları, ondan sonra Güney İran'da işte o Hürmüz Boğazı'nın civarında yer alan Bender Abbas, ondan sonra Peşm Adası, Sirik kenti, Minab kenti, yani buradaki birçok yer vuruldu. Buna karşılık olarak da tabii devrim muhafızları ordusu da ABD'ye cevaplar verdi. Onlar da Kuveyt, onun dışında Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik 18 sörtü yaptıklarını söylediler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu önlememesi halinde bunun devam edeceğini söyledi. Ama aynı zamanda Trump'ın o tehditlerine karşı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, biz dedi düşmana boyun eğmeyiz. Biz halkımızın geleceği için savaşmaya hazırız. Ancak bu savaş ve barış noktasında böyle gidip gelme bize de çok ciddi manada zarar veriyor. Bunun bir an önce sonlandırılarak yeni dönemde halkın var olan ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için biz çok ciddi çalışmalıyız. Yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin yapmış olduğu bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, dolayısıyla olması gerektiğini ifade etti. Özellikle su depolarının da bu çatışmalarda hedef alınması sivil alanların hayat hakkına bir taarruz olduğunu ifade etti. Gerçi yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in şu anda uluslararası hukuku taktığı yok ama en azından böyle bir serzeniş, böyle bir isyan bu bağlamda söz konusu. Devrim

0: çok da sağlıklı olmuyor bağlantılarımız. Tekrar arkadaşlarımız deneyecekler. Biz başlayalım. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özel Tümer stüdyomuzda demiştik sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İsrail-İran savaşını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ABD ordusunun gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar var ama bunu ek meşru müdafaa saldırıları olarak nitelendiriyorlar. Şimdi uluslararası hukukta karşılıklılık ilkesi var. Evet, ama bu meşru müdafaa oluyor mu? Şimdi bir ABD helikopteri, Apache helikopteri Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldü. Bir helikopterin düşürülmesinin karşılığı bu kadar fazla saldırı olabilir mi? Orantılı bir saldırı mı? Ve bu saldırıların devamı gelecek şeklinde Savaş Bakanı'nın açıklaması da var. Biz müzakere masasında bir anlaşma bekliyor muyuz?
1: Şimdi belki de o müzakere masasını çabuklaştırmak ve tıkanan noktaları açmak için bir araç olarak kullanılabilir. Ama bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Neden meşru müdafaa diyor? Çünkü biliyorsunuz bu 104 günlük sürenin ilk 60 gününde şöyle bir durum söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kongre'den bir onay almaksızın bir operasyon başlatmıştı. Hı. Ve adını da o yüzden bir savaş değil, bir operasyon kendi yetkisini kullanabileceği ve sınırları belli olan bir tanımla yola çıkmıştı. Orada da Amerika tam olarak istediğini elde edememişti. Şimdi İran'ın o dönemi fırsatlar görerek bunları kullanarak dünyanın geri kalanına özellikle kendi çevresindekiler başta olmak üzere yani körfeze bir bedel ödeterek kısmen dönüştürdüğünü, dünyayı da etkisi altına aldığını biliyoruz. Fakat ondan sonraki süreç hiç kimseyi tam olarak böyle hızlıca bir müzakere masasının kurulduğu ve sürdüğü bir ortam olmadı. Hı. Evet, karşılıklı talepler ve beklentiler yüksek olduğu için kimsenin istediğini tam olarak ele alamadığı, sağlayamadığı, kimseyi tam tatmin etmeyen bir noktaya geldi. Bir müzakere sağlanacaktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Birkaç hafta önce biz sizinle burada sohbet ederken şöyle bir şey söylemiştim. Öyle bir noktaya gelebilir ki bu. Eğer kesin bir çok zor o anlaşmaya ulaşılırsa ancak bir rahat nefes alındığı düşünebilir ama her zaman İsrail bir risk. Dolayısıyla bu bundan sonra zaman zaman kendini hatırlatan, dozajı belki ilk dönem kadar yüksek olmayan çatışmalar şeklinde ara ara kendini hatırlatan çatışmalar şeklinde devam edebilir demiştim. Şimdi bu sefer geldiğimiz aşama bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile İran masadaydı. İsrail masada hiçbir zaman olmadı. Amerika İsrail adına da bir takım güvenlik garantileri oluşturmaya çalışıyor sadece. Ama İsrail'in yaklaşımı burada da gördük ki, en sonunda da gördük ki şu: sen anlaşma yapıyorsun, ben anlaşma yapmıyorum. Evet. Anlaşma yapmak da istemiyorum zaten diyor. Tam sonuç alınacağı artık bir yani zorlamaların sonunda bir noktaya gelindiği anda İsrail İran'ın, tabii birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani bir kere bunu bilelim. İran'la İsrail birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İran'ı nerede, hangi noktada tepkisiz kalamayacağını bildiği bir aşamaya getirdi. Ve Lübnan'da kendisi aylardır uyarılmasına rağmen bakın ülkenin beşte birinin kontrolünü neredeyse ele almış durumda İsrail. Yani her gün İsrail ile Lübnan arasındaki hani Hizbullah güçleri arasındaki çatışmalardan falan bahsediyoruz da bir ülkenin beşte biri şu anda işgal edilmiş durumda zaten. Bu durdurulamadı. Dolayısıyla İsrail nerede İran'ın damarına basacağını çok iyi biliyordu. Bunu yaptı ve doğal olarak da İran'ın karşılıksız bırakmayacağı bir noktaya getirdi. Bu bir. Ama aynı zamanda da İran karşılık verdi ve şu anda yeni bir durum söz konusu. Helikopterin düşmesi meselesi, Amerika'nın zaten çok yıpranmış bir itibarı var burada. Trump'ın şahsileştirebileceği noktaya gelmiş bir durum söz konusu. Bakın ara seçimlere geliyor. Ara seçimler öncesinde girişemeyeceği düşünülen bir duruma girdi Trump. Bundan bir an önce çıkmak istiyor ama Aynı zamanda bu da itibarlı bir şekilde olması gerekiyor.

0: Şimdi Amerikan helikopteri düştü. Hani siz diyorsunuz ki bu kadar devam ettirim. İstediğinin tam olarak elde edebilmiş bir Trump yok ortada. Dolayısıyla buna devam edecek. Bence önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu bizi gidişat konusunda bir fikir verecek. Çünkü iki yön olabilir. Ya tekrar yeni bir deneme, yeni bir diplomasi hamlesi, tarafların durumlarını yeniden gözden geçirmesiyle birkaç atış, kamuoyuna verilen mesajlar sert olabilir. Ama içerideki askeri hareketlilik sembolik düzeyde kalabilir. Yani evet, askeri tesisler vuruyor dedi Harun Aykaç. Mesela sivil alana taşıyacak mı bunlar, ya da şiddetin ne ölçüde olacak gibi.
1: Ya da Kuveyt, Bahreyn'le
0: Sadece
1: Ürdün'le sınırlı mı kalacak? Diğer üslerde hedef alınacak mı?
0: onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani İran'a yönelik, İran içindeki, ya da şimdiye kadarkinden çok daha şiddetli, çok daha önce bir takım işletilemeyen ya da arka tarafa bırakılan güçlerin de devreye sokulacağı, daha büyük, daha kaotik bir noktaya doğru gidebilir, seyredebilir. Bence önümüzdeki birkaç gün bunu gösterecek. Yani biraz şöyle okumalar yapmaya gerekecek. Örneğin askeri tesisler vuruluyor ama sadece maddi bir zarar, maddi bir altyapı çöküşü mü neden oluyor, yoksa sivil yerlere de, halkı da kışkırtacak, hani korkutacak, sonuç alacak başka, örneğin zarar verici noktalara gidecek mi o bombalamalar vesaire. Harun Aykaç bize şunu söylüyordu. Farklı yerlerde kritik tesislerin vurulduğu, askeri tesislerin vurulduğu, halkın yaşamına doğrudan müdahale etmedi. Tabii bu arada İran halkı zaten yıllardır bir baskının altında iniyor. İçerideki dinamiklerin nasıl olacağı da önemli. Orada bir en ufak bir hareketlenmenin çok şiddetle bastırılması söz konusu olabilir. Veyahut da tam tersi, tam anlamıyla bir milliyetçilikle bir araya getirme, daha bir konsolidasyon sağlamaya neden olabilir. Dolayısıyla biraz önümüzdeki birkaç güne bakıp gidişatı görmeye çalışmak gerekiyor. Buradan başka bir fırsat da çıkabilir. Ama İran'ın, bakın, cevap verme tarzı özellikle 3 ülke, işte Bahreyn, Kuveyt üzerinden yaptığı karşılık, aynı zamanda yani Amerika'nın tesislerini hedef aldığını söylüyor, ama bu da sadece Amerikan tesislerini hedef almak değil. Ona bir bedel ödetiyor ama o ülkelere de ödetiyor, kapılarını açtıkları için Amerika'ya. Ve aynı zamanda bunun çok derininde, çok eskiden beri Körfez ülkeleriyle İran arasındaki yaklaşım, yani her anlamda yaklaşım farkı da söz konusu. Dolayısıyla hala hangi noktaya gideceğini çok kestirmenin mümkün olmadığı bir aşamadayız. Ama şunu söyleyebiliriz, etkisini sadece onlar yaşamıyor, yine dediğim gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bütün dünya ödetiliyor ve faturayı gittikçe yükseltiyor.
1: Şimdi o da baskıyı tabii artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde en fazla baskıyı artırdığını söyleyebiliriz. Şimdi müzakere masasını konuşamıyoruz. Bu tür ufak tefek bile olsa bu tür çatışmaların devam etmesi, müzakere masasında neler konuşuluyor, hangi konularda anlaşma sağlanamadığı konusuna açıklık getiremiyor. Çünkü biz çatışmayı da konuşuyoruz bir yandan. Şimdi müzakere masasına tekrar odaklandığımızda, evet, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin kimde olacağı konusu belki merak konusu şu anda. Eski günlerine gelmeyecek ifadeleri var İran cephesinden. Kontrolü hiçbir şekilde bırakmayacakları yönünde. Şimdi bir de tüm coğrafyada savaşın bitmesini isteyen bir İran var. Ama masada olmayan İsrail'in haklarını Amerika Birleşik Devletleri orada gerçekleştirmeye çalışıyor. Tüm coğrafyada savaşın olmama ihtimali, İsrail varlığı devam ettiği sürece imkansız gibi görünüyor. Bu
0: Kesinlikle.
1: konudaki yorumunuzu da almak isteriz.
0: Yani neredeyse imkansız. Çünkü güvenlik algıları, tehdit algısı değişebilecek bir ülke değil İsrail. Netanyahu'ya benzeyen aslında çok fazla figür var. Dolayısıyla hani bunun dönüşmesi çok gerçekçi Çok kısa zamanda sonuç alması gerçekçi değil. Bunun dönüşebilmesinin birkaç tane etmeninden bir tanesi, yani kendi iç dinamikleri,

0: yani Yahudilerin arasında da biliyorsunuz, İsrail vatandaşları arasında da gerek diasporada olsun gerek içeride olsun Netanyahu'nun bu yaklaşımına karşı çıkanlar orada da bir bezleşmişlik var. Ama aynı şekilde az önce İran'da hani milliyetçilik konsolidasyon, aynı şekilde bu tip savaş ortamı İsrail'in içerisinde de benzerine şeylere neden oluyor. Dolayısıyla bu mümkün değil. İsrail'in ancak gerçek anlamda yalnız kalması sağlanabilirse belki o sıkışmışlığın içerisinde başka bir dönüşüme neden olabilir. Amerika tamamen İsrail'den desteğini çekmesi çok zor ama zorlayabilir. Bakın, başkan yardımcısının İsrail'e karşı, o da bir İsrail yanlısı, onu destekleyenler de, onun arkasındaki finansman kaynakları da büyük oranda İsrail destekçileri. Ancak Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğunda daha farklı bir yaklaşım sergileyebiliyor. Amerika, az önce Fransa'dan bahsettik. Yani şartlar böyle uygun olunca koşup yardıma gelenler ya da işbirliği yapmaya gönüllülük gösterenler onun işini
1: Evet,
0: kolaylaştırıyorlar.
1: maalesef.
0: Dolayısıyla sonuç almak zor. Yani yalıtılmıyor dünyanın. Bir şekilde kendine destek verecek, moralini yükseltecek, kendi halkına dönüp bakın ben destekliyorum, destekleniyorum, doğru yolda gidiyorum diyebilecek eline argümanlar elde ediyor. Dolayısıyla çok yakın vadede o pek mümkün değil. Caydırıcılığın diğer ülkelerinde bu konuda hemfikir olması ve
1: Bir
0: dayanışması
1: duruş,
0: gerekiyor
1: evet.
0: ama fırsat kollamaya gidince bu söz konusu olmuyor.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine ara, aranın ardından bir bağlantımız olacak.
2: Reklamlar.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya...

0: katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz tabii ABD-İsrail-İran savaşını konuştuk. En önemli gündem başlıklarından biri, tüm dünyayı yakından da ilgilendirdiği ve etkilediği için elbette, ama katliamcı İsrail'in saldırıları da her zamanki gibi maalesef devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürdü. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten başlattığı saldırılarda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Şimdi Batı Şeria'da işgalleri devam ediyor. Baktığımızda Uluslararası Af Örgütü'nün bir açıklaması var. İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı Uluslararası Af Örgütü. Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor. 3700'e yakın kişi öldürüldü. Biz detayları şimdi konuşacağız. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yetim, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, günaydın Sinem Hanım. Teşekkürler, iyi programlar.
1: Ben bir şekilde özetlemeye çalıştım, evet. Ama bu İsrail'in saldırgan tutumunu bir de siz değerlendirin istiyoruz.
2: Tabii yani İran Amerika savaşından ya da Amerika İsrail'in işte İran'ı işgal girişiminden bağımsız olarak, bu bahsettiğimiz, sizin giriş yaptığınız Gazze ve Lübnan meselesi Orta Doğu'nun geleneksel işte İsrail'in barbarlığına, soykırımına ve işgal girişimine uğrayan geleneksel bölgelerden, uzun süredir kanayan yaralarından. Dolayısıyla tabii ki buradaki çözümsüzlük mevcut şu anki Amerika, İsrail ve İran arasındaki çatışmalardan da bağımsız. Tabii onunla ilişkili olan kısımları, özellikle Gazze soykırımı, 2023'ten sonraki 7 Ekim sonrasında başlayan Gazze soykırımından sonra daha yoğunlaştı. Burada tabii bir Hizbullah faktörü var. İsrail'in uzun süredir kendisine düşman olarak ilan ettiği Güney Lübnan'da, işte Beka bölgesinde, Beyrut'ta, çeşitli yerlerde güçlü olan, siyaseten askeri olarak ve 2024'te de yoğun şekilde savaştığı ve çok ciddi maliyetler istenen bir oluşum son dönemde, ama özellikle bu drone saldırıları, işte birinci göz kamera kullanılarak, yani canlı bir şekilde görüntü aktaran, gördüğünüz o drone saldırılarıyla tabii Hizbullah'ın yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurduğu yönünde çeşitli şeyler var. Ciddi İsrail'e maliyet yüklediği yorumlar söz konusu. Tüm bunları bir tarafa bıraktığımızda meselenin başka birbirleriyle alakalı boyutları söz konusu. Bir taraftan nasıl İran'la Amerika arasında bir işte müzakere süreci söz konusuysa, İsrail ile Lübnan arasında bir müzakere süreci söz konusu. Yani durumun insani vehameti, ekonomik vehameti, yıkım vehameti bir tarafa, diplomasinin de işlediği bir durum söz konusu. Tabii Trump'ın ne kadar güvenilmez, ne kadar patolojik bir vaka olduğunu sürekli olarak vurguluyoruz. Bir taraftan şöyle ifadeleri çok sık kullanıyor, işte Hizbullah'la da görüştüğünü, nasıl İran tarafıyla da çok iyi müzakereler yaptığını ifade ediyorsa, Hizbullah'la da alakalı benzer şeyler diyor. Ama bu İsrail'in Güney Lübnan'a ve Lübnan'a yönelik işte vahşi barbar saldırılarını durduran bir gerekçe olarak karşımıza çıkmıyor. Evet. Yani Lübnan-İsrail müzakerelerinde de mesela Lübnan tarafı İsrail'le barış anlaşması imzalamayı, İsrail'in işte işgal ettiği topraklardan çekilmesini veya saldırıların durması gibi, bunun

0: bunlara aslında talepkar olduğunu, bunlara aslında gönüllü olduğunu ifade ediyor. Fakat İsrail hiçbir şekilde mesela Netanyahu'nun övünerek işte şu anda seçim kampanyasında bahsettiği gibi işte Gazze'nin %70'ini onlar kontrol ediyoruz diyor ama işgal ettiklerini ve bunun %100'e tamamlanacağını. Halbuki bu bütün imzalanan Gazze anlaşmalarına, bütün işte Trump'ın ilan ettiği bölge aktörlerinin katkı sağladığı onlarca yoğun diplomasiye yol açan o sürecin tam tersi bir söylem. Yani İsrail'in bu şekilde bir aktör olduğunu anlamamız gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanımızın bahsettiği nokta da bu. Yani Türkiye'nin güvenlik algısının Şam'dan, Halep'ten, Beyrut'tan. Yani İsrail'in bir yerlerde durdurulmadığı takdirde Beyrut, Şam, Halep zaten bir süredir buraları bombaladığını, buralarda çeşitli aktörlerle bozguncu bir devlet olarak bu devletleri de çöküme getirerek kendi işgal bölgesini genişletmeye çalıştığını düşünürsek, buralarda sınırlandırılmayan İsrail'in ne tehdit algısının, ne güvenlik algısının, ne soykırım, ne işgal algısının, ne Filistin'de, ne Lübnan'da, ne de Suriye'de duracağını, kendi sınırlarımıza, Irak'a, İran'a, ki bununla ilgili de pek çok şey okuduk, ortaya çıkıyor. Irak'taki gizli askeri üsleri olmak üzere Kuzey Afrika'da Tunus'a yönelik saldırılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani burada Türkiye'nin güvenlik algısının işte bu bölgelerde olması gerçekten İsrail'i dengelemek açısından, bu soykırımcı aktörü bastırabilmek, caydırabilmek açısından çok kıymetli. Çünkü hem Lübnan'da, hem Filistin'de, hem de İran'da yaptık. Mesela İran'da Amerika ile İran arasında çok gerçekten verimli görüşmeler yürütülüyordu bir süredir. Bundan rahatsız olan aktörün de İsrail olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu çünkü defaatle ifade ediyordu. Hatta Trump ilginç bir şekilde İran dini liderine övgüyle bahsediyordu. Fakat bunu bozmak için hem Lübnan'da, yani ilk önce bunu Lübnan'da kaşıdı. Güney Lübnan'a yönelik saldırılar sürdü. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını benzer şekilde Hamas'a da aynısını uyguladığı için gerekçe göstererek buradaki işgal girişimini durdurmayacağını ifade etti. Ve bu işgal girişimindeki saldırılarını meşru müdafaa olarak kendisi açısından değerlendirmeyi sürdürdü. Karşısındaki devleti eşit olarak, egemen olarak, toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gereken bir varlık olarak düşünmeyen bir hegemonik varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bozgunculuk tabii ki Orta Doğu'daki maalesef barış görüşmelerinin istikrarlı yatışma sürecini dinamitleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor sinema.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.
1: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özel Tümer bizimle. Sayın Tümer'le biraz da iç politikaya dair gelişmeleri değerlendirmek isteriz. Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Yani 11 Haziran Perşembe günü kurultay sürecini başlatacağını açıklamıştı. Birbirimize rakip değiliz. Bizler CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bir 3-4 dakika içerisinde bize anlatırsanız çok mutlu oluruz.
2: Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine döndüğü, enerjisini içeriye daha fazla vermek zorunda kaldığı ve bundan, bu sarmaldan kurtulamadığı bir süreçteyiz. Bu yeni bir kavşak. Şimdi kamuoyu mutlaka haberdar olmamadığını düşünemiyorum. Çünkü öyle görüntüler ortaya çıktı ki bu sürecin başından beri, yani 21 Mayıs'tan beri aslında vakıf büyük ölçüde. Salı günü büyük bir çekişme vardı iki taraf arasında. İki taraf diyorum çünkü hakikaten de tam ortadan yarılmış gibi. Sadece ortada çok küçük bir azınlık, nasıl diyelim, her iki tarafa da yakın olmamaya çalışıyor ya da bekliyor.
1: Evet.
2: O da belli değil.
1: 17 kişi diyebiliyorum.
2: Yaklaşık 20 kişi diyebileceğimiz sayıları değişebiliyor çünkü bunların da. Yaklaşık 20 milletvekili. Ama biz milletvekillerinden bahsedebiliriz. Çünkü tek tek sorarsanız CHP'nin üyelerine ya da kamuoyunun

0: Muhalif olarak kendilerini tanımlayanların hani hepsine sorarsanız farklı oranlar elde edilebilir ama çok büyük bir kısmı burada bu şeyi izliyor ve her iki tarafta da öfke hakim, duygu. Salı günü yaşanmıştı. Artık neredeyse fiziksel olarak daha önce genel merkezin önünde yaşandı zaten. İstenmeyen bir takım görüntüler ortaya çıktı. Benzeri Salı günü yaşandı. Şimdi bugün bir başka toplantı var. Bugün önemli. Parti meclisi toplantısı var. Şimdi dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan genel merkez MYK'sı olarak tanımlayabileceğimiz yerden 9
1: İhraç.
0: ihraç kararı çıktı. Bu 9 isim özellikle Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu bilinen isimler. Dolayısıyla bilinçli bir tercih olduğu görülüyor ve bunlardan 4 tanesi de parti meclis üyesi. Şimdi parti meclisinde yapı bir önceki döneme, yani Kılıçdaroğlu dönemine döndü. Orada eksilenler var. Bir de bu 4 isim olunca burada bir stratejik hamle yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü neden? PM kurultay görüşmesinin yapılacağı, Özgür Özel ekibinin topladığı delegelerden imzaları PM'ye getireceği ve olağanüstü bir kurultay için zorlayacağı mecra olacaktı. Belli ki Kılıçdaroğlu tarafı da bir plan yaptı ve buradan onların getirdiği imzalar aracılığıyla bir karar çıkmaması için uğraşıyor. Hatta bu ihraçların, yapılan ihraçların doğru olmadığı, uygun olmadığı, hukuka uygun olmadığı da savunuyor. Dolayısıyla bugün önümüzde CHP muhalefeti izlerken yeni bir, kullanmayı çok istemem aslında, kırıcı bir şey ama meydan muharebesine benzer yeni bir hukuki kararların her iki taraf tarafından farklı şekilde yorumlandığı, çalışıldığı yeni bir
1: Dönem tanımlanıyor.
0: karşılaşma var, öyle söyleyeyim. Meydan muharebesi demeyeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Milliyet
0: teşekkür
1: Gazetesi
0: ederim.
1: Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizimleydi. Şimdi haberler ardından burada olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarını düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini

söyledi. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Bakan Uraloğlu, Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresinin T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşeceğini belirtti. Doğan Çayırı Paşa 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı pazar günü saat 7'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava gelecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Olayla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu'nun hem adli makamlarla hem de emniyetle koordineli biçimde süreci başlattığını söyledi. Bakan Tekin, ihmali olan varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkında suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, hepinize iyi gelecek.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin
14: sigortası. 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
16: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
18: Ne var sırada, Denizbank burada.
19: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
20: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
18: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümde futbol konuşacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı konuşacağız. Stüdyomuzda TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizimle. Sayın Seven hoş geldiniz, günaydın.
3: Teşekkürler sevgili Sinem, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Şimdi tarihte ilk defa 48 takımla düzenlenecek. Evet. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ve biz de varız bu Dünya Kupası'nda. Evet. Bunun heyecanını yaşıyoruz.
3: Kesinlikle.
2: TRT Spor nasıl hazırlandı? TRT 1 ekranlarından yayınlanacak karşılaşmalar ve bizler tabii takipçisi olacağız. Saatler biraz sıkıntılı saatler, bunu söyleyebiliriz. Evet. Ama elbette ki milli takımın karşılaşmalarını yürekten destekleyerek takip edeceğiz. Evet. Siz nasıl hazırlandınız? TRT Spor bünyesinde çalışanlar neler yaptılar bugüne değin?
3: Tabii TRT'nin çok büyük bir tecrübesi var bu tür organizasyonları yayınlamak konusunda. Bu organizasyonlar başta olimpiyat olmak üzere, Avrupa Şampiyonası futbol, Dünya Kupası futbol olmak üzere çok büyük organizasyonlar yıllardır TRT bünyesinde yayınlanıyor. TRT'nin farklı kanallarında yayınlanıyor ama sonuç itibariyle her turnuva, her organizasyon yeni bir heyecan, yeni bir imtihan bizler için. Neden? Farklı farklı unsurlar olabiliyor. Sen de biraz önce söyledin işte 48 takım, ülkenin katılımı var, 104 maç var. Bu imtihan çok daha farklı olacak. Neden? 3 ayrı ülkede çok sayıda maçın olduğu, 104 maç, ki maç sayısı daha önceden turnuvalarda 32 ülke katıldığı için işte 50-55 arasında biterdi. Ama şimdi 104 maç var, 48 ülke var, 3 ayrı ülke var ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde farklı farklı eyaletlerde de farklı saat dilimlerinde de maçlar var. Mesela bizim arkadaşlarımız şu anda Arizona'dalar. Milli takım kamp yaptığı yerdeler. Hı hı. Bizden 10 saat gerideler. Mesela farklı yerde, Amerika'nın farklı yerinde 7 saat gibi fark diliminden kaynaklı değişiklikler olabiliyor. Yani bir dolu yan unsurlar bizim bu dönemde yayınlarımızı, maçlarımızı, yayıncılığımızı, programları etkileyecek. Ama bunun da önlemini tabii ki aldık. Yani şöyle söyleyebilirim sevgili Sinem. Hı. 7-24. Yani 7-24 yayıncılığın olacağı, maçların olacağı, programların bağlantıların olacağı bir dönemi yaşayacağız, yaşıyoruz. Zaten biz ufak ufak yaşamaya başladık. Oraya ekiplerimizi, öncü kuvvetleri diyelim, gönderdik. Milli takım kampını Haziran'ın ilk günlerinde ABD'de başladığı kampı önce Miami sonra Arizona kısmını arkadaşlarımız izliyor. Kameraman, muhabir ve yorumcu arkadaşlarımız. Onlar yaklaşık 10 gündür Amerika Birleşik Devletleri'ndeler. 3 kişilik bir ekibimiz. Ondan sonra bu hafta başına itibaren yeni ekipleri de taze kuvvet olarak da gönderdik, yönlendirdik. Bugün, dün işte şu anda hala havada olan arkadaşlarımız var. Dün yola çıkmışlardı gece itibariyle. Tabii şöyle 50'ye yakın arkadaşımız orada görev yapacak. Rakam artar, eksilebilir ama sonuç itibariyle bizim en iyi şekilde yayın yapacağımız sayıya ulaşmak anlamında, sayıdan da ziyade burada nicelikten ziyade nitelik önemli. Kaliteli yayın yapmak, kaliteli program yapmak, bültenlere o arkadaşlarımızı en uygun yerlerde en iyi şekilde konuk etmek, artı maç yayınlarını yapabilmek adına da bu sayı derim artı eksi 5-10 olabilir ama bu 50 civarında bir arkadaşımız da bu 39 gün boyunca görev yapacak. Hatta öncesinde de biraz önce bahsettiğim gibi bu süre 50 güne kadar da yayılabiliyor. Neden? Daha önceki kamp dönemiyle alakalı olarak. Tabii ki milli takımımızın varlığı Dünya Kupası'nda olması bizi ayrı bir şekilde heyecanlandırıyor 24 yıl sonra. Bu da bizim yayınlarımız, yayıncılığımız anlamında farklı heyecanlara da, farklı planlamalara da yönlendiriyor. Şimdi biz her gün maçlarımız olduğu her gün zaten gün boyu yayınları alıyoruz ama mesela biraz önce de bahsettiğim saat farkından dolayı arkadaşlarımız orada oranın saatinde 5'inde 6'sında yayınları aldığımız zamanlar oldu. 19-15'te oranın saatiyle Arizona saatiyle idman vardı milli takımımızın. Bizim Türkiye saati sabah 5.15. İbrahim Kırkkayak, Fatih Doğan ayaktasınız. Yapacak bir şey yok kardeşim. Evet, evet. Onları 5.15'ten itibaren 35-40 dakika yayına aldık. Ona göre planlamaları yapıyoruz. Dayanıklılık dediğimiz birim orada devreye giriyor. Neden? Reji açık değil. Ankara İstanbul rejileri o saatte açık olmayabiliyor. Çünkü bizim yayınlarımız sabah 7-8 civarında başlayıp gece 2'ye kadar sürüyor. Evet. Öyle olunca yayıncılıkta biliyorsun televizyonculukta o 4-5 saatlik dilimde canlı yayınları yoksa da o dükkan kapanmaz. O karartmaya düşmez. Maç özetleri, tekrarlar olabiliyor. O saatlerde de işte biz de arkadaşlarımızı yayınlar aldık. Yani nasıl planlama? Planlamanın bir kısmı da bu şekilde de fiili olarak da anlatmaya da çalışıyorum. Farklı ülkelerde şimdi hani ekip sayımızı şu diyebilirim ama farklı ülkelerde Dünya Kupası olduğu için hani ekip sayımız geçişkenlikler de yaşıyor. Şu kadar insan burada, bu kadar insan burada demekten de ziyade bir yerden bir yere geçişler de olacak. O nedenle hani 3 kişilik 3 ekip 5 ekip demekten de ziyade genel bir yapımız var. Hatta Meksika'dan Amerika'ya dönüşler olacak açılış maçından sonra. Amerika içerisinde farklı eyaletlere geçişler olacak. Kanada var. Bizim ilk maçımız Vancouver'da. Kanada'da zaten. Bugün kamp izleyen arkadaşlarımız Kanada'ya geçecekler. Arizona'dan, Amerika'dan. Yani biraz sürekli hareket halinde mobilize, transferler geçişlerin olacağı, yoğunluklar olacak. Biz de burada Ankara'dan, İstanbul'dan haber müdürleri olarak, program müdürleri olarak katkı yapmaya çalışacağız ama herkes ayakta. Hepimiz bu Dünya Kupası'nın en iyi şekilde hasarsız, sorunsuz geçmesi için de çabamızı göstereceğiz. En iyi vermek için de çabamızı bir ekip olarak da göstereceğiz. Tabii orada 50 kişiye yakın ekip var ama arkasında da çok daha fazla, çok kesinlikle daha rakamı 3'e 5'e katlayacak şekilde insanların katkısıyla da bir Dünya Kupası süreci yaşayacağız diye ümit ediyorum.
2: O ekiplerin planlanması, koordinasyonun sağlanması, çalışmalar

0: aksıyor mu, aksamıyor mu? Onun denetiminin yapılması belki en daha zor olan kısım diye düşünebiliriz. Çünkü saatler birbirine uymuyor, mesafeler çok fazla. İlk defa 3 ülkede yapılacak Dünya Kupası. 2 ülkede olduğuna şahit olmuştuk ama 3 ülke olunca ve mesafeler artınca A milli takıma baktığımızda dahi bir karşılaşmadan bir diğer karşılaşmaya geçtiğinde 2000 kilometre yol gideceği falan böyle
1: Var o bilgiler,
0: var
1: doğru söylüyorsun.
0: bilgiler düşüyor önümüze. Dolayısıyla gerçekten iş zor.
1: O planlama kısmını şöyle de söyleyeyim. İlk ekip Haziran ilk günlerine gitti dedik ya. İşte onun belirlenmesi, o arkadaşın akreditasyonu, vize ile ilgili süreçler, hepsi bunlar yıl başında başladı. Yani yıl başından başlayan bir süreç. Ufak ufak kendi aramızda toplanıp isimlendirme olsun, sayı belirleme olsun, başlayan bir süreçti. Ama daha yoğun kısmı biraz da işte 3. aydan itibaren, Mart'tan itibaren netleştirmeye başladık. Ve sonrasında da artık dediğimiz gibi o resmi işlemler bile ayrı bir sorundu sevgili Senem. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son dönemde yaşanan o savaş ortamı nedeniyle vizelerle ilgili biraz sıkıntı yaşadığı gerçeği de var. Arkadaşlarımız randevu alma konusunda bile sıkıntı yaşadı. Mesela randevu almak için, gün almak için başvuruyorsunuz. O size 10-15 gün sonra gün veriyorlar. Değil vize vermek, randevuyu alabilmek için başvuru yapabilme adına. Yani o sorunlar da yaşandı ama şu anda iki arkadaşımız vize problemi hala devam etmekle birlikte arkadaşlarımız hallettiler. Biletlerini aldık. İşte yollara çıkanlar oldu. Çıkacak olanlar var. Milli takımın seyrine göre orada ekip sayısının artma ihtimali de var. Onu da söyleyelim. Yani artma ihtimali derken belki bazı arkadaşlarımız dönecek ama milli takımın seyrine göre belki daha
0: Takviye
1: kuvvetlendi,
0: ekipler.
1: takviye ekipler anlamında. Şenol hocamız belki bizle birlikte olacak. Şenol Güneş hocamız 2002 Dünya üçüncüsü olan ekibimizin teknik direktörü. Şenol hocamızla geçtiğimiz günlerde beraberdik.
0: Röportaj var.
1: Güzel de bir sohbet ettik aramızda. Hocam demiştim, o dönemde hatırlayanlar vardır. 2002 Dünya Kupası'nda biz üçüncü olurken hocamız çok iyi bir performans çıkartmıştı. Takımımız da çok iyiydi. Orada hocam dedim, herkes, ben oraya takılmamakla birlikte herkes de demeyelim de, bazı kişiler yok saçınız, yok kıyafetiniz.
0: Hatırlıyorum.
1: Oraya
0: Hatırlıyorum. O
1: hatırlıyorsunuz.
0: kıyafet mevzunu çok iyi hatırlıyorum.
1: Oraya takılmışlardı. Orada çok esprili, çünkü çok zeki bir adam. Şenol Hoca'yı ayrı severim. Orada şeydir ya, Eren Bey derim. Ben Dünya Kupası'na döndükten sonra işte neye takılmışlar dedi. Saçıma ve kıyafetime.
0: Ya.
1: İlk gittiğim berber oldu. Berbere mi? Berbere bayağı bir fırça attın dedi. Senin yüzünden dedi, saçıma çok takıldılar dedi. Benim hatam yok, berberin hatası dedi. İkincisi de kıyafetlerimi dedi. Kıyafetlerimi ben kendim seçmedim ki dedi. İsim vermeyeyim, reklama gibi bir firma
0: Evet.
1: seçtim. O firmanın yetkilisini aradım dedi. Senin yüzünden dedi. Kıyafetler öyle bir şakalaş. Ya benim hatam yok işte, kıyafeti veren firmayla saçımı
0: Evet.
1: kesen berberin hatası dedi. Ben öbür türlü görevimi yaptım, dünya üçüncüsü yaptım geldim diyerek
0: Kesinlikle.
1: de çok da zekice bir cevap oldu. Onu da ayrı seviyoruz dediğim gibi.
0: Şimdi
1: İnşallah benzer bir sonucu alırız ya da bir üstünü alırız, şampiyon oluruz diye ümit ediyoruz.
0: biraz önce Amerika Birleşik Devletleri vize konusu biraz zorluk yaşandığı konusunu anlattınız. Şimdi bir de misafirperverliği tartışılmaya başlandı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hali hazırda bir savaşın içerisinde, her ne kadar başkanı Donald Trump bunu savaş olarak nitelendirmese de
1: Daha sonrasında
0: İran'la
1: savaş susuz olarak
0: anlaşılmadı.
1: dava açılmasın diye bunun bir savaş olmadığını empoze etmeye çalışıyor ama savaş ve suçlu.
0: Şimdi misafirperverliğine baktığımızda turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino. Turnuva öncesinde basınla buluştuğunda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Özbekistan kafilesine yaptığı muamele, yine bir Somalili
1: Somalili,
0: hakemin
1: Afrika'da yılın hakemi seçilmişti.
0: alınmaması,
1: Ve vizesi olmasına rağmen.
0: buna karşın FIFA başkanının yaptığı bu açıklama gerçekten çok şaşırttı beni. Siz
1: Şaşırdım
0: şaşırdınız mı?
1: hakikaten.
0: Ben şaşırdım.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Trump Nobel Barış Ödülü almak istiyordu ya. 8 savaşı bitirdim, 8 savaşı bitirdim. Bana Nobel Barış Ödülü vermediler. Verilmesi de doğru bir şey değil. Savaşları bitirdiği savaşları da çok da hatırlamıyoruz biz, hafızamızı zorladığımızda. Hatta savaş çıkartan adam olarak da biliyoruz. Ne oldu? Hatırlarsan neden şaşırdın diye o yüzden sordum. FIFA Başkanı Infantino FIFA adına barış ödülü verdi. komedi diyelim.
0: Doğru.
1: Yani böyle hafif de işte Nobel vermedi ama FIFA verdi noktasında Infantino bu çıkar ilişkilerin geldiği nokta anlamında.
0: Bir de turnuva
1: çok,
0: başlamadan
1: ironik bir durumdu yani.
0: Turnuva başlamadan

0: Başlamadan da çok eleştirmek istemiyor çünkü daha uzun soluklu bir turnuva, daha başka neler göreceğiz
1: Tabii.
0: bakalım.
1: Bahsettiğin gibi yılın Afrika'da hakem seçen hakemi vizesi olmasına rağmen şüpheli diye almıyorsun. Özbekistan kafilesi her ne kadar Cannavaro'ydu, dün akşam bir açıklama yaptı. Cannavaro Özbekistan milli takımının teknik direktörü, İtalyanların efsane stoperi, milli takımında da oyuncusu ve Ballon d'Or'da da tek defans oyuncusu olarak da ödül almış bir isim. Ya normal bir prosedür dedi. Biz dedi apronda inceleniyoruz. Oradan içeri girmeden otobüse binip giriyoruz. Aslında bize bir ayrıcalık var. O ayrıcalığı değerlendiriyor. İçeri giren herkes bir şekilde güvenlik kontrolünden geçiyor. Bizde de o prosedür uygulandı dedi ama orada Cannavaro bence biraz da Ballon d'Or'un etkisiyle konuştuğunu düşünüyorum. Neden? Ya içeri girenler hiç kimse öyle köpek falan aranmıyor.
0: Narkotik
1: Veya evet,
0: köpekleriyle.
1: ekstra bir şekilde aranmıyor. Orada Özbekistan'a da yanlış yapıldı. Somali'yle hakeme yanlış yapıldı. Senegalli ve Nijeryalı taraftarların da evet Amerika'da yaşayan bu ülke mensupları vardır ama onların da yurt dışından gelişleri engellendi. Taraftar olarak da gelmeleriyle ilgili vize verilmedi. Mesela değişik dediğin gibi o örneklere bunu da eklemekte fayda var. Bir süreç yaşanıyor. İnşallah hayırlısıyla bugün başlıyor. 22'de saat 22'de Meksika Güney Afrika maçıyla başlayacak. İnşallah hayırlısıyla da 104. maçta Türkiye'de X takım karşısındaki takım kim olur bilmiyorum. 104. maçı da 19 Temmuz akşamı oynarız, biz oynarız. Güzel bir turnuva olur diye ümit ediyorum. Saat farklılıkları, sıcaklıklar. İsviçre diyor ki bizim kamp yaptığımız yerde zehirli yılanlar var. Ondan dolayı bir başvurusu oldu. Ya yani değişik farklı şekillerde örnekleri olabilecek bir Dünya Kupası dönemi geçebilir. Ama bizi TRT olarak yayıncılık anlamında hatasız belasız geçirelim. Milli takımımız da alabileceği en iyi sonuçları alsın. Ben bir çeyrek final bekliyorum. İnşallah daha da iyisi olur.
0: İnşallah.
1: Ve yani sonuçta farklı şekillerde hatıralarda kalabilir ama yayıncılık anlamında TRT olarak biz en iyisini vermeye noktasında büyük çabamız var. Olacağını da inanıyoruz. Niyetimiz iyi, sonucunda iyi olacağını inanıyoruz. Milli takımımızda bizim çocuklar da 2004'te en son işte katılmıştık. Orada iyi başarı elde etmişti. Katıldığımızda iyi sonuç alıyoruz. İnşallah yine 24'te sonra katıldık ve iyi sonuç alırız diye ümit
0: Şimdi
1: ediyorum.
0: bizim takımı biraz konuşalım
1: Tabii
0: sizinle Sayın
1: konuşalım.
0: Erhan Seven. A milli
1: Evet.
0: takımı, işte o altın jenerasyonu biraz konuşalım, değerlendirelim. Genç oyuncularımız fazla ve yurt dışında oynayan oyuncularımızın sayısı da fazla. Kalede sanıyorum ki Uğurcan Çakır belki birinci kaleci olacaktır.
1: Yani
0: Ama
1: artık
0: orada
1: belkisini geçtik olacak diyelim.
0: olacak
1: Evet.
0: diyelim. Peki bir 11 kurabilir miyiz? Uğurcan Çakır'ın dışındaki 10
1: Evet.
0: oyuncuyu sizden dinlesem.
1: Eyvah şimdi şey gibisi Montella gibi hissettim kendimi. Ya şöyle bir şey var şimdi Zeki'nin oynamasını bekliyorum sağ bekte. Sol bekte Ferdi'nin oynamasını bekliyorum. Defansın göbeğinde Merih'le Abdülkerim'in oynamasını bekliyorum. Tabii bu şimdi ilk maç için olabilir. Daha sonra Allah korusun sakatlıklar, yorgunluklar, kartlar gibi
0: Performans düşüklüğü.
1: tabii bravo. Farklı nedenlerden dolayı bir de 26 oyuncunuz var oraya kadar götürmüşsünüz. Hepsinden faydalanmanız mümkün değil. Mesela biz 2002'de iki kalecimiz hiç oynamadık. Bir de sol bek Abdullah Ercan'ı oynatamamıştık. Yani aslında çok sayıda oyuncu da oynamıştı. Onu da hatırlatalım. 23 oyuncu vardı o dönemde. 20'si oynamıştı. Yani bilemiyorum o sayılara çıkabilir mi ama oraya kadar gelmiş oyunculardan da 3 dakika 5 dakika bile faydalanmak isteyecektir hocalar.
0: Evet.
1: Ama ben bir 11 anlamında ilk maça 11 anlamında sakatlık ya da sıkıntı olmadığı takdirde bu şekilde şimdi söyleyeceğim şekilde olabileceğini düşünüyorum. Defans saydık sağda Zeki solda Ferdi göbekte Merih ve Abdülkerim kalede Uğurcan. Önlerindeki beklentim açıkçası Orkun ve Hakan. Orkun ve Hakan. Önlerinde Arda 10 numara pozisyonda. 8 kişi oldu. Kenan Yıldız solda 9 oldu. Barış Alper 10. Bir de ben Kerem Aktürkoğlu'nun sağlıklı bir şekilde olduğu takdirde o bir sahte 9 diyoruz ya yalan santrfor diyoruz. Tipik bir 9 oynamıyor çünkü bizde. Hocamızın yaklaşık 2-2,5 yıldır 35'e yakın maçında çok tipik bir santrfor görmedik. Ben diyorum ki elinde bir Burak Yılmaz gibi bir striker bir santrfor olmadığı için de bu noktaya da gelebilir. Ama kafasındaki yapı da bu olabilir. Hepsi bir araya geldiğinde Türk milli takımı 30'dan fazla maç hocamız da bu şekilde oynadı. Yani Kerem de o bölgede oynuyor oynayabiliyor. Kenan Arda bu genç isimler Wonder Kid adı altında FIFA'nın bu turnuvanın genç yıldızları genç gelecek vaadinin isimleri olarak da 8 oyuncu sayıldı yazıldı. Bu iki ismi bizim de Kenan'ımız ve Arda'mız. Onlardan da çok ümitliyiz. Ya benim beklentim bu şekilde. Barış'la Kenan'ın sağda solda önde Kerem, arkalarında Arda, onların arkasında Hakan Orkun, işte defans dörtlüsü de Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi, kalede Uğurcan şeklinde de bu kez de önden arkaya doğru saymış olalım.
0: Evet,
1: İlk maçı böyle beklentim var ama tabii ki şartlar, imkanlar. Kerem'in bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı çok da fazla süre almadı, oynayamadı. İdmanları da aksattığı da oldu. Ama sağlıklı bir ekip 35 kişiden 26'ya düşmüştü hatırlanacağı üzere. O 26 kişiden hepsi sağlıklıysa benim 11'im bu şekilde diye düşünüyorum.
0: Ferdi ile ilgili o zaman soru işareti sürüyor mu? Ferdi'nin sakatlığı
1: şöyle, Ferdi vardı ve Kerem'le ilgili o sakatlıklar vardı. Hoca aslında oynayabilecek durumda olduğunu her ikisinde söyledi bu Venezuela maçıyla ilgili Sayın Montelli, ama hem riske etmek istemediklerini hem de sağ zemin koşulları tekrar nüksetmesi anlamında bir sıkıntı yaşamamak adına da bu oyunculardan çok fazla faydalanmadığını da belirttim. Yani oynayabilecek durumda olduğu cümlesinde almış olduk. Ha, şimdi böyle olunca ne olur? Oynayacak cümlesi içerisinde acaba bir 30 dakika ikinci yarı gibi şeyler de olabilir mi 11 yapmasa da? Sen de o soru işareti bir nüansı hatırlattığında iyi oldu. Yani Kerem ve Ferdi ile ilgili bu durum var ama iyi ve sağlıklı oldukları takdirde ikisini de 11 yapacağını düşünüyorum.
0: Şimdi gruptaki diğer rakiplerimiz, bizim grup arkadaşlarımız Avustralya.
1: İnşallah arkamızda olmasını beklediğimiz isimler 2-3-4 olurlar.
0: Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ilk maçımız Avustralya'ydı 14 Haziran'da sabah 7'de.
1: Evet.
0: Ve bazı yorumculara göre de en zor maçımız Avustralya'yla. Neden zor olarak değerlendiriliyor?
1: Şimdi Avustralya'nın geçmişten gelen belli bir gücü var. O geçmişten gelen gücüne de şöyle bir gönderme yapalım. Premier Lig'de çok fazla oyuncusu oynardı Avustralya'nın ve Premier Lig oyuncularının hatırı sayılır bir şekilde 11'lerinde yer alırdı. En az 11 oyuncunun 6'sı 7'si Premier Lig oyuncusu olurdu. Farklı Avrupa'nın başat liglerinden oyuncularla oluşturan bir Avustralya vardı. Bir dönem Galatasaray'a gelmiş olan Harry Kewell mesela onların başında yer alan bir Avustralyalı oyuncuydu. Bir gelenekleri var. O anlamda Avustralya önemli. Şu anki güçleri bahsettiğimiz dönemlerin gücüne göre baktığımızda çok da fazla olmamakla birlikte şu anda da belli oranda bir güçleri var. Diğer ülke, yani grubumuzdaki diğer ülkelere göre öne çıkıyor mu? Benim öne çıkarttığım ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak hasabıyla. Ben grupta Amerika ile grup liderliği için çekişeceğimizi düşünüyorum. Evet, Avustralya'nın bir geleneği var, biraz önce bahsettik. Oyuncu kalitesi anlamında yine Avrupa tandanslı oyuncuları var, evet, ama benim görüşüm o kadar Avustralya'yı diğer takımlara göre öne çıkartmıyorum. Ben ABD'nin ev sahibi olması nedeniyle, ki biz ABD ile 2 yıl önce bir hazırlık maçı da yaptık o ülkede, Amerika'da 2-1'de yenmiştik. Yani gücümüz zaten şu anda grubun en güçlü takımıyız, o anlamda benim bir sıkıntım yok. Zaten grupta malum 12 grup var sevgili Sinem. İlk ikiler doğrudan çıkacak, 24 takım. 12 grubunda 8 tane en iyi üçüncüsü çıkacak. Yani hani buradan gruptan çıkamazsınız, adam döverler, öyle bir noktadayız. ben grup lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıkmak gibi derdimiz yok. Neden lider olarak çıkmak önemli? Daha sonraki turlarda işte diğer grubun üçüncüsüyle eşleşme, gruplardan birinin işte ikincisiyle gibi görece daha zayıf takımla eşleşme durumları da olabilir. Başat işte Güney Amerika'nın öne çıkan, Avrupa'nın öne çıkan takımların grup lideri olacağından da yola çıkarak o 2 ya da 3 olmaktan ziyade 1 olmanın da böyle bir önemi var.
0: Evet.
1: Daha sonra mesela biz bu hesabı yaptığımızda bir büyük takımla eşleşme ihtimalimiz İspanya ile çeyrek finalde oluyor. Biz de ağaçlar, dallar, yapraklar, tırtıllara bakıyoruz öyle.
0: Nereden ne geliyor?
1: Evet, evet, o ihtimallere. Çeyrek finalde bir İspanya olabilir mi? Olabilir, artık yapacak da bir şey yok.
0: Olsun, oraya
1: İspanya'da,
0: kadar geldik. Onu
1: İspanya'da
0: da
1: şöyle bir şey var. Biz gruptaydık. Hatırlanacağı üzere Konya'da 6-0 kaybettik ama son maçımızda İspanya'da 2-2 berabere kaldık. İyi de maç oldu. Hatta biz o gün kart cezalarından dolayı biz 6-7 ilk 11 oyuncumuzu oynatmadık. Ama çıktı bizim her oyuncumuz, o ay yıldız formaya giyen her oyuncumuz zaten üst seviyede işlere imza atıyorlar. 2-2 beraber kaldık. Neden olmasın? Beraber kalırsın. Uzatma beraber. Penaltılar. Hop, baktın bir turdasın. Dünya Kupası penaltılarla kazanıldı. Onlarca değil mi de birkaç Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nı penaltıyla kazanıyorsun. Sonuçta itibariyle turu geçmek de o şekilde eleme turlarında olabilir. Hı hı. İnşallah biz de dediğim gibi 19 Temmuz'da oluruz finalde.
0: Başlarken Infantino'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet, tutumuna karşı yaptığı açıklamayı konuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi Acaba biz Dünya Kupası'nda hakem kararlarını konuşur muyuz? ABD bu güzel anlamda bir avantaj elde eder mi? İster istemez bunu düşünüyor insan. Çünkü Infantino hiç eleştirmedi Amerika Birleşik Devletleri'ni.
1: Hiç.
0: Ve bir de yeni kurallar var. Yeni kurallar nasıl etkileyecek?
1: Yeni ülkeleri? Kurallar burada denenecek. Varın biraz daha hinterland'ı genişliyor. İkinci sarı karta bakacak. Kornerlere bakacak. Mesela

0: anılmasın istemeyiz ama İran da güçlü bir takım. Güçlü de iyi de bir ülke. Her zaman kıtasının öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ben İran'ın bir mücadele gücünü en üst seviyede farklı şekillerde vermek, onur mücadelesi anlamında vereceğini de düşünüyorum. Maçlarını Amerika'da oynuyor. Kampını Meksika'da yaptırıyorlar adamlara. Böyle bir durum var. Hakem hatalarının mutlaka hakem hatası olacaktır. İnsanın olduğu, üretimin olduğu yerde hata olur. Ama bunu kasıt ve sürekli arz etmesi halinde işte bizim o zaman soru işaretleri kafamızda oluşuyor. İnşallah o boyutuyla olmaz diye ümit ediyorum. Hakem hatası olacaktır ama en aza indirmesi beklentimiz. Infantino olduğu sürece kafamızdaki soru işaretleri her zaman olur sevgili Sinem. Maalesef böyle bir durumumuz var.
1: Bir de Sayın Erhan Seven şimdi elbette ki galip sürdürdüğün karşılaşmada zamanı oynarsın. Ama taç atışları için 5 saniyelik geri sayım olacak. Kale vuruşları için o 5 evet. saniyelik geri sayım. Bunlar çok çok önemli. Evet. Çünkü diğer takıma geçiyor evet, eğer evet. vaktinde kullanmazsanız.
0: Şimdi taç atışları hakikaten 35-40 saniyeye kadar da gidiyor. O nedenden dolayı ben de bu kuralın uygulanmasına yanayım. Ama 5 saniye içerisinde ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Bir taç atarken futbolcu elini alıyor. Kamerada da onun zoom yapıyor. Yakışıklı, artistik. 35 saniye görünüyor falan. Onların
1: bakalım,
0: da ortadan kalkması. İnşallah denenecek. Nasıl uygulanacak hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar
0: sevgili
1: dileriz. Ve hep beraber. Zorlu bir süreç. Başarılar diliyoruz. Hem TRT Spor'a hem sizlere.
0: Teşekkürler.
1: Bugünkü karşılaşmayı da takip edeceğiz. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika. 22'de karşılaşacaklar. FIFA 2026 Dünya Kupası maçı TRT 1'de takip edeceğiz.
0: Orası için gündüz maçı, bizim için akşam maçı. Şöyle bir şey var, gruptaki maçlarımız sabah erken saatlerde ama şansımız akşam maçı. Daha sonra bizim için uygun saatler olacak ama çocuklar için gündüz güneş altında oynama evet. maçları da olacak. En azından şu grup maçları bizim çocuklar için akşam maçları. Biz belki erken kalkacağız ama ona da artık biz katlanalım. Çocuklar yeter ki daha sağlıklı bir ortamda maç yapabilsinler.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizimleydi sevgili deneyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Radyo 1. Sporun unutulmayanları. Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Kupası ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Turnuvada yer alan 13 ülke eleme oynamadan FIFA'nın davetiyle katıldı. Çoğu Avrupa ülkesi 20-25 gün süren gemi yolculuğu sebebiyle Uruguay'a gidemedi. Turnuvaya katılan Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanyalı futbolcular antrenmanlarını geminin güvertesinde yaptı. Arjantin-Fransa karşılaşmasını yöneten Brezilyalı hakem Almika Hegu maçı 84. dakikada bitirdi. Hatasını fark edince futbolcuları sahaya çağırıp kalan 6 dakikayı oynattı. Dünya Kupası'nın ilk golünü Fransız futbolcu Lucien Lorenz atarken ilk hat-trick yapan oyuncu Amerikalı Bert Pedendo oldu. Perulu Placido Galindo kupada ilk kırmızı kart gören oyuncu olarak tarihe geçti. Uruguay'la Arjantin arasındaki final maçı öncesi top seçimi konusunda tartışma çıktı. Çözüm olarak ilk yarı Arjantin'in, ikinci yarı ise Uruguay'ın getirdiği topla oynandı. Belçikalı hakem John Lang

0: Genüs bu tarihi maçı ceket ve kravatla yönetti. Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay 1930 Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Alcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: afiyetle ye.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Reklamlar.
4: Arkası yarın.

0: Ayrı dünyalar. Yazan Aslıhan Gürgün. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Birinci Adam Erkan Sever.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap aradığı mutluluğu bulamamıştır. Leyla Hanım'a göre bu mutsuz evliliğin tek suçlusu Serap'tır. Çünkü Kemal'e gereken ilgiyi göstermemektedir. Öte yanda Kemal devamlı iş gezilerine çıkmakta, eve pek gelmemektedir.

0: Hadi Fatih, hadi oğlum, şunların hepsini ye.
1: Eline sağlık dadı, çok güzel olmuş. Ama o kadar çok yedim ki neredeyse yürüyecek halim kalmadı.
2: Israr etme dadı.
0: Şunun suratına bakın hanımefendiciğim, yani sapsarı olmuş, hastalıklı gibi. Tabii doğru dürüst bir şey yediği yok ki.
2: Bak, bak dadı, Fatih bu evin oğlu. Canı ne zaman isterse o zaman yer. Gereksiz ısrarlarınla çocuğun canını sıkma.
0: Özür dilerim.
1: Üzülme dadıcığım, birazdan gene yerim.
0: Sahi mi?
1: Tabii ya. Senin güzel yemeklerini öyle özledim ki.
0: Şimdi mutfağa gidip senin en sevdiğin yemeklerden yapacağım. Keşke geleceğini haber verseydin. Şimdiye dek hepsi hazır olurdu.
1: Kendini yorma dadı.
0: Aa, hiç olur mu evladım? Ne yorulması, zevkle yapacağım.
1: Dadı her zaman böyledir işte.
3: Seni çok seviyor Fatih.
1: Hı, biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Sanki annemmiş gibi.
3: Seni kırmak istemedim Fatih. Özür dilerim.
1: Yok, özür dilemene gerek yok Serap. Beni kıracak bir şey söylemedin.
2: Elbette. Hem biz ne güne duruyoruz. Ben de senin annen sayılırım.
1: Leyla annem benim.
2: Biliyorsun. Ben de Kemal de seni çok severiz.
1: Bilmez olur muyum hiç? Nerelerde o hayırsız? Hı? Görmüyorum onu uzun zamandır.
2: Merak etme.
1: Neden?
2: Çünkü bir iş gezisine çıktı.
1: İş gezisine mi?
2: Evet. Bugün öğle uçağıyla İzmir'e gitti. 2 gün sonra dönecek.
1: Bak işte buna inanmak çok zor.
2: Ne demek istiyorsun? Yani, o da çalışan bir insan.
1: Tamam da çalıştığını biliyorum da ne iş yaptığını bilmiyorum.
2: Bunu bilmiyormuş gibi konuşma Fatih. Koskoca bir şirketi yönetiyor. Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsun?
1: Elbette hayır. Yani bunun aksini iddia etmedim ki ben.
2: O halde bu alaycı tavrının sebebi nedir?
1: Yanlış anladın Leyla anne. Ben alay etmiyorum. Yalnızca Kemal'e düşünülecek...
2: Nesi varmış düşünülecek?
1: Ne bileyim, ikimiz de bunun cevabını biliyoruz.
2: Ben bilmiyorum. Hadi cevabı sen ver.
1: Yapma Leyla anne. Kemal'i benden daha iyi tanırsın.
2: Demek ki bunca yıldır kendi oğlumu tanıyamamışım. Hadi durma. Ne söylemek istiyorsan söyle.
1: Bak Leyla anne. Seni kırmak, üzmek niyetinde değilim. Sanırım beni yanlış anlıyorsun.
2: Ortaya bir laf attın. Ben de devamını duymak istiyorum.
1: Peki duymak istediğin ne? He? Ben Kemal'i yargılamıyorum ama ikimiz de biliyoruz ki o biraz sorumsuz.
2: Ne söylemeye çalışıyorsun Fatih?
1: Pekala, pekala. Söyler misin, son aylarda şirkete hiç uğradın mı?
2: Neden uğrayayım? Kemal orayı gayet güzel idare ediyor.
1: Bundan emin misin?
2: Elbette, en ufak bir şüphem yok. Olmayacak da.
1: Gene de bir hissedar olarak ara sıra şirkete uğrasan iyi olur diye düşünüyorum.
2: Buna hiç gerek yok.
1: Hiç olmazsa toplantılara katılsan. Biliyorsun özellikle yönetim kurulu toplantılarında bir şirketin geleceği için önemli kararlar alınır. Yani hiç olmazsa gelişmelerden haberin olurdu.
2: Kemal bana her şeyi anlatıyor. Yani bütün gelişmelerden haberim var. Tabii duymak istediğin buysa.
1: Bu ne demek şimdi?
2: Bilemiyorum Fatih. Sanki benden oğlumu eleştirmemi, suçlamamı ister gibisin.
1: Yok, yanılıyorsun. Ben yalnızca şirketle daha yakından ilgilensen iyi olur diyordum.
2: Dinle. Kemal ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ayrıca şunu bilmen de iyi olur. Ben artık şirketin hissedarı değilim.
1: Ne?
2: Bütün hisselerimi Kemal'e devrettim.
1: Bunu neden yaptın Leyla anne? Büyük bir hata yaptığının farkında değil misin?
2: Ben asla hata yapmam. Ayrıca bu o kadar büyütülecek bir şey de değil. Oğlum istedi, ben de kabul ettim. Değişen ne var ki?
1: Çok şey Leyla anne, çok şey. Neden bana sormadın?
2: Başkalarının fikrine ihtiyacım yok Fatih. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Seni anlıyorum. Ama konuşmuş olsaydık, yani bana sormuş olsaydın, böylesine büyük bir hata yapmanı engellemiş olurdum.
2: Bak, şunu iyi bilmeni istiyorum Fatih. Oğlumun yaptığı hiçbir şey hata değildir. Anlıyor musun? Hata değildir.
1: Ama bilmediğin şeyler var, önemli konular.
2: Ben her şeyi biliyorum. Ayrıca oğluma da güveniyorum. O hiçbir konuda yalan söylemediği gibi asla hata yapmaz.
1: Sen böyle düşünüyorsan söyleyecek bir şey yok demektir.
0: Yemek hazır efendim.
2: Geliyoruz dadı. Hadi Fatih, sen de Serap.
1: Leyla anne, ben... Bak ben diyorum ki gene de bir...
2: Sana söyledim Fatih. Artık konuşulacak bir şey yok. Bu konuyu kapatsak iyi olur. Yemeğin tadını kaçırmak istemiyorum.
1: Peki Leyla anne.

0: kahvelerinizi buyurun.
1: Teşekkür ederim dede.
2: Serap, sigaramı verir misin?
3: Tabii anne.
1: Senin sigarayı bıraktığını sanıyorum.
2: Sadece yemeklerden sonra içiyorum.
3: Buyurun anneciğim.
1: Peki doktorun izin veriyor mu?
2: Aslında izin vermiyor tabii. Ama ne yaparsın, birdenbire de bırakılmıyor ki.
3: Kemal de çok içiyor. Günde bir paket içiyor galiba.
2: Çocuğum sıkıntıdan içiyor. Ne yapsın? Omuzlarındaki yük çok ağır.
1: Hepimizin işi kendimize göre çok ağır. Ama sigaranın ardına sığınmıyoruz.
2: Yine oğlumu eleştirecek bir şey buldun Fatih.
1: Aman Leyla anne, sen de hep beni yanlış anlıyorsun. Ben sağlığınızı düşündüğüm için söyledim. Yoksa tabii ki beni ilgilendirmez.
2: Rahmetli baban da senin gibiydi Fatih. Her şeye karşı çıkar, her şeye karışırdı.
1: Yanılıyorsun.

0: Babam gerçekten yanlış olduğuna inandığı şeylere karşı çıkardı. Asla da yanılmazdı.
1: Babanı korumak istemeni anlıyorum. Ama yanıldığı konularda oluyordu.
0: Babam çok değerli bir insandı Leyla anne. Onun hakkında daha fazla tartışmak istemiyorum.
1: Dadı.
2: Buyurun efendim.
1: Odam hazır mı dadı?
2: Evet efendim.
1: Pekala Fatih. İzninle odama çekilmek istiyorum.
0: Ama vakit daha çok erken.
1: Bu gece erken yatmak istiyorum. Yine beklerim Fatih.
0: En kısa zamanda tekrar geleceğim.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.
3: Size yardım edeyim mi?
1: Hayır. Kendim yatabilirim.
3: İyi geceler anneciğim.
0: Bana kızdı galiba. Ne dersin Serap?
3: Bilmem.
0: Baksana erkenden yattı.
3: Sanmıyorum Fatih. Hastalandığından beri hep erken yatıyor. Kendine dikkat etmesi gerek.
0: O güçlü bir kadın. Öyle kolay kolay bir şey olmaz. Söyle bakalım sen neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor?
3: Nasıl olsun bildiğin gibi. Pek bir değişiklik yok.
0: Bütün gün evdesin. Sıkılmıyor musun Serap?
3: Ne diyebilirim ki Fatih?
0: Bak eğer yapabileceğim bir şey varsa...
3: Sağ ol Fatih. Ben böyle iyiyim. Yalnız sormak istediğim bir şey vardı.
0: Tabii tabii istediğin her şeyi sorabilirsin.
3: Demin anneme söylediklerin, yani şirket hakkında.
0: Evet.
3: Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var Fatih?
0: Bunu anladın mı?
3: Sözlerinden kötü bir şeyler olduğunu sezdim tabii. Yoksa yanılıyor muyum?
0: Hayır Serap. Keşke Leyla anne de anlamış olsaydı.
3: Neler oluyor?
0: Bak Serap, sanırım seninle biraz konuşsak iyi olacak. Senin son derece mutsuz olduğunu biliyorum. Şu anda sana yardım edemiyorum ama inan bana bir gün her şey düzelecek. Bak şimdi söyle Serap. O nerede? Yani gerçekten nerede?
3: İzmir'e gitti. Yani en azından bize öyle söyledi.
0: Peki sana hiç dertlerinden, sıkıntılarından söz eder mi?
3: Ben onun neler yaptığını bilmem. Hı? Neler oluyor? Yoksa Kemal...
0: Evet, evet. Evet, Kemal'le ilgili konuşmak istiyorum.
3: Evet, seni dinliyorum.
0: Yalnız anlatacaklarım bir süre aramızda sır olarak kalacak. Söz mü?
3: Peki söz veriyorum.
0: Anlatacaklarım hoşuna gitmeyebilir. Hatta çok üzüleceğini de biliyorum ama gene de bilmen gerekiyor. Belki de ona birlikte yardım edebiliriz.
3: Ne yardımı Fatih? Neden söz ediyorsun sen? Lütfen söyle neler oluyor?
0: Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum.
3: Beni iyice korkutuyorsun.
0: Bak. Bilirsin Kemal pek sorumluluk taşıyabilecek biri değildir.
3: Biliyorum. Aslında ikiniz çok farklısınız. Yani sen ne istediğini biliyorsun ama Kemal öyle değil.
0: Bunun en büyük sorumlusu da Leyla annemdir. Ama konu bu değil. Önemli olan Kemal'in şu an içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacağı.
3: Ne demek bu?
0: Dinle. Babam öldüğünden beri şirketi Kemal yönetiyor. Bu Leyla annenin isteğiydi. Doğrusu ben de bu işe sevinmiştim. Çünkü zaten benim bir mesleğim var ve işimi de çok seviyorum.
3: Senin başarılı bir avukat olduğunu bilmeyen var mı?
0: Teşekkür ederim. Kemal küçüklüğünden beri şirketin içinde büyüdü sayılır. Bu yüzden işin başına geçmesi iyi olmuştu. En azından ben daha iyi olacağını zannediyordum.
3: Zannediyordum da ne demek?
0: Yani işi bildiği için şirketle ilgili bir takım sorunların çıkmasını engeller diye düşünüyordum. Bak Serap, şirket babamın çocuğu gibiydi. Onu büyütmek, geliştirmek için gece gündüz nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Oranın her taşında, her çivisinde babamın alın teri var. Yani bu hale kolay gelmedi.
3: Anlıyorum.
0: Öldüğü zaman bütün taşlar yerli yerindeydi. Anlayacağın bir düzen kurulmuştu. İşi hiç bilmeyen birisi bile birazcık dikkatle bu kurulu düzeni devam ettirebilirdi. Hele Kemal gibi çocukluğundan beri şirketin içinde olan biri bu işte hiç zorlanmazdı.
3: İyi ya, Kemal orayı gayet iyi idare ediyor. Gece gündüz çalışıyor. O halde sorun ne?
0: Sorun Kemal'in davranışları, yaşam biçimi.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Kemal şirketle pek ilgilenmiyor. Yani zamanının büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyor.
3: Bu normal değil mi? Yani belki iş kovalıyordur. Bilirsin büyük şirketlerde müşteri ilişkileri önemlidir. Onlarla yemeğe çıkıyor, iş gezilerine gidiyor. Şimdi de İzmir'e gitti işte.
0: Anlamıyorsun. Kemal şirketle hiç ilgilenmiyor.
3: Asıl sen anlamıyorsun. Kemal sürekli şirket için koşturup duruyor. Hatta bazı geceler eve bile gelmiyor. Hep bizim için, biz daha rahat yaşayalım diye. Şirkete gitmediği zamanlar ya iş gezisindedir ya da...
0: Ya da
3: onun da dinlenmeye ihtiyacı var. İş yerinde değilse evde dinleniyordur mutlaka. Bu onun çalışmadığı anlamına gelmez ki. Evet, evet biraz sorumsuzdur. Sorumsuzdur ama tembel
0: Serap,
3: değildir.
0: Serap beni dinler misin?
3: Sen beni dinle. Herkes onu suçluyor ama o iyi bir insan. Hep bizim için mücadele ediyor.
0: Serap! Bak seni anlıyorum ama beni de dinle lütfen.
3: Affedersin. Ben birden kendimi kaybettim galiba.
0: Bak muhasebe müdürü beni aradı. Burayı arayıp sizleri telaşlandırmak istememiş. Yani beni aramalarının nedeni...
3: Evet.
0: Bak Serap, şirket iflas etmek üzere.
3: Nasıl?
0: Muhasebe müdürü bu yüzden benimle konuşmak istemiş. Çok çaba sarf ettiği halde artık onun da yapabileceği bir şey kalmamış.
3: Buna inanamıyorum Fatih. Kötü bir şaka bu. Yok, kötü bir şaka bu ve ben bunu kaldırabilecek durumda
0: değilim. İnan bana, şaka değil. Böyle bir durumda nasıl şaka yapabilirim?
3: Ya annem, onun haberi var mı?
0: Hayır. Şimdilik ona söylemeyi düşünmüyorum.
3: Peki Kemal ne yapacak? Daha doğrusu ne yapabilir?
0: Bilmiyorum.
3: Ama bir çözüm yolu olmalı değil mi?
0: Sandığın kadar kolay değil. Çünkü başka şeyler de var.
3: Bundan daha önemli ne olabilir?
0: Bak, şirket bu duruma birdenbire gelmedi Serap. Şirket 2 yıldır ayakta kaldıysa bu üst düzey müdürlerinin sayesinde oldu.
3: Nasıl yani?
0: Kemal şirketle ilgilenmeyi bırakınca önce ihracatımız durdu. Ardından da iç piyasamızı kaybetmek üzereydik. Bu arada müdürler devreye girdi. En azından iç bağlantılarımızı bugüne kadar onlar devam ettirdiler.
3: İyi işte, işler düzelmiş demek.
0: Hayır Serap, hayır. Yani görünürde işler yürüyor gibi ise de gerçek senin sandığın gibi değil. Nasıl anlatsam, yani işlerin dönmesi için para gerekir, anlıyor musun?
3: Evet.
0: Şirketin ödemeleri yapabilecek, işi döndürecek nakdi yok. Çünkü bütün kar Kemal'in özel harcamalarına gidiyormuş.
3: Ne bu ev ne de bizler bu şirketi batıracak kadar büyük harcamalar yapmıyoruz
0: biliyorum,
3: Fatih.
0: Biliyorum, bunun sizlerle bir ilgisi yok.
3: O halde neyle ilgisi var? Lütfen açık konuşur musun?
0: Kemal.
3: Evet.
0: Kemal uzun zamandır kumar oynuyor.
3: Yok, bu doğru olamaz.
0: Maalesef doğru. Çoğunlukla da kaybediyordu.
3: Sen biliyor muydun?
0: Evet.
3: Peki neden bir şey yapmadın?
0: Bak, başta onu engellemeye çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Hatta bazı ufak borçlarını da ben ödedim.
3: Bunu neden yaptın?
0: Yapmak zorundaydım Serap. Üvey bile olsa o benim kardeşim. Eğer zor durumdaysa ona yardım etmem gerekir. Bunun için de bazı ödemeleri yaptım tabii. Ama bana son geldiğinde istediği para oldukça fazlaydı. Önce vermek istemedim. Fakat ödemediği takdirde başının büyük derde gireceğini söyleyince vermek zorunda kaldım. Tek bir şartım vardı. Kumarı bırakacaktı. Bana söz verince ona inandım ve parayı verdim. Bir daha bana gelmeyince o defterin kapandığını zannetmiştim. Ama birkaç gün önce yanıldığımı anladım. Öğrendiklerim beni dehşete düşürdü.
3: Önce iflas, sonra kumar. Verecek daha kötü haberlerim var mı?
0: Bak Serap, şirket bu duruma birdenbire gelmedi demiştim. Kumar borçlarını önceleri şirketin kasasından ödemiş ama şirket zarar etmeye başlayınca başka yollara başvurmuş. Bir bankadan şirket adına büyük miktarda kredi almış. Fakat zamanında ödeme yapamayınca banka şirkete ve bu köşke haciz koymuş.
3: Bir de haciz ha?
0: Hı-hı.
3: Peki sen bir şeyler yapamaz mısın?
0: Korkarım ki hayır. Bebekteki yalı dairesini satıp hiç olmazsa biriken faiz borcunu ödeyelim diye düşünüyordum. Ama Kemal orayı da çoktan satmış.
3: Ya İzmir'deki yazlık?
0: Sanırım Kemal de aynı şeyi düşünmüş. Yani İzmir'e gittiğine göre demek ki yazlığı satacak. Bu da artık benim yapacak bir şeyim kalmadığı anlamına geliyor.
3: Annem öğrenince perişan olacak.
0: Biliyorum. Kabullenmesi çok zor olacak.
3: Kemal olmalı. Alo?
4: İyi akşamlar. Kemal Bergeç'in evi mi?
3: Evet.
4: Kendisiyle görüşebilir miyim?
3: Bugün İzmir'e gitti. 2 gün sonra burada olacak. Kim aradı diyelim?
4: Önemli değil. Ben gene ararım. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Kemal'i mi arıyorlar?
3: Evet.
0: Kimmiş peki?
3: Bilmiyorum, adını söylemedi. Tıpkı dün gelen adam gibi.
0: Dün gelen, daha önce gördüğün, tanıdığın biri miydi?
3: Bilmiyorum dedim ya, o da adını söylemedi. Daha önce gördüğümü sanmıyorum. Neden sordun?
0: Hiç merak ettim yalnız. Evet, sadece meraktı.
5: Telefon mu çaldı?
0: Nasıl da duyarsın? Söyler misin, bir saattir nerelerdeydin sen?
3: Ben biliyorum. Mutfakta Fatih'in sevdiği kurabiyelerden yapıyordum.
5: Doğru. Bunları senin için yaptım. Hepsini bitireceksin.
0: Tamam dadıcığım, tamam. Sen merak etme. Kurabiyelerimi de aldığıma göre kalk.

0: gerekiyor. Buradan yetişemem. Ama yarın gene geleceğim.
1: Söz mü?
0: Elbette söz. Hem de erkenden gelmeye çalışacağım ama şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın.
1: Güle güle. Güle güle. Arabayı dikkatli sür Emi.
0: Merak etme dadı.
1: Fatih'imin yeri bambaşkadır. Bir tanedir o.
2: Gerçekten de iyi bir insan.
1: Kemal'e hiç benzemez. Yani onun gibi haylaz değildir. Ne yaptığını çok iyi bilir. Say, siz de iyice sohbet ettiniz bu arada ha? Senin için değişiklik olmuştur.
2: Ya sorma dadı. Gerçekten çok iyi oldu benim için. İçim açıldı.
1: Tabii Fatih'imin sohbeti güzeldir.
2: Doğru. Biz de yatsak iyi olacak artık.
1: Yatalım.
2: Hadi dadıcığım.
1: Hadi yatalım çocuğum. Allah rahatlık versin.
2: Sana
1: İyi geceler yavrum.
2: Sana da dadıcığım. İyi geceler çocuğum. İyi geceler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın ihale vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Gazze'ye sürgün edilen eski Filistinli esirler aileleriyle buluşmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Batı Şeria'da da baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu hat üzerinde

ve devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı ise pazar günü saat 07'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan. Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkındaki suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasında 3. duruşma bugün yapılacak. Ağrı'da görülen davada amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğu devam ediyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: sonra afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.

0: al şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Günaydın. Takvimler 11 Haziran 2026'yı gösterirken bölgemizdeki gelişmeleri aktaracağımız yeni bir bölge gündemi programına başlıyoruz. Programımızda her gün olduğu gibi bölgemizde öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız ve muhabir bağlantılarımızla haberleri detaylandıracağız. Programımıza hoş geldiniz. Bölge Gündemi programını bugün sizin için Atilla Özuğur hazırladı. Teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, spikeriniz ben Derya Can, saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X'te adımız küçük harflerle @diyarbakirradyo. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060, 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini içeren sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerde gezinip yayın alanımıza giren illerin güncel haberlerinden derlediklerimizi sunacağız. Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa illerinin güncel haberlerini ise gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk güncel köşemizde Diyarbakır'da binlerce yıllık geçmişi olan bakırcılık sanatı üzerine keyifli bir söyleşimiz olacak. Bakır ustası Süleyman Satıcı ile bakır işleme sanatının inceliklerini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi para ve kıymetli maden piyasalarındaki gelişmeleri Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur'la paylaşacağız. Bölge gündemindeki birlikteliğimiz kısa haber turu ve bölge ajansıyla sona erecek.

0: Sıcak Haber.
1: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde bir evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşandı. Gece saat

Köylerinde bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli tutuklandı. 8 Haziran'da gece saatlerinde Sur ilçesindeki bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlenmişti. Kapalı olan banka şubesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla 3-4 el ateş edilmişti. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler durumu polise bildirdi. Ekipler banka çevresinde inceleme yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden yapılan incelemede kurşunlama olayında tabancayı kullanan, olaya karışan iki kişi tespit edildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirleri ekipleri tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda 8 Haziran'da bir sitede 5. kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen Ömer A. ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DAEŞ'a finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti. Delik Deresi'nde 28 Mayıs'ta boğulma tehlikesi geçiren Hüseyin Kaç'ın tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kaç'ının cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mardin'in Artuklu ilçesinde buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü. Artuklu ilçesi Kırsal Çatak mahallesindeki buğdayla arpa ekili tarlalarda öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiyecilerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörlerle müdahale etti. Yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 626 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, yakalanan 4 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 7. Hudut Alay Komutanlığı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 629 kilo çeşitli uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adıyaman'da 5. kattan atlayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sıcak haber köşemizin son haberinde de Elazığ merkezli 4 ilde iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı diyerek sıcak haber köşemizi bitiriyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
1: Hava ve yol durumu.

0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar'la birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Beyar.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz?
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde parçalı bazı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde hafif toz taşımı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve batı yönlerden hafif. Zaman zaman orta kuvvete Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına gelirsek bugün bölgemizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 36, Şanlıurfa 36, Mardin 33, Siirt 36, Batman 37 ve son olarak Şırnak 33 derece tahmin edilmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Darende-Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı. Malatya yolunun 65 ila 66. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Akçadağ ayrımı 71 ila 75. kilometrelerinde Erkenek Tüneli, Malatya-Adıyaman tüpü, elektromekanik sistemlerin yenilenme çalışması nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmıştır. Ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Kale-Kuşsarayı yolunun 3 ila 4. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında 10 Nisan 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden Alo 159 bölgesel ücretsiz danışma hattından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.
2: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerini

ilçelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.24'ü gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Diyarbakır ili Olay Gazetesi. Ahmet Spor'un yeni teknik direktörü Besnik Hası oldu. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Ahmet Sportif faaliyetlerde yeni teknik direktör açıklandı. Belçika ekiplerinden Anderlecht'ten alınan Besnik Hası, Ahmet Sportif faaliyetlerin başına getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz tecrübeli teknik direktör Besnik Hası ile 2026-2028 sezonlarını kapsayacak anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Besnik Hası'ya Ahmet Spor ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz denildi ilk haberde efendim. Diyarbakırlı çiftçilerden Ankara'da fiyat mesaisi haber başlığının detayları ise şöyle. Diyarbakır Ziraat Odaları Başkanları Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı ile görüşme gerçekleştirerek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını, yeniden gözden geçirilmesi ve ödemelerin daha erken yapılmasını talep etti. Aynı gazetenin son haber başlığı, sıcak havalarla birlikte talep yükseldi. Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için geleneksel lezzet meyan kökü şerbetine yöneldi. Kentin simgelerinden biri haline gelen içeceği olan talep son günlerde gözle görülür şekilde arttı. Şanlıurfa gazetesi var sırada. Şanlıurfa Emniyeti kaçakçılara geçit vermiyor, milyonluk operasyon düzenlendi ilk haber başlığı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılıkla mücadele tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 750 bin liralık varlığa el konulurken bir kişi de tutuklandı. Efendim sıcak haber bölümünde de belirttiğimiz Şanlıurfa'dan acı haber geldi. Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'dan İstanbul'a tüm ağlar patladı. Dev operasyon, dev darbe haber başlığının detaylarını aktaralım son olarak. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Batman'dayız. Batman Çağdaş Gazetesi ile devam ediyoruz. Örnek bir ulaşım hattı olacak ilk haber başlığı. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Güneybatı yolunun uzantısı olan Komando Caddesi, İkiztepe-Balpınar kavşağındaki trafik yükünü hafifletecek yeni duble yolun bir bölümü asfaltlandı. Yılların geleneği unutulmayacak diğer haber başlığı. Detaylarını aktaralım. Batman'ın tarihi ilçesi Eski Hasankeyf, Ilısu Baraj Gölü altında kalınca İmam Abdullah Zafiyesi'ndeki anma ve aş dökme töreni askıya alınmıştı. Belediye Başkanı Hamit Tutuş, yaklaşık 10 yıldır ara verilen geleneğe kaldığı yerden devam ettiklerini söyledi. Eski sera alanlarının sulara gömüldüğü haber başlığında, Balpınar beldesinde çiftçilerin 8 ay önce seralarında ektikleri alanlarda bu yıl balıklar dolaşıyor son haber başlığıydı. Bingöl Kent Haber'le yerel gazete turumuza devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bingöl'ün ilçesindeki fitness salonu modern yapısıyla yeniden hizmetti. Bingöl'ün Kiyo ilçesinde ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki fitness salonu tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla modern yapısıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Bingöl'lü öğrencilerinden akıl ve zeka oyunlarında Türkiye ikinciliği başarısı. Konya'da düzenlenen 8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye finalinde Bingöl'den Eymen Eren Aybek Türkiye ikincisi olurken Bingöl'den 10 öğrenci de dereceye girdi.

0: Yerel gazete turumuzun son gazetesi ise Elazığ Hakimiyet Haber Gazetesi. Elazığ'da geniş çaplı asayiş uygulaması. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında araçlar durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamaları Vali Numan Hatipoğlu ve Emniyet Müdürü Aydın Karan da yerinde takip etti. İlk haberimizde efendim. Yeni sezonda Seza Çimento Elazığ Spor'da görev yapacak olan teknik direktör Serdar Bozkurt transfer çalışmaları için Elazığ'a geldi. Hafta sonuna kadar Elazığ'da kalacak olan başarılı teknik adam bu süreçte transfer etmek istediği oyuncuları davet ederek başkan adayı Ahmet Toprak ve yönetimle birlikte transferleri gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik direktör Serdar Bozkurt'un ayrıca Elazığ Spor tesislerini de ziyaret ederek antrenman ve çalışmalarla ilgili ihtiyaç duyan eksiklikleri de yönetime bildireceği, ayrıca transfer komitesiyle yapılacak olan görüşmelerde kamp yeri ve programların netleştirmesi bekleniyor diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
2: Diyarbakır gündemi.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 10.31'i gösterirken haberlerini aktarmadığımız illerin güncel gelişmelerini gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Diyarbakır ve ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri gazeteci V.S. İpek'ten alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Öncelikle Diyarbakır'da bugün ve yarın yapılacak ziyaretlerle başlayalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zeynur Özdemir Göktaş Diyarbakır'a öğleden sonra gelmesi bekleniyor. Diyarbakır'da huzurevi açılışı gerçekleştirecek ve daha sonra da Diyarbakır Valini ziyaret etmesi beklendiğini ifade edin. Çeşitli etkinlikler ardından da akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor. Yine yarın İçişleri Bakanı da Diyarbakır'da olacak. Onunla çeşitli etkinliklerini yapacağını söyleyerek diğer haberlerimize geçelim. Diyarbakır'da 35 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Yurdun büyük bölümü etkisini arttırmaya başlayan sıcak hava 35 derecenin üzerine çıktığı Diyarbakır'da daha da yoğun hissedildiğini ifade edelim. Kente sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerde, gölgelik alanlarda, çocuklar da aileleriyle birlikte geldikleri merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzunda serinlemeyi tercih ediyorlar. Tarihi surların iç kısmında kalan ve suyunun Karacadağ eteklerinden geldiğine inanılan havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade edelim. Ama burada da özellikle çocuklar ve aileleri belediyelerden havuz yapılması talebini bir kez daha söyleyelim. Aileler bir diğer taraftan da Sur ilçesinde 15 yıl önce 3 havuzun bulunduğunu, şu an ise havuzların olmadığını ifade ediyorlar. Belediyelerden de ve Gençlik Spor'dan da havuz yapılmasını istediklerini ifade ederek diğer haberimize geçelim. Diyarbakır'ın yüzyıllardır süre gelen kuyumculuk geleneğinin en önemli ürünlerinden biri olan hasır bilezikler bugünlerde yoğun ilgi görüyor. Hem İran-Amerika-İsrail savaşından dolayı hem de düğün sezonu olması nedeniyle altın fiyatları düştüğü için de yoğun bir şekilde hasır bileziğe ilginin arttığını söyleyelim. Ham altın önce eritiliyor, daha sonra da altın tellerin el emeğiyle şekil bulduğu ve daha sonra da satışa sunulduğu kuyumcularda yoğun ilgi olduğunda ifade edelim. Bu arada da gençler altın almaya

0: Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Türkiye'nin mercimek ihtiyacının %70'ini üretildiğini ve dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeği olduğunu ifade edelim. 400 bin dekarda mercimek ekilen Diyarbakır'da da şu an itibariyle hasat sezonunda başladığını ve hummalı bir çalışma da tarlalarda sürdüğünü söyleyerek söz verdim.
1: Gazeteci Veysi İpek, aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
2: Malatya gündemi.
1: Malatya ve ilçelerindeki gelişmeleri ise muhabir Mehmet Turan Çiğdem aktaracak. Hoş geldiniz yayınımıza, kulağımız sizde.
3: Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Yarışmanın ortaokul kategorisinde müzik ortaokulu öğrencisi İrem Su Sevimli ve lise kategorisinde ise Abdullah Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sadiye Karakaş birinci oldu. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Mabesan tarafından hazırlanan Sanatla Buluşan Kültürler Uluslararası Öğrenciler Karma Sergisi sanatseverlerle buluştu. Bu kapsamda farklı ülkelerden gelerek Malatya'da yüksek öğretim gören öğrencilerin hazırladıkları hat, ebru, kara kalem, ahşap yakma ve seramik eserleri sergide yer alarak vatandaşlara sergilendi. Vatandaşlar da sergiye yoğun ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'da yüksek öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2000 öğrenci kapasiteli yeni yurt projesi hayata geçiriliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi yakın bir yerleşkesinde inşa edilecek projeyle öğrencilere güvenli ve modern yaşam alanları sunulması hedefleniyor. Yine Malatya'da yaşayan İsmet Aladağ 35 yıldır biriktirdiği yaklaşık 10 bin parçalık kolonya koleksiyonunda daire teklifi yapılmasına rağmen satmayı kabul etmedi. Aladağ koleksiyonun kendi adıyla olarak bir müze haline getirilmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi Arap Osman Caddesi üzerinde bir apartmanın çatı kısmında meydana gelen göçük mahallede paniğe neden oldu. Belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçük sonrası binada incelemede bulunuldu. Hekiman ilçesi Koca Mahallesi'nde bir kayıtı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi nesli koruma altında bulunan Vaşa cep telefonu da görüntüledi diyelim ve TMO haberine geçelim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarını kesim enflasyonu yüksek girdi maliyetlerinin altında bulan Malatyalı çiftçiler Arguvan ilçesinde traktörleriyle meydana inerek fiyat politikalarını protesto etti. Çiftçiler fiyatların 15 liranın üzerine çıkarılmasını istedi. Son haberimiz de asayişten Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda meydana gelen kazada Emrah Arslan'ın kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertan hastanede yaşam mücadelesini kaybetti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Muhabir Mehmet Turan Çiğdem, aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz.
2: Şanlıurfa gündemi.
1: Şanlıurfa ve ilçelerindeki güncel gelişmeleri TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Derya Hanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine hijyen kurallarına uymayan unlu mamulleri işletmesine 132.108 Türk lirası para cezası kesildi. Haliliye Belediyesi'nden yapılan açıklamada Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki unlu mamulleri işletmesinde denetim yaptı. Kontrollerde ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, hijyen standartlarının sağlanmadığı tespit edilen bir işletmeye 132.108 Türk lirası idari para cezası kesildi ve iş yeri mühürlendi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 47 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şubesi bir ilde 55 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 108 milyon Türk lirası işlem hacmi olduğu belirlenen terör örgütüne finansal destek sağlayan 47 şüpheli

0: gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve döviz ile silah ele geçirildi. Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Viranşehir ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı ürün getirdiği tespit edilen gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Şanlıurfa'da karnından 29 santimetre kitle çıkartılan kadın sağlığına yeniden kavuştu. Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 29 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uzun süredir karın ağrısı şikayeti bulunan kişinin Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvurması sonucu yapılan cerrahi müdahalede 29 santimetre büyüklüğündeki kitle çıkartıldıktan sonra 43 yaşındaki kadın yeniden sağlığına kavuştu. Şanlıurfa'dan aktaracağımız son haber ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulacağı İş Yurtları Kurumu satış mağazası açıldı. Açılışa Siverek Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, kurum amirleri, hakimler, savcılar ve ceza infaz kurumu personelleri katıldı diyelim. Sözü şimdi Şanlıurfa'dan Diyarbakır stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. TRT muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, ilk güncel köşemizde Diyarbakır'ın yüzyıllardır yaşayan en önemli el sanatlarından biri olan bakırcılığı konuşacağız efendim. Tarihi sur sokaklarında yankılanan çekiç sesleri aslında bu kadim şehrin kültürel hafızasının bir parçası. Hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bakır işleme sanatı, Diyarbakır'ın ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Biz de bugün bu köklü mesleğin inceliklerini, yıllardır bakırı sanat eserine dönüştüren değerli bakır ustası Süleyman Satıcı ile konuşacağız. Süleyman Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de iyi olduğunuzu umut ediyoruz ki böyle geleneksel bir sanatla uğraşan bir meslek büyüğümüzle sohbet edeceğiz.
1: Teşekkür ederim, aynı şekilde dileklerimizi sunuyoruz.
0: Diyarbakır'da
1: biz çalışıyoruz, Sur'dayız. Yaptığımız iş bakırcılıktır. Hediyelik bakır eşyalar satıyoruz genelde. Mesleğimiz babadan gelme bir meslektir. Yıllardır bu sektördeyiz. Bakırcılarda ise son zamanlarda biraz azaldı. Talep eskiden çok eskiden daha fazlaydı. Dönem dönem, ama şu an yine yükselmeye başladı. Biz şu anda talebe cevap vermeye çalışıyoruz. İnsanlar geliyor, bakırlarımızı görüyor, beğeniyor. Hem imalatçıyız hem satıcıyız her şekilde. Ve güzel bakırlarımız var. Yani bu artık bakırlarımız güncel hayata girmiş şekilde. Cezve, tencere, tava, mutfaktaki bütün ürünler bakır yapabiliyoruz.
0: Evet. Efendim, gerçekten evet, biz de orayı gören ve bilen kişiler olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki Diyarbakır denildiğinde akla gelen en önemli el sanatlarından biri bakırcılık, değil mi Süleyman Bey?
1: Aynen, doğrudur. Eskiden mesela bu kadar popüler değildi. Son zamanlarda artık sosyal medya aracılığıyla insanlar görmeye başladı. Artık öyle müşterilerimiz var, şehir dışından geliyorlar. Biz Diyarbakır'a gidip bakır alacağız diyorlar. Ve bu da bizi mutlu ediyor. Bir de çeşitlerimizi çok yükselttik. Yani eski mesela bir 10-20 sene önceki gibi değil artık. Artık insanların hayatına dokunmaya başladık. Nasıl kadınların bir çantası bir tane yoksa, gözlüğü bir tane yoksa, artık bir müşterimizin bir tane çaydanlığı yoktur, bir tane cezvesi yoktur, yani bir tavası yoktur. Birkaç tane var. Ve gelenler mesela, örnek veriyorum, şehir dışından geliyorlar, yılda 4 defa geliyorlar. Ve 4 defa da bize alışveriş yapan müşterilerimiz var. Çünkü gelip farklı ürünler görüyorlar ve mutlu oluyorlar. Ondan sonra kalitelerimiz çok güzel. Yani bakırlarımızın kalitesi gerçekten külçe bakırdan yapılıyor. Yani A kalite kullanıyoruz bakırlarda. Müşteri memnuniyeti memnun bir şekilde buradan gidiyor, yani öyle diyebilirim.
0: Evet, Süleyman Bey, bakır ürünleri hem bölge halkı,

0: hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor efendim. Tabii ki siz de bahsettiniz ama bakır üretiminin özellikle ilimiz özelinde ekonomik ve kültürel önemi nedir?
1: Şimdi ilimizde gerçekten önemi çok yüksek. Çünkü niye? Bakır zaten diğer madenden çıktığı için, bir de bakırcılık artık Diyarbakır'da şekillendiği için insanlar özellikle bakırı Diyarbakır'dan almak istiyor. Mesela aynı bakırı
0: Evet.
1: Antep'te de görebiliyor, Maraş'ta da görebiliyor, Urfa'da da görebiliyor benzer bakırlarla. Ama diyor ki ben Diyarbakır'dan alacağım. Bir de Diyarbakır halkı biraz daha esnek diğer illere göre. Hani güler yüzlü, daha bir sıcakkanlı. Yani geldiği zaman müşteriler herkes bir çay ısmarlıyor, kahve ısmarlıyor, abartıp konaklatabiliyorlar, misafir edebiliyorlar. Bunlar ciddi ciddi anlamda bizim için reklam oluyor.
0: Evet, aslında misafirperverlik ve içten, gönülden yaklaşımda bu sanatı
1: Aynen.
0: destekleyen özellikler değil mi efendim?
1: Aynen efendim, aynen öyle.
0: Peki az önce özellikle Diyarbakır'dan tercih edildiğini söylediniz. Acaba bakırı diğer ürünlerden ayıran özellikler nelerdir Süleyman Bey?
1: Tabii anlatayım. Şimdi bakır
0: Lütfen.
1: insan vücuduna çok faydası var. Şimdi bugün en büyük profesörler bile diyor ki gidin bakırla temas edin, bakırdan yemek yiyin, bakır eksikliğini oradan tamamlayın. Bir de bakır böyle bir şeydir, yıpranmıyor, hep kalıyor ve insanlar verdiği paranın boşa gitmediğini anlıyor işin ilginç tarafı. Yani
0: Evet,
1: öyle ya.
0: bakırın ayrıcalıkları da bunlar efendim,
1: Tabii.
0: kesinlikle.
1: Aynen.
0: Son dönemde bölgemizde yaşanan olumlu gelişmeler ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte turizm hareketliliği de artış gösterdi Süleyman Bey. Bu durum bakırcılık sektörüne yansıdı mı efendim? Turist sayısında yerli ya da yabancı artış üreticileri, esnafı etkiledi mi?
1: Ya burada etkiledi. Bu sadece ama bakırcıları değil. Bütün Diyarbakır etkiledi. Çünkü
0: Evet.
1: yabancılar geldikçe şehir kazanıyor. Sadece tek esnaf değil. Yani otelcisi kazanıyor, restoran kazanıyor. Herkes kazanıyor. Her gelen de illaki para bırakıyor. Ve bu bizi ister istemez mutlu ediyor. Bekliyoruz. Gelmelerini istiyoruz. İnsanlar bir gelsin, görsün. Hani kulaktan dolma olmasın yani. Ben bir Diyarbakır'a geleyim. Diyarbakır'ı bir göreyim. Bakırını alayım, ciğerini yiyeyim vesaire. Çok güzel ürün şeyler var Diyarbakır'da. Ve tarih kokuyor Diyarbakır. Her yeri tarih kokuyor. Yani bizi mutlu ediyor. İnsanın gelmesi gerçekten bizi mutlu ediyor.
0: Kesinlikle. Efendim biraz da bakırcılık sanatından bahsetmenizi rica edelim. Biz biliyoruz ki büyük emek, sabır ve ustalık gerektiren bir meslek ama nedir efendim? Bakırcılık sanatı, bakırcılık nedir?
1: Şimdi bakırcılık uzun yıllar isteyen yani öyle kolay bir sektör değil aslında. Şimdi ben hem bakır ustasıyım hem satışa bakıyorum. Ama tabii bunu yıllarımızı vermişiz bu sektöre. Yani öyle 2 günde öğrenilecek bir şey değil işin açıkçası. Ondan ziyade biz adamı yetiştiriyoruz mümkün mertebe. Bizi dinleyenler var. Bazen yetişiyorlar, bazen yetişmiyor. Eskiden mesela babadan olma kalma sistem vardı. Devamlı kuşak kuşak devam ediyordu. Ama mesela süreç değişti biraz. Nasıl değişti? Herkes yetiştirmedi çocuğunu. Kimisi memur oldu, kimisi okudu. Mesela ben liseden sonra dedim ki ben de artık esnaf olacağım dedim. Bir de hep bende esnaf kafası vardı. Çok meşakkatli bir şeydir aslında. Ama bir o kadar da keyiflidir. Ya ben şu an keyif alıyorum. Keyif almasam bu işi yapmam herhalde.
0: Mutlaka. Efendim siz de söylediniz ama özellikle biz bu meslek dallarını kültürel miraslarımızdan sayıyoruz tabii ki. Bu sanatın gelecek nesillere aktarılması için neler yapılmalı, hangi adımlar atılmalı ki gençler bu mesleğe ilgi noktasında arttırsınlar ilgilerini?
1: Şimdi onun için Diyarbakır'da ciddi anlamda atölyeler açılmalı. Birkaç atölye değil, ciddi atölyeler açılmalı. Çocuklar, gençler daha çok gerçekten bu sanatı sahiplenmeli. Şimdi tamam bizim atölyelerimiz var ama biz zayıf kalıyoruz. Ama atıyorum birkaç atölye değil, burada bir 15-20 tane atölye açıldığı zaman tabii devletimiz bunu yapması gerekiyor. Yani bir ön ayak olmaları gerekiyor. Bizi ön ayak oldukları zaman bu defa insanlar diyordur ben Diyarbakır'da bir iş meslek varsa ben niye dışarıda çalışayım? Çoğu insan mesela buradan gurbete gidiyor. Atıyorum başka illere gidiyor. Çalışmaya gidiyor. Ama burada atölyeler olduğu zaman o insanlar gitmeyecek. Diyecek dur ben şehrimde kalayım. Atıyorum daha bir verimli bir şekilde devam edeyim diyorlar. Diyecekler. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet. Peki efendim, atölyeleriniz demişken, atölyenizde ya da çarşılarda en çok ilgi gören ürünler hangileri? Özellikle hayatımızın çok büyük bir kısmına bakırın girdiğini söylediniz az evvel. Turistlerin
1: Evet.
0: yerli ya da yabancı Özellikle tercih ettiği ürünler konusunda bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Şimdi

0: Genellikle dükkanımıza ilk gelen müşterimiz kahve fincanına bakıyor. Diyor ki bize bir kahve fincanı verin diyor. Ondan ziyade mesela bakır tavalar var, bakır cezveler var, bakır tepsiler var. Ondan sonra bakır vazolarımız. A'dan Z'ye mutfaktaki bütün ürünlerden biz bakır yapabiliyoruz şu anda. Yemek tabakları, sunumluklar, aklınıza ne geliyorsa şekerlikler olsun, baharatlıklar olsun, sürahiler olsun, ayran takımları olsun. Bunlar hepsi çok popüler ürünlerimiz. Şimdi de insanlar eşin dostun evinde gördükçe istiyorlar. İstediği biz de yapıyoruz, satıyoruz.
1: Evet. Süleyman Bey, özellikle sevgili dinleyicilerimiz için sormak isteriz. Diyarbakır'a gelen, el emeği bakır ürünlerini görmek ya da satın almak isteyen ziyaretçiler için hangi noktaları gezmelerini tavsiye edersiniz? Gerçekten bu işin mutfağında olan bir isim olarak.
0: Tabii. Şimdi biz şu an Diyarbakır Sur'dayız şu an. Diyarbakır Sur'dayız biz. Bakırcılar çarşısındayız. Bakır için zaten buraya gelmeleri lazım. Ama atıyorum gezmek için derlerse Ongözlü Köprümüz var. Dört ayaklı nilalemiz var. Hasan Paşa'mız var. Sülükü Han'ımız var. Zaten Diyarbakır deri toplu bir yer. Sur'a geldi mi her yeri görebiliyorlar yani. Böyle dağınık bir yer değil yani.
1: Evet. Özellikle de bahsetmeye başlarsak Diyarbakır'ımızdan muhakkak birkaç dakika yetmeyecektir, değil mi efendim?
0: Tabii. Hani diyorlar ya anlatılmaz yaşanır. Biz yaşanan bir şehirdeyiz. Elimizden geldiği yaşatıyoruz.
1: Evet. Süleyman Bey, son olarak yıllarını bu mesleğe vermiş bir usta olarak bakırcılığa ilgi duyan gençlere ve Diyarbakır'ı ziyaret etmeyi düşünenlere mesajlarınızı rica edelim efendim. Hem meslek özelinde hem de
0: Evet.
1: aktarım noktasında.
0: Ya gençlere böyle ifade edeyim. Gençler elini taşın altına koysunlar. Hazır bir şeyler olmuyor. Emek vermeden karşılık alamıyorlar. Lütfen onun bilincinde. Yani ter dökmeden bir şey olmuyor yani. Ben gençlere bunu söylemek istiyorum. Dışarıdan gelenlere ise Diyarbakır dışından gelenlere ön yargılı biraz olmasınlar. Gelsinler şehrimizi görsünler, yaşasınlar, baksınlar. Ondan sonra gidip güzel yorumlar yapsınlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar.
1: Ki bu güzel yorumları da hak eden bir şehrimiz var efendim.
0: Aynen.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Diyarbakır'ın asırlık el sanatlarından bakırcılığı ve bu sanatın yaşatılması için verilen emeği konuştuk. Kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için bakır ustası Süleyman Satıcı çok teşekkür ediyoruz efendim. Diğer esnafa da sevgi ve selamlarımızı ileterek uğurluyoruz sizi.
0: Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi günler.
1: Sizler de çok teşekkürler efendim.
2: Para, altın, döviz piyasaları.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi gündemi son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada oldukça hareketli. Altın fiyatlarındaki düşüşler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, para piyasalarındaki gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik olaylar. Bugün para, altın, döviz ve kıymetli maden piyasalarında yaşanan son gelişmeleri, bu hareketliliğin nedenlerini ve küresel gelişmelerin piyasaya etkilerini değerlendireceğiz yine konuğumuzla. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Songur, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Derya Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yine finansal piyasalar diyeceğiz ve son durum geçen hafta için nasıldı deyip sözü size bırakacağız.
1: Tabii ki döviz kurunda, özellikle dolar kurunda baktığımızda yatay seyir devam ediyor. Biraz daha bu hafta 46 seviyesini geçen hafta geçmişti. Bu hafta da 46-15'e kadar yükseldiğini gördük dolar kurunda. Burada kademeli artış ve yatay seyir bir nebze de devam ediyor. Ancak altın tarafında yaklaşık 23 Mart 2026'da en düşük seviyesi olan 4100 doları görmüştü ons fiyatı. Şimdi oraya doğru tekrar geriledi. Geçen haftalarda bir sıkışma vardı, özellikle 4300, 4400, 4600 seviyelerinde. O sıkışmayı aşağı yönlü kırdı ve 4100 seviyelerine kadar altının gerilemiş olduğunu gördük. Diğer tarafta Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul bu haftayı biraz daha sakin ve yatay bir şekilde geçirdi. Dolayısıyla o tarafta da çok bir oynaklık ve hareketlilik görmedik diyebiliriz. Son olarak da Bitcoin tarafı, geçen hafta çok sert düşüşler, özellikle 74 binden 60 binlere kadar gerileyen Bitcoin tarafı şu anda 62 bin seviyelerinde işlem görüyor diyebiliriz.

0: Sayın Songur, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı efendim ama bugün önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün para politikası kurulu toplanıyor ve politika faizini açıklayacak. Beklentiler ne yönde acaba?
1: Evet, Mayıs ayı enflasyonu ile başlayacak olursak biraz daha beklenti geçen hafta da konuşmuştuk, 1,60 seviyesindeydi. Bunun biraz üzerinde 1,71 seviyelerinde gerçekleşti. Yıllık bazda da 32,4'ten 32,6'ya kadar yükseldi enflasyon yıllık olarak. Beklentilere baktığımızda ise aslında biraz karmaşık bir beklenti var. Yani son yıllarda Merkez Bankası beklentilerinde çok görmediğimiz bir tutarsızlık söz konusu. Bunun temel nedeni de şu: piyasadaki gelişmeler, iç siyasette yaşanan gelişmeler, dış politikada aylardır süren gelişmeler, savaş ortamı vesaire. Bunları bir arada ve enflasyondaki o beklediğimiz düşüş hamlesinin gerçekleşmemiş olması. Çünkü biz bu yılın başında çok net bir düşüş artık özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren beklerken şu anda bu savaşın getirdiği sonuçlar maalesef bu düşüşün önüne geçiyor. Ve bugün baktığımızda 30 seviyesinin, %30 seviyesinin altına yıllık bazda inemiyoruz. Ve Merkez Bankası 20 Ocak ayı, tam 23 Ocak'ta galiba, politika faizini o günden bir yana o %30 seviyesinde sabit tutuyor. Ve bugün geldiğimiz bugünkü toplantıda da aslında benzer bir kararın yine 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ancak bazı piyasa tahmincileri, piyasadaki en azından bu yönde tahminde bulunan kişilerden yukarı yönlü hamlelerin gelebileceği, yani %40'a yönelik tekrar bir faiz artışının gelebileceği yönünde bir düşünce var. Benim şahsi tahminim bu ayı da biraz daha pas geçeceği yönünde. En azından bekle gör politikası izleyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Yani bir faiz artırımı, indirim zaten söz konusu değil mevcut ortamda, ama bir faiz artırımından ziyade sabit bir faiz oranı olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, Mehmet Bey, tabii ki savaşın enflasyona olan etkisi önemli efendim. Özellikle piyasalara yansıma anlamında. Bakan Bey tarafından da bir açıklama yapıldı. Savaşın enflasyona 5 puanlık bir etkisi olduğu ve rezervlerin güçlü olduğuna vurgu yapıldı. Bu konuda da bilgiler rica edelim sizden.
1: Şöyle, aslında az önce konuştuğumuz konuyla da bağlantılı. Bugün baktığımızda enflasyonun, yani beklentilerimiz yıl sonu beklentisi. Zaten bu aylarda %30'un altına çok net düşmesi bekleniyordu. Yeni yıla girerken yıl sonu beklentisi de %20 dolaylarında, yani %20'nin altında veya bir tık üzerinde bir enflasyon beklentisi söz konusuydu. Ancak bugün geldiğimiz noktada özellikle savaşın ve petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma ve artış yönlü hareketliliğin enflasyona çok sert etkisi olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda da Sayın Şimşek'in ifade ettiği savaşın enflasyona 5 puanlık etkisi olduğu, bu yukarı yönlü bir etki ve maalesef aslında bizim çok da istediğimiz ve olumlu bulmadığımız ve politika setlerimizde baştan elden geçirmemiz gereken bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Ve bu aşamada bizim en güçlü silahımız, Sayın Şimşek'in de ifade ettiği gibi 160 milyar dolara yaklaşan Merkez Bankası rezervleri. Bu noktada özellikle döviz kuru geçişkenliğini engellemek için sizlerle belki bir yıldır bu süreci konuşuyoruz. Ve şunu çok net ifade ediyoruz: döviz kurunda çok sert dalgalanmalar yok. Dalgalanma olduğunda Merkez Bankası buna müdahale ediyor. Örnek verelim, bayram öncesinde yaşanan gelişmeler, bayram sonrasındaki etkileri vesaire. Bu sırada Merkez Bankası'nın işte 8 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz bilançolarına baktığımızda. Dolayısıyla o sert dalgalanmalara izin vermiyor. Bu da bizim elimizdeki güçlü silahlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, Sayın Songur, bir önemli gelişme daha efendim. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığındaydı. Cevdet Yılmaz'dan vatandaşların refahını kalıcı kılacak hedefler olduğu ve bu hedefler noktasında çaba gösterileceğine dair açıklamalar geldi efendim. Değerlendirmenizi rica edelim.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu belirli aralıklarda toplanıyor.
0: Evet.
1: Kurul özellikle bu toplantıda da orta vadeli hedefleri, program hedefleri kapsamında yapısal reformları istişare etti. Bu noktada Sayın Yılmaz'ın da ifade ettiği refah artışı ve fiyat istikrarı konusunda özellikle geçiş şokların alım gücüne kalıcı baskı yapmaması hedeflendiği vurgulandı. Para ve maliye politikalarının bu bağlamda hem arz yönlü adımlarla desteklenmesi ve dezenflasyon sürecinde desteklemesi ifade edildi. Tabi burada özellikle yine dikkat çeken bir diğer başlık iş gücü piyasasına yönelik. Bu durumda ihtiyaç duyulan alanlardaki yeri geldiğinde yabancı iş gücü piyasası veya çalışma izin sürelerinin etkinleştirmesi yönündeki politikalar da masaya yatırıldı. Ve son olarak da aslında baktığımızda özellikle yabancı yatırımcıların izin alması, ruhsat alması gibi idari süreçlerin tek bir noktadan erişimini sağlamak amacıyla

0: İstanbul Finans Merkezi'nde başlatılan tek durak ofisi uygulamasını kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Bu da aslında şunu gösteriyor. Bürokratik engellerin, yani yatırımı uzatabilecek, örneğin bazen bürokraside 3 ay 5 ay takılabiliyor. Bu takılmaların önüne geçebilecek bu hamleler oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla bunun sadece İstanbul merkezinde değil tüm Türkiye'ye yayılması da yatırım süreçlerini olumlu anlamda destekleyecektir diye düşünüyorum. Bu bağlamda aslında baktığımızda da Sayın Yılmaz'ın açıklamaları hem fiyat istikrarını hem de refah artışını artırmaya yönelik alınan kararlar olarak şu anda önümüzde duruyor diyebiliriz.
1: Evet. Efendim, birkaç cümleyle çok kısa olarak küresel ekonomide merkez bankalarının faiz kararları piyasaları hangi mekanizmalar üzerinden etkilediğini de öğrenelim. Çok kısa lütfen.
0: Tabii şöyle, merkez bankaları bir karar aldığında faizi artırma veya azaltma yönelik,
1: Evet.
0: bu kararlar doğrudan mevduatı en başta etkiliyor ve
1: Evet.
0: mevduat dolayısıyla da yatırımları etkiliyor. Dolayısıyla yatırımcılar şu kararı vermiyor: bir yeni bir fabrika açmak veya bir yatırım yapmak mı, yoksa parayı faiz üzerinden değerlendirmek mi? Eğer faizlerin arttığı ortamda yatırımların azalması, bu bağlamda da özellikle mevduat miktarının artması bekleniyor. Tabii yatırımların azalması hem istihdamda hem de büyümeyi, ekonomik büyümeyi olumsuz anlamda etkiliyor diyebiliriz. Genel anlamda bakış açımız bu diyebiliriz.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, para piyasalarında yaşanan gelişmeleri, altın dövizdeki hareketliliğin nedenlerini Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur ile değerlendirdik. Sayın Songur, kıymetli görüşleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Yapımcımız Atilla Özuğur, teknik yönetim Uğur Ekmekçi, sunucunuz ben Derya Can. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.
3: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölgesel yayını devam ediyor.

Hayatın içinde ne? Demet Akalın'ın söylediği şarkıyla başladık. Selam söyle dedi sanatçı. Yeni bir gündeyiz. 11 Haziran bugün, günlerden Perşembe. Yepyeni umutlarla, heyecanlarla, mutluluklarla, ihtimallerle karşı karşıyayız. Herkes için çok güzel geçmesini diliyoruz. Hayatın içinde ne? Hoş geldiniz. Program yapımcımız Arzu Yoğurtçu, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, spikeriniz ben Bahar Uygur. Saat 1'e kadar birlikte olacağız yaklaşık 2 saat boyunca. Şimdi de iletişim adres ve numaralarımızı hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu, X'te Diyarbakır Radyo yazarak resmi sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060 ve 223-1062. Müzikle devam edeceğiz. Hakan Peker söyleyecek. Ateşini yolla.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Hayatın İçinden programının ilk bir saatinde bakın sizler için neler hazırladık. Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği ile Savat İşleme Ustası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sadık Binici arasında savat sanatının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Detayları konuklarımızdan öğreneceğiz. Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde Şanlıurfalı ünlülerden sanat, siyaset ve edebiyat gibi alanlarda öne çıkan isimler üzerine araştırmacı yazar Osman Güzelgöz'le keyifli bir sohbetimiz olacak. Söz şimdi tekrar müzikte, tabii güzelim desin Babutsa.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Van'da Savat Sanatı'nın yaşatılması için bir işbirliği protokolü imzalandı. Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği ve Savat Sanatçısı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçımız Sadık Binici tarafından. Sayın Binici, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Dernek Başkanı Özge Burak Değer de bizimle birlikte olacak. Kendisi de hattımızda şu an. Merhaba Sayın Değer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir.
2: İyiyiz bizler. Çok teşekkür ederim. Çok
0: Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği, kısa adı VASİKAD, güzel bir işbirliği protokolü imzaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sadık Binici ile birlikte Savat Sanatı'nın yaşatılması için. Çalışma çok güzel, fakat iş nasıl buralara geldi? Neden böyle bir çalışma yapmak istediniz? Öğrenmek isteriz Sayın Değer.
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi bizim Savat sanatımız yaklaşık 3000 yıllık çok kadim bir sanat. Van'da çok uzun yıllardır süre gelen, ta Urartular

0: Yani günümüze kadar gelen çok kadim bir sanatımız. Dolayısıyla bu sanatı yaşatmak, buradaki bu sanatı yapan ustalarımızı yaşatmak ve bu kültürel mirası bir sonraki kuşağa taşımak bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesiydi. Dolayısıyla bununla ilgili projeler gerçekleştirdik. Eğitimler verdik daha öncesinde. Özellikle kadınların ve gençlerin bu konuda bizim işte bu sanatı yaşatması ve devam ettirmesi adına çalışmalarımızı yürütürken Sadık Usta ile yollarımız kesişti. Sadık Ustamız da bu konuda gerçekten Van'da çok bu sanatı layıkıyla icra eden Savat ustalarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla onunla beraber bu protokolü gerçekleştirip özellikle kadın ve gençlerimizi bu konuda eğitmek istedik. Böyle bir başlangıç yaptık. Tabii bunun yanı sıra aynı zamanda hem bakanlık nezdinde hem de aynı zamanda Avrupa Birliği projelerimizi de yazdık. Dolayısıyla hani bunu sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası anlamda da bir kültürel miras taşıyıcılığı seviyesine getirmek arzumuz vesikat olarak. Bu noktada da elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.
1: Evet, Sayın Binici, Vasikat size böyle bir teklifle geldiğinde siz ne düşündünüz, ne hissettiniz?
2: Şöyle, daha önceden de bana bayağı bir teklifler geldi. Hem yurt dışından da daha farklı bir iki üniversiteden, özel üniversiteden, İstanbul'dan falan. Ben o tekliflerin hiçbirini kabul etmedim. Çünkü biz bu sanatı yaptığımız zaman Van'a özgü. Çünkü bu Van'a tescilli bir Savat sanatı, Van'a tescilli bir gümüş işleme sanatı. Ondan dolayı dedi ki bu Van'da yapılıyorsa Van'da kalsın ve bu sadece bizim bu bölge has bir gümüş işleme tekniği olduğu için Özge Hanım'la böyle bir konuşma yaptık. Ben de seve seve bunu kabul ettim. İnşallah bunu devamını getirir ve tamama erdirir. Bakalım hayırlısı, inşallah iyi bir şeyler yapacağız bakalım.
1: Evet, çalışmalara başladınız mı?
0: Ustamız bu
2: Çalışmalara
0: konuda
2: başladık.
0: çok mütevazi. Ben şöyle bir araya girmek
1: Buyurun
0: istiyorum.
1: Sayın Değer.
0: Ustamız bu konuda çok mütevazidir. Ustamız gerçekten çok ciddi eğitimler verdi. Hem gençlere hem kadınlara ve bunu gönüllü olarak yapıyor. Çünkü onun da arzusu bu sanatı bir sonraki kuşağa bırakmak. Bu sanatın ölmemesi, bu sanatın yaşaması. Çünkü gerçekten çok emek verilerek yapılan bir sanat. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalara başladı. Zaten eğitimleri verdi. Birçok kişiyi yetiştiriyor. Şu 10 tane şu anda yetiştirdiği şey var, elemanlarımız var. Daha doğrusu işte bununla ilgili eğitim alan ve bu sanatı icra etmek isteyenler ve sonrasında bizim projemizle birlikte yaptığımız protokolden sonra 30 tane kadın ve gencimizi yine bu eğitimi alıp sonrasında usta olarak eğitmek üzere Sadık Ustamız çalışmalarına başladı.
1: Evet.
0: Ama ustamız bu konularda gerçekten çok mütevazi olduğu için çok da çalışmalarını arz etmiyor.
1: Ah, Sayın Binici, galiba sanatçılığın doğası itibariyle de böyle bir şey var. Siz o mütevazılığı sergiliyorsunuz demek ki, Sayın Değer böyle belirtiyor. Tabii kadim ve geleneksel el sanatlarında usta olmak zaman istiyor, emek istiyor, sabır
0: Evet.
1: istiyor. Bunların her biri günümüzde belki de ayırması çok zor şeyler. Ha, zaman çok hızlı akıp giderken sabretmek bilhassa çok çok kıymetli, önemli ama biraz da zor. Siz bu sanatı öğretirken nasıl bir yolu izleyeceksiniz Sayın Binici? Pek çok insan sizinle birlikte olacak. Siz ustası olduğunuz hem bu sanatı icra edeceksiniz hem de en temelden öğreteceksiniz. Neler var aklınızda?
2: Şimdi şöyle, ben kendi yanımda atölyemde daha önceki 44-45 yıldır ben bu işi yapıyorum. Çalışıp da öğrenen insanlar var. Ve bunlar kendilerine ufak çaplı yine gümüş işleme üzerine iş yapıyorlar. Yani sanatlarını devam ettiriyorlar. Benim amacım benden sonraki süreçte bu işin insanlar tarafından devam ettirilmesi. Benim amacım o. Yoksa böyle ben öğrendim, benden sonraki öğrenmesin diye bir mantık yok bende. Ben isterim ki gençler daha iyi şartlarda, daha iyi şekilde öğrensinler ve benden daha iyi olsunlar. Benim amacım o. Çünkü bizim gençliğimizin, ya bu kadın erkek fark etmiyor, gençliğimizin geleceğiyle ilgili bir endişe var bende.

0: Bu benim çocuklarımla da ilgili aynı, çevremdeki insanlarla da aynı. Çünkü biz sanat öğrendikleri zaman en azından daha verimli, daha kapsamlı insan oluyorlar. Ve araştırıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde yapmaya çalışırsak, buna inanıyorum ki en iyi şekilde insanlara bu işi öğreteceğiz.
1: Evet, sanat hakikaten şifa. Sanat sanatı dediğimizde de pek çok şeyde bu sanatı görmek mümkün aslında. Bu gümüş işleme sanatını pek çok materyal üzerine, aslında gümüş elbette ama malzeme aynı belki, ama objeler farklı, eşyalar farklı. Siz hangi eşyalar üzerinde çalışacaksınız Sayın Binici?
0: Biz şöyle yapamadığımız bir şey yok.
1: Evet.
0: Takı, yani bayanlar için takıdan tutun da kolyesi, yüzüğü, küpesi,
1: Tepsiler,
0: künyesi,
1: küçük
0: bileziği,
1: sandıklar,
0: tepsiler, ondan sonra enfiye kutuları, şekerlik olsun, kalp bilgisi
1: tesbihler.
0: olsun, baston olsun. Yani yapamayacağımız bir şey yok. Ve bunların hepsini de yaptık. Yani bu saydıklarımın daha fazlasını da yaptık da. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Yani her şey gümüşle ilgili olan, yani salatlı işleme alanında gümüşle ilgili olan bir sürü takıyı yaptık. Ve masaüstü ürünler yaptık. Kol düğmesi yaptık. Kartvizitlik dedim de, yani bir de aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz.
1: Evet, çok geniş hakikaten
0: Şimdi
1: kullanım alanı.
0: Özge Hanım bunları zaten şey yapıyor. Sağ olsun kendisi, hem yurt dışında olsun ya da yurt içinde Ankara'ya daha sonra gittiğinde kendisi de sağ olsun Van'ı bu konuda çok iyi tanıtıyor. Bu konuda da kendisine
1: Sadık
0: teşekkür ederim.
1: Ustam, hemen yaptığınız son işten de bahsedelim bence bu konuda.
0: Tabii.
1: Şimdi şöyle, Sadık Ustamızın skalası gerçekten bu konuda yani derya deniz, öyle diyelim. Evet. Çünkü salatı işleyemeyeceği herhangi bir şey yok. Her türlü aksesuarı işleyebiliyoruz ki projelerimiz arasında da zaten tekstile kadar işlediğimiz çok güzel şeylerimiz var, salat ürünlerimiz var. En son Kıbrıs'la DİKAT, Kıbrıs İş Kadınları Derneği ile bir protokol imzalayıp onların desenlerini bizim sabah sanatımıza işledik. Onlar da bizim desenlerimizi kendi ürünlerine, laptalarına işlediler ve birlikte karşılıklı bir kültürel miras paylaşımı gerçekleştirdik. Uluslararası anlamda ilk çalışmamızda Sadık Ustamız ve bizimle birlikte ortak protokolümüzden sonra ilk işimiz ve icraatımız bu oldu. Çok güzel. Böylelikle hem karşılıklı kültürel miraslarımızı birleştirip hem de aynı zamanda bu ürünlerin ticarileşmesi ve aynı zamanda bu ürünleri işleyenlerin bu konudaki girişimsel düzeylerini arttırmak ve ekonomiye katılımını sağlamak bizim için çok kıymetli. Çünkü sabat işçiliği gerçekten çok zaman alan ve aynı zamanda hani gümüş üzerine ince oyma teknikleriyle işlenen motiflerin hani özel alaşımlı siyah savat karışımıyla doldurulması sonucu ortaya çıkan çok benzersiz bir süsleme sanatı. Dolayısıyla bu sanatın desenlerinde hem Van Gölü Havzası'nın kadim sembolleri var, hem geometrik Anadolu motifleri var, Selçuklu bezemeleri var. Yani bölgenin çok kültürlü hafızasından besleniyor aslında bu savat sanatı. Ama tarihsel süreç içerisinde Urartulardan Ermeni zanaatkarları, oradan Selçukluları ve Osmanlı ustalarına kadar uzanan bu kültürel aktarımı biz arzu ettik ki sadece buradaki işte coğrafyadan beslenen bir sanattan ziyade aynı zamanda onun karşı tarafın mesela yakın zamanda da Bursa ile böyle bir protokol imzalayacağız. Bursa'nın desenlerini sanatımıza işleyeceğiz ve karşılıklı bir köprü haline getirmek arzumuz. Çünkü bugün Van denildiğinde akla gelen ilk önemli geleneksel değerlerden bir tanesi savat işçiliği. Hani hem sabrın, hem hevsetiğin, hem ustalığın, hem de kültürel hafızanın birleştiği nadide bir miras bu. O yüzden biz bu mirasımızı hem korumak hem de aynı zamanda uluslararası ve ulusal anlamdaki bütün şehirlerimizle karşılıklı bir kültürel miras paylaşımı taşımak istiyoruz. Yani bir kültürel miras taşıyıcılığını Sadık Ustamızla birlikte ortak hareket ederek sağlamak istiyoruz ki bunun ilk dediğim gibi adımını Kıbrıs'la yaptık. Çok da güzel oldu. Evet, Sayın Değer, tabii sabah sanatını siz de anlattınız, Sayın Binici de anlattı. Yaşatılması için bir adım atılmış ama sonrası üretim, tanıtım, pazarlama ve satışla

0: da taçlanmış, işbirlikleriyle de taçlanmış. Peki hikayenin başına döndüğünüzde işler o kadar gelişmiş ki baktığınızda dallanıp budaklanmış güzel bir biçimde kadınların geri bildirimleri nasıl oluyor bu başarıların ardından?
1: Bu işte en heyecanlı kısmı bu oluyor aslında bakarsanız. Çünkü ürünler ortaya çıktığında ve bunun tanıtımını yaptıktan sonra özellikle biz basınla olan toplantımızdan sonra birçok kadın bizim derneğimize başvurmaya başladı. Biz de sanat eğitimi almak istiyoruz. Onun yanı sıra bu sanata gönül veren gençler çok fazla başvurmaya başladı. Sadece kadınlar nezdinde değil, genç erkeklerimizi de biz bu duyuruya ve bu eğitime dahil etmek istedik. Çünkü inanılmaz bir sayışla insanlar bizi başvurmaya başladı. Biz de bu eğitimi almak istiyoruz. Hatta yaş skalamız bazen o kadar yaşlı, yani yaşlı demeyelim de öyle bir gaflette
0: Evet, daha
1: bulunmayayım.
0: bilge değil mi? Daha
1: Evet, daha bilge
0: evet.
1: olan şeylerimiz yaşını almış, bizim için çok kıymetli olan büyüklerimiz bile biz de öğrenebilir miyiz diye başvurularını başlattılar. Yani derneğe inanılmaz bir başvuru sayımız var. Biz bunları nasıl kendi içlerinde şey yapacağız, onu da sadık ustamızla kara kara düşünüyoruz. Ama bu beklenti ve bununla ilgili bir şey oluşması, talep oluşması bizi çok mutlu etti
0: Sayın
1: açıkçası.
0: Binici, siz neler söyleyeceksiniz bu ilgiye, bu talebe? Acaba bizimle birlikte mi hala Sayın Binici?
2: Şöyle,
0: Buyurun.
2: birlikteyiz. Şimdi şöyle, Özge Hanım sağ olsun bu konuda baya bir destek oldu. Ben daha önceden birkaç defa bu işi kurs olarak verdik. Ben her defasında söyledim ki, dedim bu iş kursla olmaz. Yani kurs bir süreç, yani 5-6 ay içinde bitiyor. Ondan sonra zaten 5-6 ay içinde de pek bir şey insan öğrenemiyor. Bunu eğitim olarak verdiğimiz zaman hem süreç uzun oluyor, hem insanlar daha çok bir verimli olup da bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. Daha iyi oluyor daha doğrusu.
0: Evet.

0: Tabii gençlerin de hem kızların hem erkeklerin her birinin bu sanata ilgi gösteriyor olması çok daha önemli. Çünkü siz bir hassasiyetinizi belirttiniz Sayın Binici. Özellikle gençlerin bu sanatı öğrenmesi, sanatla birlikte şifa bulması kıymetli dediniz. Mealen bunları söylediniz. Gerçekten önemli. Sizin de işiniz zor görünüyor. Bu kadar fazla talep varken bunu güzel bir programa oturtup eğitimi vermek, epey vaktiniz gidecek gibi Sayın Binici.
1: Bahar Hanım şöyle, ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu işin önemi, yani bu dönemdeki önemini söyleyeyim. Mesela sağ olsun Emine Hanım, Emine Erdoğan Hanım, bizim yaptığımız ürünleri geçen yıl Amerika'da New York'taki Türk evinde bir ay boyunca sergiledi. Orada bizim yaptığımız Van'a ait olan Davatlı ürünler orada sergilendi. Bu Van için büyük bir kazançtır. Tabii bunu insanlar, bizim bunları insanlara anlatıp da insanlar kendilerine bir yol çizerlerse, inanın ki 1915 öncesine dönüp de Van'da yüzlerce sanatkar yetiştirebiliriz.
0: Elbette öyle. Bunun için potansiyel de var. Sizin gibi kıymetli ustalar da var. Sayın Değer, bu işbirlikleri, karşılıklı kültür alışverişleri devam edecek anladığımız kadarıyla ve Vasikad'ın yaptığı bu proje geçici bir süre içerisinde gerçekleşip bitecek bir proje olmuyor. Sanki sürdürülebilir bir çalışma da olacak. Ne dersiniz?
2: Çok haklısınız. Arzumuz da buydu, sürdürülebilir olması. Biz bu bağlamda Savat Sanatı'nın UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine de dahil edilmesi hususunda sağ olsun Van'daki Büyükelçimiz Emre Bey'den de destek aldık. Şu anda onun başvurusu da yapıldı vasikat olarak. Dolayısıyla bu sanatın uluslararası düzeyde korunması, ustaların desteklenmesi, akademik çalışmaların artması ve en önemlisi kültürel diplomasi alanında da yeni işbirliklerinin gelişmesine önemli katkılar sunacaktır. Aslında her sektör ayrı ayrı besleniyor. Yani bir savak sanatı diyoruz belki, geleneksel bir el sanatı gibi görünüyor. Ama bunun ekonomik değeri var, bunun turizm değeri var, bunun kültürel değeri çok kıymetli. Yani bu nedenle onu korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, hani hem ortak tarihimize, kültürümüze ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmanın en anlamlı yollarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum bunun. Dolayısıyla bunu da bir marka değerine dönüştürebilecek bir potansiyele sahip olmasını arzu ettiğimizden dolayı aslında bu adımlar. Ama bu adımlarımızın yavaş yavaş meyvelerini gördükçe biz çok mutlu oluyoruz. Şu anda işte Bursa ile geliştiriyoruz bu işi. Şimdi mesela birkaç tane daha ildeki kültür müdürlüğüyle iletişim halindeyiz. Şimdi onlarla çalışmalara devam

0: bu işe böyle emek verip bunu anlamaya çalışıp ve yaymaya çalışan herkes bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Bu sanatı yaşatmak için kıymetli bir işbirliği protokolü imzalamışsınız. Çok da güzel gelişmiş projeniz ve kıymetli katkınızı da sundunuz programımıza Sayın Değer ve Sayın Binici. Çok teşekkürler.
2: Ben
0: Çok
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ederim.
0: ederiz bizler de. Çok sağolunuz. Bana bekliyoruz
1: Çok
0: sizleri o zaman.
1: teşekkürler.
0: En yakın zamanda. Çok sağolunuz.
1: Çok sağ olun Sayın Değer. Sayın Binici, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi çalışmalar dileriz.
2: Teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı, Vasikat'ın Başkanı Özge Burak Değer ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sadık Binici ile birlikteydik. Van'da savat sanatının yaşatılması için bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu çalışma üzerine söyleştik. Saatlerimiz 11.35 oldu. Müzik diyelim, Merve Özbey söylesin. Allah'a emanet ol.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti

0: Hizmeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hayatın içinden de şimdi de Kenan Doğulu söyleyecek. Ara beni lütfen.

Saatli Marif Takvimi'nin bugünkü yaprağına bakalım hayatın içinden de. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 11 Haziran Perşembe. Takvim yaprağı yılın 6. ayında ve 162. gününde olduğumuzu söylüyor. Günün uzaması 1 dakika olacak. ...1442 Rumi, Mayıs'ın 29'u, 1447 Hicri, Zilhicce'nin 25'i, takvim yaprağının ön yüzünden aktardığımız bilgiler. Ve takvim yaprağının arka yüzündeyiz. Burada 11 ila 17 Haziran'ın Toprak Bayramı olduğu aktarılmış ve Toprak Bayramı'na dair bilgiler de paylaşılmış. Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsurdur. Toprak binlerce, hatta milyonlarca yılda oluşmakta ve insan ömrüyle kıyaslandığında muazzam bir sürece işaret etmektedir. Toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Toprak Bayramı etkinlikleri düzenlenmektedir. Toprak, tarım için erozyon, heyelan, tuzluluk, amaç dışı kullanım ve benzeri etkiler çerçevesinde gün geçtikçe miktarı azalan, doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Ülkemiz yılda 1,3 milyar ton toprak kaybına uğramaktadır ve bunun 550 milyon tonu tarım toprağıdır. Yılda 70 milyon ton bitki besin maddesi kaybına neden olan bu açığı üreticimiz parayla satın aldığı suni gübrelerle kapatmak zorunda kalıyor. Kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanımı, çevre kirliliğine ve topraklarımızın daha da çoraklaşmasına neden oluyor. Geldik günün tarihi bölümüne. 96 yıl önce bugün 11 Haziran 1930'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması için kanun çıkmıştı. ...113 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekat Ordusu Komutanı, Hava Kuvvetleri'nin kurucusu, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü. 'Ve anlamlı sözler bölümü. Dünyada en berbat şey kötülüklerle dostluk kurmaktır. Bütün meyveleri daima acı olur. Gençlerin en büyük kusuru ihtiyarları tanımamalarıdır. Terbiyeli, tedbirli ve akıl sahibi insan başkalarının sustuğunu görmeden söze başlamaz. Ve Farabi'ye ait bir söz de var takvim yaprağında bugün. Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım. Takvim yaprağında her gün günün menüsü de paylaşılıyor. Yemek hazırlayanlara fikir olsun diye biz de aktaralım. Bugün pastırmalı kuru fasulye, pilav, turşu ve şekerpare verilmiş. Afiyet olsun diyelim ve hayatın içinden de sözü müziğe bırakalım. Sezen Aksu, Belalım.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
2: Programda ikinci saat dilimindeyiz. Akışta neler var paylaşalım. Diyetisyen

Diyetisyen Merve Sonay Yalçın'la duygusal yeme ve stres yönetimini konuşacağız bugün. Tadı Damağımda bölümünde Kaya Pınar, Adem Altı'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak'la yemek kültürü üzerine sohbet edip teşrübe yemeğinin tarifini alacağız. Programın son dakikalarında günün seçkisinde ruhumuzu dinlendireceğiz. Şimdi de Candan Erçetin'in sesine kulak verelim. Eğlen, neşelen.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın içinden de müzik var sırada. Sibel Alaş, Adam.
3: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı.

0: Diyetisyen Merve Sonay Yalçın'la birlikteyiz. Hayatın içinden de kendisi stüdyomuzda. Merhaba Sayın Yalçın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün duygusal yeme ve stres yönetimini konuşacağız sizinle. Tabii çok önemli bir konu, pek çok kişinin de muzdarip olduğu bir konu aslında. Biz en temelde duygusal yeme nedir tam olarak? Bunu bir tanımlayalım mı önce?
1: Evet, duygusal yeme her bireyin belli dönemlerde yaşayabileceği bir durum. Bir bireyin zor geçen bir günün akşamında çok aç hissetmemesine rağmen en sevdiği yemeği tıkanırcasına yemesi gibi davranışları duygusal yeme kapsamında sayabiliriz.
0: Peki biz fiziksel açlıkla duygusal açlığı nasıl ayıracağız?
1: Evet, şimdi burada böyle beslenme düzeninin olması gerekiyor kişinin. Mesela oruç tutar gibi tüm günü boş geçirip akşam yemeğinde sadece yiyen biriyseniz fiziksel açlık da olabilir bu durum. Fakat normal düzenli beslenmenize rağmen yemeğin ardından mesela tekrar bir yemek yeme, tekrar bir tatlı ihtiyacı ve midenizi zorladığınızı hissettiğinizi görebilirseniz ve her üzüldüğünüzde veya stres yaşadığınızda bunu daha çok tetiklediğini fark ederseniz o şekilde bir ayrım yapılabilir.
0: Evet, aslında negatif duygularla ortaya çıkan bir yeme alışkanlığı
1: Evet.
0: bu. Tabii stres altında ortaya çıkıyor dedik ya. Acaba neden şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklere yöneliyor beyin ya da mide?
1: Evet, yani kişi bazda değişebilir ama çoğunlukla karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi daha çok seven biri ise ona yöneliyor. Kimi zaman yemeği çok seven biri ise yemeğe yöneliyor. Sadece tatlı karbonhidrat değil de kişiden kişiye değişen bir şey ama çoğunlukla insan karbonhidrat ve şekerde bağımlılık yapan bir etki olduğu için defalarca yendiğinde artık sanki o saatte tekrar yeme ihtiyacı oluşacakmış gibi hem de bu da duygusal stres, duygusal boşluk, alışkanlıklar, arkadaş çevresi, sosyal etkileşimler bunu tetikliyorsa üzerine gittikçe hep devamı gelen şey en çok şekerdir. Bağımlılık yapar. Bir de basit karbonhidrat oldukları için kan şekerini hızlı yükseltip düşürüyorlar. Bu sayede de tekrar acıkıyoruz. Hızlı
0: Evet.
1: acıkıyoruz basit karbonhidrat oldukları için. İşte bunları abur cubur, paket ürünleri, tatlı, patates gibi şeylerle değerlendirebiliriz. Bunlar maalesef çok uzun süreli açlık tokluk sağlamadıkları için tekrar tekrar yeme ve alışkanlık yaratan şeyler en çok bunlar olduğu için herkes buna yöneliyor aslında.
0: Evet, beyne geçici ve belki bilmiyorum ama sahte diyebileceğimiz bir mutluluk veriyor.
1: Evet.
0: Sonrasında bu çok hızlı bir biçimde geçiyor
1: Evet.
0: ve süreç başa sarıyor.
1: Kesinlikle.
0: Devir daim ediyor. Peki bir kişinin duygusal yeme döngüsünde olduğunu gösteren en önemli işaretler neler? Bunu ayırmak lazım galiba. Çünkü belki bir gün canımız çok tatlı çekebilir, yemekten sonra çok doymuşuzdur ama yine çok tatlı da yemek isteriz. Belki biraz zorlarız midemizi. Ertesi gün bu davranış biçimi tekrar etmeyebilir. Süreklilik mi arz etmesi gerekir duygusal yeme bozukluğu olarak tanımlanması için?
1: Şöyle duygusal bozukluk olarak tanımlanması için daha çok böyle tam böyle stres anında o anda bunu istemek, saat önemli olmayacak şekilde veya işte bir can sıkıntısı oluştu ya da işte bir problem yaşadı, duygusal bir boşluğa düştü. O anda normalde halbuki yemekten kalkmıştır. Tekrar bir yeme ihtiyacı. Bu çok ayırt edici bir özellik olarak görünüyor. Her açlığımızı duygusal açlık olarak benimsememek lazım. Ama genel olarak stresli anınızda hep aklınıza yemek ve tatlı geliyorsa bunu çağrıştırabilir. Bu şekilde değerlendirilebilir.
0: Evet, açlık başka bir şey, canım çekiyor demek
1: Evet.
0: başka bir şey. Canım çekiyor hissi gerçekten bir açlık mı yoksa duygusal bir ihtiyaç mı acaba?
1: Kesinlikle duygusal bir ihtiyaç ve alışkanlık. Yani defalarca can sıkıntısında aynı şeyi yapmışsa kişi mutlaka sonrasında da devamı gelen bir şey. Bu sebepten dolayı da yani ben bir diyetisyen olarak tavsiyem bireyin dengeli ve düzenli beslenmesi, duygusal açlık tedavisi için önemli bir adım. Bu dengeli beslenmeyi de açacak olursak açıkçası günlük kahvaltı ve akşam yemeği saatlerinin ortalama aynı saatlerde olması, ara öğünler yapmak, gün içerisinde uzun süreli açlığı engellemek, bunu tabii ki yaparken sağlıklı atıştırmalıklar, kuru yemişler, ana yemeklerde proteine daha fazla almak gibi şeyler midede uzun süre kalmasını sağlayacak ve kişiyi tok hissettirecek şeylerdir. Bu şekilde ilerleyince de mide küçülür yavaş yavaş. Mide küçüldüğünde de kişi artık duygusal bir aşağı düştüğünde yiyemez hale geliyor. Bunu oluşturunca aslında kişi ister istemez duygusal bir açlığında yiyemeyecek duruma geldiğinde bunu yavaş yavaş

0: kontrol altına alabilir. Tabii ki de istemesi gerekir. Tabii bunlara rağmen hala bir problem varsa psikolog yardımı da almakta fayda var.
1: Peki gece yeme ataklarının duygusal yemeyle bir bağlantısı olabilir mi acaba?
0: Olabilir, olmaya da bilir. Çünkü gece yeme alışkanlık yapan bir şey. Özellikle de bahsettiğimiz bu şeker, karbonhidrat ağırlıklı beslenme varsa kişide bununla alakalı olabilir. Bazıları da yoğun çalışmadan dolayı bu şekilde yapıyor. Duygusal açlıktan ziyade gününü çok yoğun geçiren kişiler, yemeğe fırsat ayıramayan kişiler akşam yemeğini geç saatte yiyor veya 6-7 gibi yese bile gün içerisindeki boşluğu akşam telafi etmeye çalışıyor. Vücut bunu istiyor. Çünkü o günün stresini atmak istiyor. Hem duygusal hem ihtiyaç halinde alışkanlık haline geliyor. O yüzden de her iki türlü de olabilir ama her iki türlü de zarar verecek bir şey. Sonuçta aşırı yeme davranışı duygusal olsa da olmasa da obeziteye sebep olur. Sağlık problemlerine yol açabilir. Bu sebepten dolayı her iki türlü de olsa bir düzen oturtmak şart.
1: Evet, peki Sayın Yalçın, suçlu kesiyle yemek yemek duygusal yeme bozukluğunun bir diğer boyutu. Kişi yiyor ama mutlu olmuyor. Yediği onu mutlu etmeyecek, onu da biliyor. Ona rağmen, yani tırnak içinde rağmen yemeye devam ediyor. Bu nasıl bir psikolojik döngü yaratıyor? Çünkü bundan kurtulmak da biraz zor oluyor.
0: Evet, ama işte bazen bahsettiğimiz sağlık problemlerine yol açmışsa, kişi bu sebepten dolayı hastanelik olmuşsa, böyle ciddi bir kilo problemi yaşamışsa bu sebepten dolayı, artık bir yerden sonra kendi istediği için bir şeylere dur diyebilir hale gelir. Ne kadar da hani bir şeylere rağmen yiyor olsa da. Ama ya en azından istemek gerçekten dengeli beslenme ile beraber bu durum böyle %80 atlatılabilir bir şey. Tabii ki de bu işin böyle bir tekrar etmemesi için yani psikolojik açıdan da değerlendirmek gerekir kesinlikle.
1: Evet, pek çok şey çocukluk dönemine gidiyor ya.
0: Evet.
1: Pek çok travmalarımız, içinden çıkamadığımız davranışlar. Aslında yeme bozukluğunda da çocukluk dönemine bir bakacak olursak, anne babalar çocuklarını ceza ya da ödül şeklinde bu
0: Evet.
1: sistemle bir yeme alışkanlığına
0: Evet.
1: itmişlerse, böyle bir
0: Kesinlikle.
1: şey geliştirmişlerse, yetişkinlik döneminde nasıl etkilenir duygusal
0: Çok
1: yeme bozukluğu
0: etkilenebilir.
1: konusu?
0: Zaten travmaları hep hayatımızda hep yaşıyoruz. Beslenme ile alakalı olsun olmasın. Bu durum beslenme ile alakalıysa daha da stres oluşturan, daha da böyle risk oluşturan daha doğrusu bir şey. Çünkü sonrasında artık bu durum böyle ciddi rahatsızlıklara, hastalıklara yol açabilir. O yüzden anne babalara seslenebiliyorsak buradan, açıkçası çok böyle yemeğe bağlı. Hani sen bunu yersen götürürüm seni bir yere veya işte bunu yemezsen diğerini veririm sana gibi böyle şartlandırmayla ilerlerse gerçekten yaşıt büyüdüklerinde çok büyük etkisini görüyorlar. En çok da obeziteyi etkileyen şey çocukluğa dönüyor aslında.
1: Evet. Peki Sayın Yalçın, elbette sosyal medyada bir kusursuz beden baskısı ve algısı var.
0: Evet.
1: Duygusal yemeği tetikleyen şeylerden biri olduğunu da görüyoruz aslında bunun. Çünkü kişi o kusursuz bedene ulaşamadığını görüp
0: Evet.
1: balyekten baştan mağlubum diyerek
0: Evet.
1: bir alışkanlık geliştiriyor. Bunun için neler
0: Yani
1: söyleyeceksiniz?
0: kusursuz beden olarak düşünmemek lazım ya. Bazen çünkü yağ oranı çok iyidir kişinin ama kilosu 60'tır mesela veya 62'dir. Boyuna göre ideal olmayabilir ama yağ oranı idealdir. Kendini mutlu hissetmesi gerekir bu şekilde. İyi besleniyorsa, aşırı karbonhidrata düşmüyorsa, dengeli beslenme hayatında varsa çok takılmamaları gerekiyor. Çünkü çok böyle aşırı böyle gayet iyi görünmek bizim hayatımızda her şeyi düzeltecek etki yaratmıyor. O yüzden biraz da böyle kendiyle barışık olabilmek lazım. Tabii ki de böyle sıkıntı problem varsa kişide, hani kilo problemi, görüntüye yansıyan, kan değerlerini riske oluşturan, herhangi bir sıkıntıya yol açan bir durum varsa tabii ki de önüne geçilmeli. Çünkü belirli kiloların üstüne çıktığınızda günlük artış başlamaya başlıyor. Günlük artış böyle yükseliyor. Yavaş yavaş böyle hızlı hızlı yükselmeye başlıyor daha doğrusu. O yüzden hani bir şey varsa eğer mutlaka önlemi alınmalı. Ama kusursuzluğa da itilmenin çok bir anlamı yok açıkçası.
1: Evet. Peki siz bir diyetisyensiniz Sayın Yalçın. Merak ediyoruz, stres her şeyi etkilediği gibi metabolizmayı da etkiliyor mu?
0: Evet, tabii ki de.
1: Yavaşlatıyor mu?
0: Evet, hormonlarımızı etkiliyor. Kortizol hormonu vücutta yükseliyor. Yükseldikçe stres artıyor. İkisi birbiriyle paralel zaten. Stres aynı zamanda insülin direncini de oluşturabilen, polikistik over dediğimiz problemler varsa kişide insülin direnci paralel olarak artıyor. Bu durum hormonları da dengesizleştiriyor.

0: hissettiriyor. Yani hiçbir şey yoksa bile hormonları etkiler stres.
1: Evet. Peki duygusal yeme krizleri geldiğinde kişi ne yapmalı?
0: Duygusal yeme geldiğinde bu bahsettiğim dengeli beslenme yapılmışsa, mide küçülmüşse zaten yiyeceği şeyi çok fazla yiyemeyecek duruma geliyor kişi. Mide şişiyor, rahatsızlık oluyor. Bu belirti istek de varsa kendini tutabilecek duruma gelir. Ama gün içinde kendini çok ciddi aç bırakıyorsa ve bu duygusal yeme gelmişse tutmak çok zor. O yüzden o duruma getirmemesi lazım. Günlük dengeli beslenerek, ara öğünler yaparak tam acıkacağı zaman bir ara öğün geliyor. Tam acıkacağı zaman akşam yemeği saati geliyor ya. Bu durumları değerlendirdiğinde düzgün ilerlerse duygusal açlıkta da yememe durumunu kendinde kolaylaştırır. Ama uzun süreli açlığı hiç önermem. Özellikle duygusal açlığı varsa kişinin.
1: Evet, peki tatlı krizleri için neler söyleyeceksiniz? Bunu yönetmenin en sağlıklı yolları neler?
0: Tatlı krizlerinde özellikle sağlıklı şeyleri, böyle bu dönemde artık sosyal medyada çok fazla tarif görüyoruz. Böyle muzla yapılan, bitter çikolatayla yapılan veya seviyorsanız sadece böyle fıstık ezmesi, muzu böyle değerlendirip gün içerisinde size hem tok tutacak hem de tatlı yediğinizi düşündürecek tarifler var. Çok da güzel oluyor. Bunları değerlendirin ve aşırı derecede şerbetli olan, işte sütlü tatlı bile olsa şeker oranı yüksek oluyor ve bunlar sonrasında bağımlılık haline geliyor. Hep böyle kan şekerini dengeleyecek bitter çikolata içerikli, meyve içerikli ara öğünler ve artık hani sosyal medya dışında da marketlerde de artık daha sağlıklı ürünler görebiliyoruz. Onları da değerlendirebilirler. Yani kurutulmuş meyveleri değerlendirebilirler. Yani tatlı yerine geçecek ve onları yani orta seviyede tatmin etse bile tatlı yemiş gibi hissettirecek şeylere yönelmek, sağlıklı gıdalara yönelmek en doğrusu.
1: Evet. Şimdi biz üzüldüğümüzde ya da stres yaptığımızda ortaya bir duygusal yeme alışkanlığı çıkıyor dediniz. Yani ruh halimiz yeme alışkanlığımızı etkiliyor ama aynı zamanda yediklerimiz de ruh halimizi etkiliyor.
0: Evet.
1: Hangi besinler ruh halimizi olumlu etkiler, bize iyi
0: Evet.
1: gelir Sayın
0: Evet.
1: Yalçın?
0: İyi gelenler öncelikli olarak antioksidan değerleri yüksek olanlar. Yani bu yaban mersini diyebiliriz. Koyu meyveler, böğürtlen, dondurulmuş meyveler olabilir. Onun dışında protein oranı yüksek beslenmek de aynı zamanda iyi gelecek besinler ruh sağlığımıza. Gün içerisinde su içme oranını çok etkili oluyor bu süreçte. Bir de bunlar dışında, beslenme dışında fiziksel aktivite çok iyi geliyor ruh sağlığına. Yani çok böyle hani ani bir duygusal açlık yaşadınız, açlık duygunuz da yok, tutabilirsiniz. Bir de yürüyüşe çıkarsak belki daha da etkili olacak bu durum. Veya o gün çok yoğun geçti. Bu bahsettiğim dengeli beslenmeyi yapamadınız. Açlık hissediyorsunuz. Küçük bir şey atıştırıp hemen bir yürüyüşe çıkmak mesela. Yani fiziksel aktivite de iyi gelecektir mutlaka.
1: Peki ruh halimizin kötü olmaması ama söz gelimi diyet yapıyoruzdur.
0: Evet.
1: Böyle bir durumda duygusal yeme alışkanlığını tetikleyebilir mi, ortaya çıkarabilir mi sizce?
0: Kesinlikle bazı insanlar da ters tepebiliyor.
1: Evet.
0: Sonuçta hani aç hissediyorsun kendini. Ne kadar da diyet yapıyor olsan da açlık hissin az da olsa yine de o stres ve psikolojiyle ben açım hissi oluşturup böyle duygusal küçük bir şey yaşamak bile tetikleyebilir bu durumu. O yüzden gerçekten böyle kişinin istiyor olması, bir şeyleri değiştirmek istiyor olması mutlaka onunla baş edebilecek gücü veriyor.
1: Evet. Peki en sık karşılaştığınız duygusal yeme bozukluğundaki yanlış beslenme davranışı hangisi? Sürekli tekrar
0: Evet,
1: eden?
0: özellikle de obeziteye sebep olan bir şey var. Çok uzun süre, mesela kişi diyor ki ben bir gün boyunca hiçbir şey yemiyorum, bir günde dünyaları yiyorum. O dengesizlik ciddi kilo problemlerine yol açıyor. Mesela o yemediği gün, yediği günü o kadar şey oluyor ki, yediği gün yemediği günü o kadar kapatıyor ki kilo problemi gün geçtikçe artıyor. Yani bu en çok etkileyen şey gün gün. Çok belirsiz ve farklı yemek düzenleri.
1: Evet, elbette duygusal yeme alışkanlığını yenmiş olan danışanlarınız da vardır.
0: Evet.
1: Bunun üzerine çalışıp sizinle birlikte. Onlarda gördüğünüz en büyük kırılma noktaları hangileri oldu? Bu durumdan onları böyle çekip çıkaran deyim
0: Evet.
1: yerindeyse ne oldu?
0: Şöyle, mesela gün içerisinde yediklerimiz hep dengeli olacak diyoruz ya. Bazı günler vardır ki kişinin bir misafiri gelir veya bayramdır. Çok böyle yoğun geçecek günler olur. O günlerde küçük bozmalar olsa bile devam ediyorsa kişi beslenme düzenine ve üzerine gidiyorsa mutlaka başarılı oluyor. Yani ben bir iki gün çok iyi beslenmedim.

0: tamam diyet bitti, beslenme buraya kadarmış, ben daha fazla yapamayacağım dediğinde gerçekten de olmuyor. Ama bir öğünü kaçırdı veya bir şeyi fazladan yaptı, ona rağmen devam edebiliyorsa gerçekten başarılı oluyor mutlaka.
1: Evet, çocuklarda ceza ödül yapmayalım dedik.
0: Evet.
1: Onun dışında kendimizi ödüllendirmek için bir yemek yemeyelim ya da tatlı yemeyelim.
0: Evet.
1: Tatlı krizi geldiyse bunları aşmaya çalışalım
0: Evet.
1: dedik. Ama acaba kendini iyi hissetmek için,
0: Hı.
1: burada temel amaç iyi hissetmek. Yemek yemek tamamen yanlış mı?
0: Hayır, aslında o anda böyle canınız istedi, bir şey tükettiniz. Bunu da böyle çok böyle kontrollü ve disiplinli yapmak zorunda değiliz. Sadece bazı kişilerde mesela bu bir kere yapıldığında sanki bir hafta boyunca yapabileceği bir şeymiş gibi geliyor. Ama tabii ki de arada canımız bir şey ister, yeriz. Sonrasının devamı önemli aslında. Tekrar tekrar yapıyor musunuz o durumu? Yoksa 10 günde bir defa mı besleniyorsunuz o şekilde? O önemli. Yani alışkanlık haline gelmiyorsa eğer, haftada bir, haftada 2 gün sevdiğiniz şeyleri tüketmek de öyle çok ciddi bir problem yaratmamalı.
1: Evet, konuşmanızda belirli bir süreden sonra belki bir psikologla da çalışılabilmeli
0: Kesinlikle.
1: dediniz. O aşama hangi aşamaydı? Nasıl bir dönemeçte böyle bir yola başvurmalıydık? Hatırlatalım mı?
0: Evet. Şimdi beslenme düzenine başladık. Dengeli beslenmeyi oluşturduk. Kişi fazla kilosu varsa bu süreç içerisinde verdiyse, verdikten sonra ister istemez mide hacmi küçüleceği için artık o duygusal açlığı yaşasa bile yiyemez hale gelerek kendini kontrol edebiliyorsa kişi bu şekilde devam edebilir. Ama bunlar olmasına rağmen kendini kontrol etmekte zorluk çekiyor ve ister istemez kendini mide hacmini genişletecek ve kendisini sindirim açısından rahatsız edecek şişkinliği oluşturuyorsa ve bu defalarca olmuşsa psikolog yardımı da almakta çok büyük fayda olur.
1: Peki, bize çok kıymetli bilgiler verdiniz Sayın Yalçın. Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: size.
0: ederim. İyi
1: Çok
0: yayınlar.
1: teşekkürler. Hayatın İçinden de diyetisyen Merve Sonay Yalçın stüdyomuzda konuğumuz oldu. Duygusal yeme ve stres yönetimi hakkında kendisiyle söyleştik. Müzikle devam edelim. Gökhan Kırdar, Ah Ayartan Yar.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Buray Söyleyecek, Alacalı.

0: Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak bizimle birlikte. Merhaba Sayın Toprak, hoş geldiniz programa.
1: Merhaba Bahar Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, umarız siz de iyisinizdir.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Bugün sizinle teşribe yemeğini konuşacağız, tarifi alacağız esasında. Tabii bu
1: Evet.
0: yemeği daha önce duymamış dinleyicilerimiz olabilir. Önce biraz anlatır mısınız, nerenin yemeğidir, nasıl bir yemektir bu?
1: Tabii ki Kilis ilimize ait güzel bir yemek. Geçmişi eskilere dayanan ve genellikle evlerde misafir ağırlarken ya da özel günlerde hazırlanan bir yemektir. İsmini ise kıvamlı ve lezzetini tam tutturmanın bir tecrübe ve ustalık gerektirmesinden geldiği rivayet edilir. Aslında bu yemek bir değerlendirme yemeğidir. Bayatlamaya yüz tutmuş pidelerin değerlendirmesiyle ortaya çıkan bir yemektir. Anadolu'da yemeklerimiz biliyorsunuz ki sadece hani karın doyurmaz manilere, Türklere de konu olmuş. Teşrübe yemeğimiz de bu kültürün bir parçası. Size bir maniyle başlayalım dersem ne dersiniz?
0: Elbette deriz, seve seve.
1: Teşrübeyi pişirdim, yanlarına düşürdüm. Ne zalim ağaları yayan yola düşürdüm
0: Ah.
1: diyerek malzemeleri vermeye
0: Ne
1: başlayalım
0: kadar
1: ne
0: güzel ki
1: dersiniz?
0: kültürümüzde öyle yer etmiş ki bu
1: Evet.
0: yemek. Maniler dizilmiş kendisine.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir manimiz daha var. Onu da program sonuna saklayalım.
0: Peki, anlaştık. Malzemeler demiştiniz, kulağımız sizde.
1: Evet. Yarım kilogram kuşbaşı et, 3 adet orta boy patlıcan, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar zeytinyağı, biraz sıcak suya ihtiyacımız olacak ve üzeri içinde ayrıca bir kase süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız olacak ve tabanı için az önce de söz ettiğimiz gibi değerlendirme yemeği olduğu için bir adet tırnaklı pide ekmeğine ihtiyacımız olacak.
0: Peki, bir kez daha tekrar edelim mi malzemeleri?
1: Tabii ki yarım kilogram kuşbaşı et, 3 adet orta boy patlıcan, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar zeytinyağı ve biraz sıcak suya ihtiyacımız olacak. Üzeri içinde bir kase süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı ve tabanı içinde bir adet tırnaklı pide ekmeğine ihtiyacımız olacak.
0: Peki, nasıl yapacağız?
1: Evet. Uygun ve genişçe bir tava öncelikle ihtiyacımız olan şey, uygun bir genişçe bir tavayı alacalı soyduğumuz ve parmak şeklinde doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı kızartalım ve kendimiz

0: kenara alalım. Aynı tavada kuşbaşı etlerimizi kavurmaya başlayalım. Suyunu çeken eti 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. Ve küp küp doğramış olduğumuz soğanlarımızı ve biberlerimizi ekleyelim. Üzerine tuz, karabiber ve toz biberlerimizi ekleyelim. Birkaç tur karıştırdıktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğramış olduğumuz domateslerimizi ekleyelim. Ve karıştıralım. Domatesler yumuşayınca üzerine kapatacak kadar su, sıcak su demiştim. Sıcak su ilave edelim. Ocağımızı kısalım ve etler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Etler yumuşayınca nohutumuzu ilave edelim. Bir tur karıştırıp patlıcanlarımızı üzerine düzgün bir şekilde dizelim. Ve kapağını kapatıp etler kısık ateşte kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz yemeğimizi. Ayrıyetten şimdi tabanlı yapmaya geçiyoruz. Uygun bir servis tabanı için tabanla ekmeklerimizi doğrayıp servis tabağımızın tabanına yayalım. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Pişmiş ve yaklaşık 20 dakika dinlenmiş olan yemeğimizin suyundan ya kusura bakmayın ne olur.
1: Estağfurullah, ne demek Sayın
0: Ben
1: Toprak, hiç
0: bugün çok
1: problem değil.
0: yoğundum, yeni
1: Hiçbir
0: geldim de.
1: sorun yok. Tabii ki
0: Evet, hep
1: canlı yayında
0: beraber
1: hep böyle şeyler olur. Hiç sorun
0: kapattık
1: değil. Bu o kadar güzel bir yemek ki siz
0: tabii.
1: başta bize dediniz ki bu kilisin bir yemeği dediniz. Çok da
0: Evet.
1: güzel, bol malzemeleri de bir yemek.
0: Çok
1: Doyurucu,
0: bol
1: besleyici.
0: malzemeleri.
1: Hem gözü besliyor hem karnı besliyor, mideyi besliyor aslında. Pek çok
0: Evet.
1: güzel besin değerini de içinde barındıran bir yemek bu. Kıymetli, güzel bir yemek elbette. Siz her hafta
0: Amin.
1: birbirinden güzel tarifleri paylaşıyorsunuz bizimle. Bugün de
0: Teşekkür
1: kilisin
0: ederim.
1: tecrübesini paylaşıyoruz. Ne
0: Evet.
1: dedik? Bir servis tabağı aldık dedik.
0: Şimdi tabanla,
1: Tabanına
0: evet.
1: geçeceğiz dedik.
0: Tabanla
1: Oradan devam
0: geçeceğiz hep
1: edebiliriz.
0: beraber. Evet, kusura bakmayın, özür
1: Estağfurullah.
0: dilerim.
1: Lütfen buyurun.
0: Pide ekmeklerimizi doğrayalım ve uygun bir tavada tereyağında biraz çevirelim. Onu atlamıştım, kafam oraya
1: Evet,
0: takıldı, kusura
1: evet.
0: bakmayın.
1: Biraz yağla lezzetlensin.
0: Evet, biraz yağla lezzetlendirip biraz onu kurutuyoruz. Ve uygun bir servis tabağının tabanına yayalım ve pişmiş ve yaklaşık 20 dakika dinlenmiş olan yemeğimizin suyundan tereyağlı ekmeklerimizin üzerine gezdirelim. Rendelemiş olduğumuz sarımsaklarımızı yoğurdumuza ekleyip karıştıralım. Ve yemeğimizin su ile ıslatmış olduğumuz ekmeklerimizin üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim. Yemeğimizin etini ve nohutlarını servis tabağımızın ortasına gelecek şekilde yoğurdumuzun üzerine ekleyelim. Daha sonra patlıcanlarımızı etlerimizin etrafına gelecek şekilde dizelim. Ve bu güzel, lezzetli yemeği yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ne kadar sürer tamamlaması bu yemeği?
0: Yaklaşık 1-1,5 saatimizi alabilir. Çünkü biraz ön hazırlık var. Patlıcanların kızartılması, etin pişmesi derken. Yani 1 saat çok hızlı olan bir insan, yani mutfakta biraz ustalık gerektiriyor, başta da
1: Evet.
0: söylediğim gibi.
1: Evet.
0: Biraz usta olan insan 1 saatte de yapar. Ama hani biraz böyle daha yeni yeni mutfakla haşır neşir olan bir insan biraz böyle daha uzun, 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi böyle bir sürede yapabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, kaç kişilik peki bu malzemelerle?
0: 6 ve 8 kişilik. Biraz iştah durumumuza bağlı. Biraz değişebiliyor bu durum.
1: Peki, Sayın Toprak,
0: Evet.
1: çok teşekkür ederiz. Bu güzel
0: Ben
1: yemek
0: teşekkür
1: tarifini
0: ederim.
1: paylaştınız bizimle.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Haftaya tekrar
0: Manimize.
1: görüşmek üzere. Aa, evet,
0: Evet.
1: evet bir manimiz vardı, unutmayalım.
0: Evet.
1: Onu da paylaşın.
0: Manimize paylaşalım. Teşrübeyi pişirdik. Üstüne balcan düşürdük. Kokusunu alan baba yiğitleri yollara düşürdük.
1: Öyle mi? Yani kokusu
0: Teşrübe.
1: sarıp sarmalayacak
0: Evet.
1: her yeri
0: Çok
1: öyleyse.
0: güzel bir yemek.
1: Evet, bol katmanlı.
0: Yapacaklar gerçekten ziyafet mutfaklarında, ondan sonra misafir ağırlarken gönül rahatlığıyla yapabileceğimiz bir yemek.
1: Evet, güzel de bir fikir
0: Kesinlikle.
1: oldu.
0: Evet.
1: Menülere girecektir muhakkak.
0: İnşallah. Öyle umut ediyorum. Nesilden nesile sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Peki, Kayapınar Aile Destek Merkezi 6'da usta öğretici aşçı Fatma Toprak. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok
0: Kolay
1: sağ
0: gelsin.
1: olun.
0: İyi günler.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Müzikle devam edeceğiz. Ayşegül Aldınç, Alev Alev.

günün seçkisi. Günün seçkisi bölümümüzde Arif Damar'dan seçtiğimiz Her Gün Yaşamak adlı şiiri paylaşıyoruz sizlerle.

Işıklı günlerinde düşün. Memleketini, dostlarını, sevgilini. Onlarla kal. Dinlen. Bırak kendinden bir şeyler. Bir mağlup akşamın mahzunluğu silinsin gözlerinden. Bir kavga, sonunu unut. Sen maceralar peşinde değil, umutsuz bir yolculukta değilsin. Yaşamak sadece sevmektir. İnan bana. Sevmeyenler dünyamızda yaşamıyor. Yaşamak suda, toprakta, insanlarda görünerek. Bir zeytin ağacı gibi. Bir zeytin ağacı gibi. Ne güzel. Denize yakın olacaksın. Uzayan dallarında, yapraklarında ışık ta derinlerde, köklerin. Bir zeytin ağacı gibi. Bin yıl severek yaşamak. Her gün. Sevin Gülbahar'ın sesine kulak verelim. Bir masaldır yaşamak.

Sevgili dinleyicilerimiz, Teresa Gap Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız, yaklaşık 2 saat birlikte olduğumuz Hayatın İçinden programında sona ulaştık bugün de. Söz, müzik derken zaman aktı gitti. Hep yararımıza aksın zaman. Güzellikler, güzel insanlar, fırsatlar.

neşe, mutluluk, coşku getirsin yaşam. Programı bugün sizin için yapımcımız Arzu Yoğurtçu hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Yarın aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir hayatın içinden davet ediyoruz sizi ve Ozan Doğulu ve Ajda Pekkan'ın şarkısıyla el sallıyoruz. Bir garip yolcuyum. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Türk Kızılayı 158 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlatan mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanı Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. CHP'de 28 parti meclisi üyesi istifa etti. ABD, İran'da birçok noktaya saldırdı. İran bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 şüpheli yakalandı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu söyledi. Özverili ve etkili şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir dedi. Erdoğan, Türk Kızılay'ın zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatıp tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğuna dikkat çekti. İnsanın umudu olan Türk Kızılay'ın savaş ve doğal afetlerin açtığı yaraları sardığını vurguladı. Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te de Türk Kızılay ödülleri törenine katılacak. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan anlaşmanın adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme kararlılığındadır denildi. Bakanlık ayrıca Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasına da yanıt verdi. İddialar gerçek dışı, uçaklarımız KKTC hava sahası üzerinde görev yapmıştır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Kritik görüşmenin ardından iki bakan ortak bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova ve Başbakan Rumen Radev tarafından da kabul edilecek. Ankara-Sofya hattındaki resmi görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle de bir araya gelecek. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti.
2: Dün itibariyle biliyorsunuz 9 arkadaşımızı disiplin kuruluna sevk edildiği yönünde bir açıklama oldu. Tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman

0: düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Yani bir 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bir ona yakın arkadaşımız da bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar, toplantıya.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, salt çoğunluk olmadığı için parti meclisinin toplanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Parti meclisinde 5 kişi de kalsa hayat devam eder dedi. Şimşek, şu anda olağanüstü bir hal var. Bu işi Türkiye'nin gündeminde tutmak için böyle bir işe başvuruyorlar dedi.
2: Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. PEME'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Bu işi Türkiye gündeminde daha kanırtarak tutmak için böyle bir işleme başvuruyorlar. Bu gerçekten olur iş değil. Şimdi ne yapacağız? O diyor ki salt çoğunluğu yok, PEME'yi toplamayalım. Ama öyle demiyor. Şu anda olağanüstü bir hal var. Tekrar edeyim. Tedbirden dolayı değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugünkü parti meclisi toplantısına çevrildi. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan parti meclisinde kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Parti meclisi toplantısında yapılan değerlendirmelere ilişkin genel merkezde bir açıklama da olacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, saatler 16'yı gösterdiğinde kameraların karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde ABD, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran'da bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. İran basını, denizde de ABD güçleriyle devrim muhafızları arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattı. Tahran, Hürmüz'den geçme teşebbüsünde bulunan gemilerin hedef alınacağını açıkladı. İran devlet medyası da Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemilerinin hedef alındığını duyurdu. Umman Körfezi'nde de ABD ordusunun bir tankeri vurduğunu bildirdi. ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın düşürüldüğü, hava sahasını ihlal eden bir F-16'nın da engellendiği belirtildi. Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü bitmek bilmiyor. İsrail tarafından Batı Şeria'dan Gazze şeridine sürgün edilen Filistinli eski esirler ailelerini göremiyor. Yıllarca sevdiklerinden uzak kalan esirler uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü sürüyor. Baskınlarda 4 Filistinli yaralandı. 3 kişi de alıkonuldu. Birleşmiş Milletler raporuna göre de Ocak ayının başından bu yana Batı Şeria genelinde 13'ü çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 57 Filistinli öldürüldü. Bu cinayetlerin 41'ini İsrail unsurları, 13'ünü İsrailli işgalciler işledi. 3 Filistinli'yi de İsrail askerleriyle İsrailli işgalciler birlikte öldürdü. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın ihale vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3696'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi.
3: Bugün Kudüs'ten Gazze'ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın da fedakarlığı vardır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan,

0: mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için gayret eden sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir. Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, mazlum insanlar açlığa ve sefalete mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi, akademik takvim yayımlanacak dedi. Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları toplantısının düzenlendiği Kazakistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta sonu LGS'de soruların müfredattan olacağını belirten Yusuf Tekin, sınav saatinde sınıflarda kameralar açık olacak dedi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Milli Eğitim Bakanı, 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor, yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Kısa vadede gündemimizde yok, çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, yok de çalışıyor ifadesini kullandı. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Banka Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. Doruk madencilikte çalışan maden işçilerinin hak talepleriyle ilgili hükümet devreye girdi. İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüştü. Bakan Bayraktar, emekçilerimizin alacakları ödenene kadar sürecin takipçisiyiz dedi. Işıkhan da işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik ihtiyaçları değerlendirdiklerini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde hitap etti.
2: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz.
1: İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarla 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Gözaltı listesinde bulunan iki kişinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Baskın düzenlenen adreslerde bir miktar uyuşturucu

0: Deli hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davada yargılama süreci bugün başlıyor. İlk duruşma bugün görülecek. Güvenlik kamerası kayıtları ve Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı dosyada kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Keskin'in ölümünden sorumlu tutulan 4 istasyon çalışanı hakim karşısına çıkıyor. Savcılık, birlikte hareket ettiklerini değerlendirdiği sanıklar hakkında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın Ankara Adliyesi'ndeki ilk celsesinde sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Türk Kızılay'ı 158 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlatan mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanı Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. CHP'de 28 parti meclisi üyesi istifa etti. ABD, İran'da birçok noktaya saldırdı. İran, bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 şüpheli yakalandı. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 20'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla buluştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gane oldu. Playoff yarı final serisinin 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop'un ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kütahya ve Antalya 28, İstanbul ve Eskişehir 29, İzmir ve Gaziantep 32, Edirne 33, Bursa ve Adana 31, Denizli 34, Sivas ve Samsun 25, Trabzon ve Artvin 23, Amasya ve Tunceli 30, Erzurum 24, Kars 21 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Term otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service Yoldurumu'nu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 11 Haziran Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler saat 13.50'ye dek burada olacağız. Sinema ile ilgili akademik olarak yıllardır çalışmalar sürdürüyor Profesör Doktor Seçil Büker ve Sineyaşlılık adı altında çok güzel bir kanalı var. Orada birçok önemli konuya değiniyor. Yaşlılığın sinemadaki görünürlüğü ve anlatımını inceliyor. Biz bu konuyla ilgili konuşmuştuk kendisiyle zaten. Bir de Sine Çocuk var ki o da çocuk filmlerini ve resimli çocuk kitaplarını analiz eden bir platform. Ve orada da Seçil Büker güzel çalışmalara imza atıyor. Çocukların izledikleri, okudukları eserleri daha derinlikle anlamalarına yardımcı olacak yorumlarda bulunuyor. Biz de çocuk kitapları incelenen çocuk kitaplarının öneminden, yaşlılık ve çocuk kitaplarındaki yerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker'le konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Seçil Büker stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk ve çok teşekkür ediyorum çağırdığınız için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sine Çocuk'ta çocuk filmleri, resimli çocuk kitapları inceleniyor. Aslında belki onları okurken bizim de çok dikkat etmediğimiz yerler vurgulanıyor. Belki bu kadar derinlikli düşünmüyoruz ama aslında ne kadar derin anlamları var o çocuk kitaplarının. Sizden dinleyelim biraz da Sine Çocuğu. Sonrasında yine çocuk kitapları ile ilgili konuşmaya devam ederiz elbette. Sine Çocuk'ta tam olarak neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Sine Çocuk YouTube kanalı var. Hı hı. Orada biraz daha görece daha uzun, derin okumalar. Kitabın o yüzeysel olarak baktığınızda göremediğiniz derin yapısında neler var, hı hı, onları çözümlemeye çalışıyorum. Ama YouTube'a herkes girmediği için Sine Çocuk diye... Ayrıca Instagram bir hesabım var. Orada da yani tam vitrin demeyeyim ama biraz da haber veriyorum. Hı hı. Ya da video çekemediysem daha kısa yorumlara yer veriyorum. Çünkü her kitap içinde video çekmek zaman zor ve işte yorgunluk kolay, hı hı, değil biliyorsunuz. Şimdi özellikle vurgulamak istediğim şey, çocuklara seslenmiyorum. Zaten benim çocuklara seslenecek bir becerim de yok. Daha çok bu derin okuma yaparken ben yetişkinlere, evet, alandaki ebeveynlere, öğretmenlere, annelere, babalara, dedelere ve ninelere sesleniyorum. Hani onlar çocuklarını tanırlar, ne kadar alabileceğini de bilirler. Kitabı bu açıdan görmelerini sağlarsam belki onlar da hem kendilerine bir şey, yani bir katkı getirmiş olurlar diye düşünüyorum. Hem de diledikleri bölümleri torunlara, çocuklara aktarırlar. Böyle bir amacım var. Hı hı. Çünkü derin okuma yapan, yani benim gördüğüm kadarıyla başka bir hesap veya kanal yok. Ben bunu yapabiliyorum açıkçası, bunu yapabildiğim için bu yolu seçtim. Başka bir şey yapmayı bilmiyorum.
0: Ne güzel, ama ne kadar da güzel anlatıyorsunuz bu arada kitapları. Tabii ki bunlar yetişkinlere yönelik. Onlar çünkü çocuklarıyla zaten kitap okuyacaklar. Onlar belli bir yaşa kadar onlar seçiyorlar zaten çocuklara kitapları. Evet. Belki çocuk da işte şunu alalım diyor ama illaki anne baba kim alıyorsa biraz inceliyor. Ondan sonra karar veriyorlar ve etkileşimli kitap okuma zaten çocuk gelişiminde çok önemli. Sadece verelim eline, karıştırsın, resimlerine baksın ya da okumayı öğrendiğinde kendi kendine okusun, canım ben niye okuyayım ki gibi bir düşünce yanlış. Etkileşimli soru cevap içerisinde, buradan ne anladın, ben şöyle bir şey keşfettim burada, sen ne dersin gibi okumalarda bu videolar aslında yardımcı olacak.
1: Ben öyle düşündüm. Umarım, hı-hı, yararlanıyordur izleyenler. Onu zaman gösterecek. Hı-hı. Belki geri bildirimler ileride gelir diye düşünüyorum. Şimdilik sadece çalışıyorum. Çalışmaya odaklandım.
0: Hı hı. Geri bildirim aslında altta yorumlar oluyor yine. Çok faydalı olduğuna dair, güzel olduğuna
1: çok,
0: dair.
1: Çok fazla değil oluyor. Evet. Haklısınız, çok fazla değil. Daha çok izlensin isterim kuşkusuz. Evet. Çok da uzun tutmuyorum. Ama
0: 7 dakika mesela buradan 7, bakıyorum. 9.
1: Evet. Evet. Bir de Reels ya da o herhangi bir postla şey yapıyorum. Tanıtıyorum yani böyle bir şey olacak diye. Yani dün de bir şey hazırladım bu hafta için örneğin. Ninemin Yuma. İşte o can alıcı bir yerden o Reels'ı izleyen merak ederse gidip yorumlarımı dinleyebilir diye düşünüyorum.
0: Ve bunlar bir nevi öneri de aslında değil mi? Bu kitaplar tabii uygun ki. Okuyabilirsiniz. Bir tabii sıkıntı yok içerisinde. Ki. Çok
1: tabii
0: önemli.
1: Tabii ki. Yani bunlar çok iyi kitaplar. Zaten çoğu

0: ödüllü. Eğer bir sakınca varsa, öyle bazı paylaşımlarım var, sine yaşlılıkta da
1: Evet.
0: var. Şu açılardan ayrımcılığı tetiklediği için ya okutmamanızı dilerim gibi paylaşıyorum. Ya da işte ben torunuma tavsiye
1: Etmezdim,
0: etmiyorum,
1: evet.
0: tavsiye etmezdim diye bir açıklama koyuyorum açıkçası. Ama kuşaklar arası iletişim açısından bu benim seçtiğim iyi örnekler gerçekten çok önemli. Yani hem yaş ayrımcılığı, nine ve dedelerle işte ilişki açısından bir yarar getireceğini düşünüyorum. Bilmem siz ne
1: Tabii
0: dersiniz?
1: ki kesinlikle kesinlikle bu kadar çok aslında olduğunu belki biz de fark etmiyorduk. İşte dedeler ve nineler ve çocukların ilişkisine dair kitapların bu kadar çok olduğunu belki bilmiyorduk da, ya da klasik olanlarını belki biliyoruz. Sizin
0: Evet.
1: aslında karşı çıktığınız belli yaşlı figürleriyle ilgili.
0: Evet, o kalıp
1: Evet.
0: yargılarla hani yaşlı şunu yapamaz, böyle işte davranamaz, şunu akıl
1: Çok
0: edemez.
1: sinirlidir
0: Evet,
1: mesela.
0: sinirlidir,
1: Evet.
0: huysuzdur.
1: Evet.
0: Ya açıkçası öyle kitaplar da var. Ama o tür kitapları YouTube kanalında
1: İncelemiyorsunuz. Hı
0: incelemiyorum.
1: hı.
0: Onları hani uyarmak için belki işte bir post yapıp hani altına da 200 kelimelik bir yazıyla,
1: Evet.
0: yani şu açılardan
1: Yanlış olduğu.
0: ayrımcılığı tetikliyor diye bir açıklama koyuyorum açıkçası.
1: Hı.
0: Ama bir şeyi unutmayalım. Hani dinleyicilere bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Ben emekli olduktan sonra bu işe başladığım için şöyle bir kafamda hesap yaptım. 300'e yakın, yani bilmiyorum bu sayı çok da sayılmaz, kitap geçmiş
1: Ama
0: elimden.
1: çok derin inceliyorsunuz. Yani alıp
0: Evet.
1: kitabı 5 dakikada okuyup
0: Yo.
1: hemen bir yazı yazayım veya bir şey söyleyeyim demiyorsunuz tabii ki.
0: O şeyi bir Kanadalı profesör var. Dünkü paylaşımımda onu anmıştım.
1: Hı
0: Siz çok
1: hı.
0: önemli bir şey söylediniz. Çocuk kitabı diyor, işte teması şudur. İşte hikaye de böyle. Oraya gitti, onu buldu, dedi, böyle böyle bir şey değil diyor.
1: Evet.
0: Ben açıkçası çok uçuk bulmazsınız umarım. Herkesin 7'den 70'e bu resimli çocuk kitaplarını okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bana çok çok çok şey öğreniyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: İyi
0: yararlı.
1: olanları bence de çok
0: Evet,
1: faydalı.
0: yani özellikle benim YouTube kanalımda olanların bize, yetişkinlere de
1: Hı
0: faydası var.
1: hı hı.
0: Gerçekten faydası var. Ve kuşaklar arası iletişimi anlamamızda kılavuz onlar
1: Evet,
0: diye
1: evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet, şimdi özellikle bu yaşlılar ve çocuk arasındaki iletişimle ilgili kitaplara bakacağız ama sizin bu sayfanızı incelerken benim çok dikkatimi çeken bir kitap Annem Ben ve Duygularımız. Değil mi? Ne kadar
0: Anneler Günü'nde,
1: güzel bir kitap.
0: evet. Ama hepsi
1: Duygusal
0: çok güzel.
1: okuryazarlık. Hepsi çok
0: Evet,
1: güzel.
0: hepsi çok
1: Bu
0: güzel.
1: benim dikkatimi
0: Sizin
1: çeken bir
0: dikkatinizi
1: kitap.
0: çekti. Çünkü orada yani duygular da, değil mi,
1: Hı.
0: gözlemleniyor ve duygular üzerine bir farkındalık gelişiyor. Benim de çok sevdiğim, ya hepsini çok seviyorum, öyle ayrımcılık yapmayayım kitaplar üzerine.
1: Evet.
0: Çok çok güzel kitaplar var ve bu kitaplar özellikle bir grup var, çocuğun bir olguya bakışını değiştiriyor. Şey, örnek verebilir miyim, yazar ve yayın evi söylemeden bir sakıncası yoksa?
1: Buyurun.
0: Evet, Ninemin Bahçesi.
1: Hı.
0: Yani organik tarım, o işte solucanın ne kadar iyi ve yararlı olduğuna ilişkin, solucan topluyor nine çünkü.
1: Hı.
0: Örneğin ya bunun gibi çok var. Lütfen hani diğerleri alınmasınlar. Çünkü bu programın içinde hani bir sürü kitap adı söylemek çok
1: Tabii,
0: olanaksız.
1: tabii.
0: Böyle hani şey derler ya, hiç örnek şey çok, Ninemin Bahçesi böyle bir şey. Ve yazar şu anda kendisi yağmurdan sonra yürüyüşe çıktığında hep solucan topluyormuş. Ve o yani ekofeminizm bağlamında çok önemli bir kitap. Ya bir şeye bakışını değiştiriyor.
1: Evet, çok önemli.
0: Böyle bir kategori var.
1: Hı hı. Duygularını keşfetmesini, evet, geçiciliğini, evet, anlamasını sağlaması.
0: Evet, evet.

0: Bir de çok çağımızın hastalığı, resimli kitaplarda unutkanlık olarak geçiyor. Alzheimer ve demans demiyor yazarlar. Unutkanlık hastalığına tutulan nine ve dede çocuğu çok şaşırtıyor. Çünkü o kadar sıradan şeyleri hatırlayamıyor ki dede. Bu ne kadar travmatik bir şey değil mi çocuk
1: Çok.
0: için? Ve bunları işte işleyen, anlatan, bu hikayeleri anlatan kitaplar var. İşte anneannemin fotoğrafları, Lori'nin masalı. Gerçekten çok özel kitaplar olduğuna inanıyorum. Kuşkusuz başka kitaplar da var. Eskimeyen şeyleri de buna örnek olarak verebilirim. Bir de şöyle bir kategori var. Dede ölüyor ya da nine ama öyle bir şey öğretmiş ki torun onu sürdürüyor. Aslında ninemin bahçesinde de bence öyle bir şey var. Hani sürdürme olayı. Ama ben şeyi çok seviyorum. Ceviz ağacı, dedem ve ben. Bu kitap çok önemli. Çok bölüm bölüm çözümledim. Belki her şeyi YouTube kanalında anlatmamış olabilirim. Ama böyle 200 sözcükle sınırlı olduğu için Instagram paylaşımı böyle işte Ceviz Ağacı Dedem ve Ben 1, 2 gibi sanıyorum ya da 3'ü de vardı galiba. Loni'nin masalında da öyle böyle 1, 2, 3 diye sığdıramadığım için bölerek çözümledim. Çok önemli. Yani o biz öldükten sonra ne bıraktık? Yani ben de bunları bırakmayı düşünüyorum bu paylaşımları.
1: Ay ne kadar önemli
0: Evet.
1: ama ne kadar özel şeyler
0: Evet.
1: bırakıyorsunuz ve hakikaten tabii ki belli bir durum gerçleştiğinde işte herkesin
0: Tabii
1: vakti
0: ki,
1: başka bir şekilde
0: tabii
1: bu
0: ki
1: öteki dünyaya gidiliyor ama
0: gideceğiz.
1: işte orada aslında ölmeyen hatıralar var ve o çocukların o hatıralarında da o dedeler, nineler o şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve
0: Çünkü
1: bu hatıralar asla ölmüyor. Evet.
0: bellek değil mi? Yani o
1: Evet.
0: bir tarih. Yani öldüğü zaman bir tarih ölüyor. Ama arkasından bu kitaplarda işte değindiğim kitaplarda söylenen de o arkada çok güzel bir şey bırakıyor. Gerçekten çok önemli buluyorum yaptığım kitapları. Bunu ne olur böyle egosu çok yüksek,
1: Ay
0: ben
1: hiç
0: yaptım
1: öyle
0: çok
1: anlamadım.
0: iyi. Öyle bir şey değil.
1: Tabii ki değil.
0: Çünkü seçerken çok dikkatli
1: Kim
0: oluyorum,
1: bilir
0: çok
1: belki
0: uğraşıyorum.
1: okuyup beğenmeyip
0: Arkaçı tabii
1: bir
0: ki.
1: kenara attığınız kitaplar
0: Evet,
1: da var.
0: var
1: Evet.
0: var ama beğenmediğim, sakıncalı bulduğum kitabı asla bir köy okuluna yollamam.
1: Evet.
0: Yani o konuda bir köşeye bırakıyorum onu. Bir de bu yaşlının yüceltilmesi, ninenin ya da dede de olabilir, yüceltilmesi açısından çok önemli bulduğum ve çizer olarak da çok beğeniyorum. Guridi, İspanyol bir damla deniz. Gerçekten çok olağanüstü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki çizimlerle nine devasa büyük gösteriliyor. O üretken bakış diye YouTube kanalımda yer alan bir kitap. Başka kitaplar da var, üretken bakış. Üretken bakışta şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kavramım değil. Kimin kavramı olduğunu da söylerim isterseniz. Kaya Silverman diye bir kuramcının kavramı şu. Siz bir içeriğe gidiyorsunuz. Doğduğunuzdan beri ailenizde öyle öğrendiniz. İşte şu grup kötüdür. Bunlar pistir. O etnik grup hırsızdır
1: Evet,
0: gibi
1: evet.
0: gidiyorsunuz. Şimdi fotoğraf ya da film ya da resimli çocuk kitabı o gittiğiniz içeriği değiştiriyor. Başka bir içeriğe gitmeye başlıyorsunuz. Ya, bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Tabii, tabii ki
0: Kaya
1: aslında bakış
0: Silverman'ın
1: açısının
0: bu
1: genişlemesi, farklılaşması.
0: genişleme. Zaten kendisi de genişlemeyi söylüyor. Artık o filmi, resimli kitabı işte gördükten, okuduktan sonra öyle düşünmüyorsunuz. Bu çok önemli değil
1: İşte o
0: mi?
1: zaman o kitabın aslında iyi bir kitap
0: Evet.
1: olduğunu anlıyoruz hakikaten. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında konuşmaya devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Aile

0: ailece devam ediyor. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker'le hem YouTube hem de Instagram'da bulunan Sine Çocuk platformundan bahsetmeye ve çocuk kitaplarından konuşmaya devam ediyoruz. Birçok güzel örnekten bahsettik aslında. Bakabilirler, onunla ilgili birçok kitabı görebilirler hem YouTube sayfanızda hem Instagram sayfanızda, onları inceleyebilirler. Ama biz şöyle genel olarak baktığımızda söylüyoruz ya, hep etkileşimli kitap okuma olsun, ebeveynler çocuklarıyla kitaplardan bahsetsin, sadece onu bırakıp okusun hadi kendi diye düşünmesin diye. Nasıl sohbet edebilirler, neler yapabilirler çocuklarla, nasıl inceleyebilirler o kitapları?
1: Ben yani bu konuda uzman değilim ama öğrenci olarak kursa gittim.
0: Hı hı.
1: Bir arkadaşın kursuna gittim. Orada işte şarkı söyleyerek, değişik müzik aletleriyle, işte bir takım şeyler çalarak,
0: hı hı,
1: ya da doğrudan bedeni kullanarak, kendi bedenimizi bir ses aygıtı gibi kullanarak, çok basit bir şey söyleyeyim, işte rüzgar esiyorsa vuu diyerek,
0: evet,
1: evet, o tür uygulamalarla,
0: küçük
1: biraz
0: yaş
1: daha
0: grubuyla,
1: küçük yaş grubu tabii,
0: hı hı,
1: daha ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Ama daha büyüdüğünde bunlar ilgisini çekmeyecektir.
0: Tabii.
1: Öyle işte sizin şarkı söylemeniz veya işte bedeninizde ellerinizle dizlerinize vurarak ritim tutmanız. Daha sonra en iyi örneğin, en iyi şeyin kendinizin okuması olduğunu söylesem.
0: Tabii, o zaten,
1: ben
0: hep vurguluyoruz onu. Evet.
1: Çocukların, yani kendi çocuklarım büyürken ben onlara hiç kitap okuyun demedim. Ama ben doktorayı çocuklarla yaptım. Ve bir gün ben dinlenirken kızım geldi ve bir kitap almış. Ne kitabı,
0: hı-hı,
1: bilmiyorum, ansiklopediydi galiba, o zaman vardı ya. Aldı, BB dedi. BB yap yani, bunu da çalış.
0: Ha, evet.
1: BB dedi. O kadar küçüktü. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ama benim okuduğum kitaplar tabii ki o çalıştığım alandaki kuram kitaplarıydı. Ve ansiklopediyi getirmiş. Sen durmazsın yani, bunu da yap. En iyisi yani
0: Örnek
1: ailede
0: olmak.
1: Bireylerin değil mi, oturup bir şey okumaları. Onlar çok akıllı. Örneğin eşiyle konuşurken onlar kulak kabartıyorlar, dinlemiyor gibi yapıyorlar,
0: Evet,
1: oynuyor gibi
0: hepsini
1: yapıyorlar
0: kaydedip.
1: ama
0: Evet.
1: işte sonra bir bakıyorsunuz, işte annem şu kitabı okudu veya ben bunu çok duydum, annemin işte Virginia Woolf okuduğunu gördüm.
0: Hı.
1: O kadar şaşırıyordum ki yani oğlum ya da kızım bunu söylediklerinde.
0: Şimdi torunlarınızla nasıl?
1: Torunlarımla biraz daha farklı. Özellikle büyük torunumla, onun yaşı da daha büyük olduğu için her şeyi tartışabiliyorum ve çok ilgili.
0: Kaç yaşında hocam?
1: 12 bitti.
0: Tam
1: Evet.
0: Böyle güzel kitap
1: Evet,
0: okunacak
1: çok
0: zaman
1: güzel
0: zaten.
1: kitap okuyor.
0: Hı-hı.
1: Babaannem bir Gangster'i okumuştu. Yani orada bulunduğu ülkede okutmuşlar.
0: Hı-hı.
1: Ve çok sevmişti ama sonunu sevmedim dedi. Çünkü babaannesi ölüyor dedi.
0: Sizinle bunu konuştu.
1: Evet,
0: Evet.
1: evet. Ama tabii ki yani karakter, huy, mizaç ne derseniz farklı oluyor. Yani daha sonra 7 yaşında olanla henüz böyle
0: o aşamaya
1: gelemedik. Hep onun alacağı kadarını vermeye çalışmalıyız.
0: Evet.
1: Ama yine de biz elimizde kitapla durmalıyız. Ya benim
0: kesinlikle.
1: Hayatımda böyle oldu. Ben hiç farkında olmadan onlar çalıştığım için, doktora yaptığım için herhalde kitap okumayı öğrendiler.
0: Ne kadar güzel aslında, işte örnek olmak her aşamada önemli. Konuşmak, iletişim kurmak her aşamada önemli. Çocuk kitapları da böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için, sağ olunuz.
1: Ben size teşekkür ederim. Ve bekliyorum kanala o zaman.
0: Evet.
1: O kitaplardan yararlansınlar. Çok teşekkür bizi dinleyenlere de tabii ki.
0: Sağolunuz. Bir kez daha söyleyeyim. Sine Çocuk YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve orada hem kitap örneklerini bir şekilde görmüş olup hem de üzerine düşünme fırsatı da elde edeceksiniz. Biz de önerelim buradan bir kez daha. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kumar ve bahis borcunun hukuki sonuçlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Eksik borç. Borçlu tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde alacaklı tarafından dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kumar ve bahisten doğan borçların hukuki sonuçları ve konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından değerli meslektaşım Avukat Ömer Aydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, bizim hukukumuzda acaba kumar oynayan kişilerin ya da bahse tutuşan kimselerin birbirlerinden olan alacaklarına yaklaşım nedir? Gerçekten kumardan ve bahisten borç doğar mı? Bu kişiler birbirlerine karşı dava açabilirler mi? Bu konuyla ilgili hukukumuzun ve kanunumuzun yaklaşımı nedir? Bununla ilgili değerli görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
1: Evet hocam, memnuniyetle. İfade ettiğiniz gibi kumar ve bahis borcu aslında bir borçtur. Fakat o borcun özel durumları vardır. Şimdi kumar ve bahse ilişkin borcun özel durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için bizim hani normal diğer borç türünü benim kısaca ifade etmem gerekir. Bildiğiniz gibi normalde alacak hakkı alacaklıya borçludan söz konusu borcun dava veya cebri icra yoluyla talep ve takip hakkı verir. Yani benim sizden bir 10 liralık alacağım varsa, bir mal vermişsem, o malın karşılığı olarak 10 lira alacağım varsa ben gidip dava açabilirim yahut icra takibi yapabilirim. Orada hakkımı ispat ettiğim takdirde söz konusu parayı alıp tahsil edebilirim. Yahut birine benim borcum varsa, bir araba aldım ama parasını vermedim. Yahut arkadaşımdan borç para aldım, geri vermedim. Bu durumda arkadaşım bana karşı bir icra takibi yapabilir yahut dava açabilir ve neticesinde haklılığını ispatlamış olması halinde gerekli icra işlemleri de yapabilir. Fakat bazı alacak kalemleri bakımından hukuk düzeni borçlu kendi isteğiyle borcu ödemediği sürece alacaklıya alacağını takip ve dava etme hakkı tanımamaktadır. Yani bir borç vardır fakat o borca ilişkin alacaklının dava ve takip hakkı yoktur. İşte biz bu tür borçlara eksik borç diyoruz. Eksik borçlara ilişkin olarak da hukukumuz eksik borçların ifasını tamamen borçlunun kendi iradesine bırakıyor. Yani bu tür borçlarda aslında bir alacak var. Fakat borçlu borcunu ifa etmezse alacaklı devletin cebir organları vasıtasıyla dava ve icra yoluyla takip imkanına sahip değildir. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Türk Borçlar Kanunu'nun 604. maddesinde. 604. maddenin ilk fıkrası diyor ki kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Dolayısıyla burada her ne kadar borcun kaynağı kumar ve bahis olsa da gerçek bir borç var. Bu borcun kumardan yahut bahisten kaynaklanması borcun borç olma vasfını ortadan kaldırmıyor. Fakat o borca dayanarak alacaklının elindeki dava ve icra takibi başlatma hakkını elinden almış oluyor. Tabii ki bunun arka planda toplum düzeni açısından bir karşılığı var. Yani hukuk düzeninin sorumluluğu ortadan kaldırması, borçları yaptırımsız bırakması, alacaklıya takip hakkı vermemesi, emeksiz kazanç sağlamayı yasaklama, toplum barış ve düzenini koruma, adalet ve ahlak gibi sebeplere dayanıyor. Bildiğimiz gibi kumar, birden fazla kişinin eğlenmek, kazanç sağlamak yahut fikri veya bedeni ustalıklarını geliştirmek amacıyla az veya çok ustalığa ya da talihe bağlı birbirine zıt şartlar altında karşılıklı olarak aralarında kazanacak olana bir edim taahhüt eden bir sözleşme biçimidir. İşte burada kumar borcunda yahut bahiste bir borç vardır. Bu borç geçerlidir fakat alacaklı bakımından o borca ilişkin dava açma hakkı verilmemiştir yahut icra takibi başlatıp da takip imkanı verilmemiştir kanun koyucu tarafından. Peki oldu da borçlu ödedi. Yani alacaklı hiçbir dava açmadı. Borçlu herhangi bir dava ve takip olmaksızın ki zaten açılamıyor böyle bir dava veya takip. Borçlu gitti borcunu ödedi. Bu durumda borçlu ödemiş olduğu parayı geri isteyebilir mi? İşte başlangıçta söylemiş olduğum şey burada kendisini gösteriyor. Neydi o? Kumar ve bahisten doğan borç bir borçtur. Borcun kaynağının kumar veya bahis olması borcu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla kumar borçlusunun kumar alacaklısına yapmış olduğu ödeme bir sebepsiz zenginleşme sağlamaz. Ancak borçlunun kumardan doğan borcu yahut bahisten doğan borcu ödeme yönünde bir mecburiyeti yoktur. Ama buna rağmen ödedi diyelim. İşte bu durumda artık bu kapsamda verilen paranın iadesi mümkün değildir. Yani kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Fakat bu ödemeye ilişkin bir irade sakatlığı varsa, örneğin beklenmedik bir olay yahut diğer tarafın fiili bir cebri yahut bir hile varsa ortada, bu durumda ödeme isteyerek yapılmış olsa dahi geri alınabilir. Peki kumar ve bahis borcuyla bazen yakın değerlendirilen piyango ve diğer şans oyunlarının akıbeti ne olacak peki? Burada kanun çok açık bir düzenleme yapmış. Demiş ki düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça piyango ve diğer şans oyunlarından doğacak alacaklar için dava açılamaz, takip yapılamaz. Biz buradan ne anlıyoruz? Şayet söz konusu piyango ve diğer şans oyunları ilgili kurum ve makamlar tarafından izin kapsamında gerçekleştiriliyorsa o zaman bunlar için elbette dava ve takip açılabilir. Fakat izin verilmeyen piyango ve şans oyunlarından doğan alacakların takibe konu edilmesi yahut ona ilişkin bir dava açılması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla devlet tarafından izin verilmiş olan piyango ve şans oyunları eksik değil, tam borç niteliğindedir. Yani az önce bahsettiğimiz kumar ve bahisten doğan borç eksik borç demiştik ya. Şayet piyango veya başkaca bir şans oyunundan doğan borç ilişkisi devletin izin vermiş olduğu bir organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyorsa bu durumda söz konusu borç eksik bir borç olmaz. Yani devletin izin vermiş olduğu bir piyango ya şans oyunu sebebiyle alacaklı dava açabilir, takip yapabilir.
0: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, devletin ve kanunların izin verdiği hususlar haricindeki kumar ve bahis borçlarının eksik borç olduğu, davanın açılamayacağı, açılsa bile reddedileceği aşikar, ama devletin izin verdiği bu faaliyetlere yönelik olarak alacakların da mahkeme nezdinde takip edilebileceğini biz anlıyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman'dı ve bize kumar ve bahisten doğan borçları hukuki değerlendirmesini yaptı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğini

İşin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Reklamlar.

0: Kudüs yalnızca bir şehir değil, inançların, iddiaların, hatıraların ve çatışan anlatıların kesiştiği bir eşik. Tarih boyunca kutsallık atfedilen bu topraklar, bugün din üzerinden yürütülen mücadelelerin, siyasetin ve güç ilişkilerinin merkezinde yer alıyor. Bu programda Kudüs'e fikri arka planıyla, tarihsel yüküyle ve inançlar arasındaki gerilim hattıyla bakacağız. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Konuğumuz Kudüs meselesini yalnızca güncel bir çatışma başlığı olarak değil, ümmet bilinci, ahlaki sorumluluk, İbrahimi duruş ve din savaşları perspektifinden ele alan çalışmalarıyla tanınan öğretmen ve yazar Sayın Ali Yelgün bizlerle birlikte. Ümmeti Muhammed'in ortak imtihanı Kudüs, Müslümanın önceliği Kudüs, İbrahimi duruş ve Kudüs ve son olarak Kudüs'te Din Savaşları adlı eser üzerinden Kudüs'ün neden hala bir imtihan alanı olduğunu, dinin nasıl birleştirici olmaktan çıkıp çatışma zeminine dönüştürüldüğünü ve bugün Kudüs'ü konuşurken hangi soruları sormamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İbrahimi duruş kavramıyla başlayalım istiyorum. Nedir İbrahimi duruş? Günümüzde ne kadar anlaşılıyor?
1: İbrahimi duruş, Kudüs denince öncelikle anlaşılması gereken en önemli kavramlarımızdan bir tanesidir. Çünkü İbrahim aleyhisselam Kudüs'e ilk gelenler, Kudüs'ün özünü oluşturan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam için inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten, yani İbrahim aleyhisselam tek başına ümmetti buyuruyor. Halbuki ümmet kavramı normal şartlarda, normal bilgimiz içinde bir topluluğun getirdiği enerji, inançtır. Ama İbrahim aleyhisselam farklıdır. Çünkü o Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in daha doğrusu, en doğrusu özünü oluşturan, mayasını atan şahıstır. Çünkü İbrahim aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler onun soyundan gelmişlerdir. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar

0: Yahudi ve Hristiyanlar onun en büyük oğlu İshak'ın soyundan gelmişlerdir. Müslümanlar ise onun diğer oğlu İsmail'in soyundan gelmişlerdir. Onun için Kudüs meselesi İbrahim Aleyhisselam anlaşılmadan anlaşılmaz. Önce onu iyi anlamak gerekir. Dolayısıyla biz Kudüs denince önce İbrahim Aleyhisselam'ı zikretmek istiyoruz.
1: Evet. Peki hocam, ümmeti Muhammed'in ortak imtihanı Kudüs başlığından yola çıkarsak bugün Müslümanlar bu imtihanın neresinde duruyorlar?
0: Güzel. Şimdi Filistin meselesi, Kudüs meselesi denince insanlar özellikle bu mesele Kudüs'ün, Filistinlerin meselesi diye anlıyorlar. Halbuki Kudüs meselesi ki ben kitabın birinde Kudüs'e kim hakimse dünyaya o hakim diye bir cümle yazmıştım. Aslında Kudüs meselesi asla bir Filistin meselesi değildir. Kudüs meselesi dünya Müslümanlarının ortak sorunu, ortak meselesi, ortak derdidir. Hatta uzatmak gerekirse biraz daha geniş insanlığın da bir meselesidir. Çünkü Kudüs'te huzur olmayınca insanlıkta huzur olmaz. Bundan dolayı biz Kudüs meselesini ümmetin, Müslümanların, insanlığın ortak imtihanıdır. Eğer Kudüs'te huzur varsa dünyada huzur var demektir. Eğer Kudüs'te bir çatışma varsa dünyada sıkıntı var demektir. Biz Kudüs bu manada önemsiyoruz.
1: Peki Kudüs'te yaşanan bu çatışmaları gerçekten din mi besliyor, yoksa din bir araç olarak mı kullanılıyor?
0: Kudüs'teki çatışmaları evet din besliyor. Mesela 1095 yılında Müslümanlar biraz dünyevileşme yönlerine gittikleri zamanda gidince Fransa'da ikinci Papa Urban kendisi Müslümanların bu zafiyetinden faydalanarak da kendisi kısa zamanda onları örgütlüyor Hristiyanları kendisi yani dini kullanaraktan. Başta Fransa'da olmak üzere bütün dünyadaki Hristiyanlar bir araya getiriyor ve tezi şu anda Kudüs Müslümanları kastederekten Urban kafirden elde diyor. Müslümanlardan dolayı biz Kudüs'ü kurtarmak zorundayız diyor Urban ve milleti örgütlüyor Hristiyanlar, Hristiyan alemi ve Hristiyanlar birincisi dinden dolayı orası kafirlerin elinde gideceğiz. Kudüs'ü kafirlerden kurtaracağız diye yola çıkıyorlar. Tabii maddi şeyler var ama ikincisi, üçüncüsü olaraktan birincisi dini kullanıyorlar kendileri. Ve neticede gerçekten de Urban ilk defa Kudüs'ü işgal ediyor ve işgal etmeleri de Müslümanlar fethi gibi değil. Çok ciddi bir şekilde kan dökerekten ki Hristiyan tarihçiler böyle diyorlar ki biz atlarımızı kan içinde Mescid-i Aksa'ya girdik diyorlar o zaman şeyler. Demek ki biz bundan Musa Aleyhisselam'dan anlıyoruz ki din meselesi burada önemlidir. Bunlar din besliyor. Onun için de Kudüs kutsal bir yer zaten. Evet.
1: Evet. Bir de Kudüs'te din savaşları ifadesi bir tespit mi yoksa uyarı mı hocam?
0: Aslında ikisi de tespit şöyle Kudüs'e Allahu Teala ilk defa Musa Aleyhisselam'a yani İsrailoğullarına bizzat Kur'an-ı Kerim'de bu geçmektedir. İşte siz Kudüs'e girin. Fakat İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ı dinlemediklerinden dolayı kendileri girmek istemiyorlar. Ve önce güçler gönderiyorlar Kudüs'e. Bakıyorlar ki Musa Aleyhisselam yani İsrailoğulları daha doğrusu orada çok güçlü kuvvetli Amalikalılar var o zaman da. Yani İsraillerden önce. Ve diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa burada çok güçlü insanlar var. Biz nasıl buraya girelim deyince Musa Aleyhisselam bize bunu Allah emretti. Girmemiz lazım diyor tekrar halkına. Fakat halkı Kur'an-ı Kerim'de müthiş bir şeydir. Ya Musa izheb ente ve rabbuka fekatile. Musa sen ve Rabbin gidin savaşın orasını kurtarın biz daha sonra gireceğiz diyorlar. İsrailli halkı. Ve Allah-u Teala daha sonra bu İsrailleri çölde 40 yıl dolaştırıyor. Yani Kudüs'e girmeden nasip etmiyor onlara. Dolayısıyla burada din hep öncedir. Allah Celle gir demiştir bunlar buna itiraz etmişlerdir. Girmek
1: Evet.
0: istememişlerdir.
1: Peki Müslüman önceliği Kudüs derken öncelik sıralamasında neyi kaybettik biz?
0: Öncelik sıralamasında birincisi orasını tanımayı, bilgiyi kaybettik. Kudüs bizim neremizde, bizim neyimiz olacak diye. Halbuki Kudüs 400 yıl küsur bir kere Osmanlı'nın elinde kalmıştır. Dünya Müslümanları kaybetmişti Kudüs'ün şeyini bilmediklerinden dolayı. Biz kaybettik Türkler olaraktan Osmanlı ne yaptı Kudüs'te, nasıl çalışma yaptı gibilerine. Dolayısıyla hep biz başkasının üzerine atmışık. Kudüs denince gitsinler Filistinler bu işini kurtarsınlar, çalışma yapsınlar. İşte Araplar gitsinler demiştik. Ama bizde aslında Kudüs denince bilgi üretmek ve yönetmek akla gelmelidir. Biz Kudüs denince önce bilmeliyiz kesinlikle oraların önemini. Bildiğimiz yeterli değil. Bir şey üretmek zorundayız. Bu da yeterli değil. İyi yönetmek zorundayız. Halbuki şu anda işte Osmanlı yönetti zamanında kazandı kendisi. Ama ne zaman Osmanlı zayıfladı, yönetmeye başladı şeyi, Kudüs'ü kaybettiler. Demek evet. ki bu konuda bilgi en önemlisi diyebiliriz.
1: Bilgi güç diyoruz zaten evet, aynı zamanda. Evet. Şimdi peki Kudüs'ü konuşurken sizce en çok gözden kaçırılan mesele nedir?
0: Birincisi görevi başkasına atmaktır. Yani mesela biz kendi aramızda konuştuğumuzda da doğru söylüyorsun hocam, Kudüs gerçekten önemli. Bizim ecdadımızın yerleri, verimli yerler, kutsal yerler. Peki ne yapalım deyince ya tamam da orasının sahipleri var. İşte Araplar İsrail'e sahiplenmişler. Yani biz görevi başkasına atmayı maalesef çok iyi beceriyoruz. Halbuki tam tersi Necip Fazıl'ın dediği gibi orada orası benim. Kurtarmak zorundayım. Kudüs'ü insanlığa armağan etmek zorundayım dendiği zaman iş kurtulacaktır. Yani görevi başkasına atmak değil de benimsemekten bu işi halletmemiz lazım. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aldığı zaman kendisi oraya, ki Ömer emannamesi diye geçer. Mesela onun geldiği zaman da orada Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler çok rahat etmişlerdir. Demek ki iş beraberce yaşamak da olabiliyor. Evet. Ama ne zaman Yahudiler gelince burası tek bizim demeye başladılar, kargaşa çıkmaya başladı maalesef.
1: Peki sizin kitaplarınızda sıkça geçen sorumluluk kavramı bireysel midir hocam, toplumsal mı?
0: Toplumsaldır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde iki yerde diyor ki biz İsrail oğullarına iki defa helak edeceğiz, yok edeceğiz diyor. Zaten İsrail oğulları, İsrailler demek maalesef keşke böyle demeseydik ama oldukları yerlerde şımarıklık, kargaşa, isyan ve yok olmadır. Bunların ilki Mihlattan önce Buhtunrah zamanında olmuştur. Onlar Süleyman Aleyhisselam'dan sonra, devletten sonra kendileri çok rahat yaşarken şımarmaya başladılar. Kargaşa çıkardılar ve Irak'tan Buhtunrah geldi. Babil kralı kendisi ve bunların hepsini yok etti, helak etti. Çoğunu Irak'a sürdü oradaki Yahudiler. Hatta biz deriz zaman zaman ya Yahudilerin Irak'ta ne işi var filan deriz. Daha milattan önce sürgün olmuştur onlar Yahudiler şeye. İkincisi de Roma zamanında Titus zamanında olmuştur. Yine Yahudiler dediğim gibi şımarmışlar, kargaşa çıkarmışlar. Roma'dan Titus gelmiş kendilerini aynı şeyin yaptığı gibi, Buhtun Nasr'ın yaptığı gibi bunlar yok ediyor, helak ediyor. Yine İsrailleri sürgüne gönderiyor. Değerli eşyaları Roma'ya götürüyor kendisi. Kur'an-ı Kerim bizzat bunlar için iki defa bunları biz yok edeceğiz demiş Allah-u Teala ve yok olmuşlardır gerçekten. Üçüncüsü şu anda diyorlar ki peki kargaşa yine var. Şu anda şeyde İsrail'de ne olacak durumumuz diye bir soruyorlar. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir tabir ve in uttum utna buyuruyor. Yani siz zulme dönerseydiniz biz de sizi yok etmeye döneceğiz diyor Allah-u Teala. Onun için bazı ulema der ki İsrail'in zamanı için belki 10 sene yoktur şu anda derler. Ömrünün sonlara gelmeleri için. Çünkü Allah-u Teala siz zulme dönerseydiniz eskiden sizi yok ettiğimiz gibi tekrar sizi mahvedeceğiz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama tabii çalışmak lazım. Böyle otururken kimse de yok olmaz. Kesinlikle.
1: Şimdi Osmanlı Kudüs'ü 400 küsür sene yönetti hocam. Son zamanları bir tarafa bırakırsak bu dönemde neden hiç savaş olmadı?
0: Evet, çok güzel. Gerçekten Osmanlı güçlü olduğu zamanlarda zaten ilk Kudüs'ün alınması Yavuz Sultan Selim zamanında alınmıştır. Allah rahmet eylesin. Ve Kudüs o zaman ilimle, bilgiyle alınmıştır. Yavuz Sultan Selim kendisi Kudüs'ü alıp İstanbul'a gelirken, yani teslim aldıktan sonra çok müthiş bir şey vardır bunun ders verici. İbn-i Kemal, Şeyhülislam kendisi sonradan. Alim bizzat beraber alıyorlar. Ve atının çamuru İbn-i Kemal'in, Şeyhülislam'ın, padişahın, sultanın kaftanına gidiyor. Şeyde. Tabii Şeyhülislam çok üzülmüş. Yani atının çamuru sultana gittiğinden dolayı. Ama sultan kendisi

0: bilgiyi, alimi değer veren biri olduğundan dolayı utanmasın diye kendisi kaftancı başını çağırıyor. Yavuz Sultan Selim kendisi. Diyor ki benim şu kaftanı alın, bunu mezarımdayken üzerine koyacaksınız diyor. Yani alimin atını, çamurunu değer veren bir sultan kendisi. Ve Allah-u Teala da bunlar işte Osmanlı'ya bir değer veriyor. Gerçekten bunlar uzun zaman kendisi Kudüs'e hakim oluyorlar. Herkes Kudüs'e çok rahat yaşıyor, huzurlu yaşıyorlar. Osmanlı güçlüyken Yahudiler Osmanlı'ya bir şey yapmadılar. Yapamadılar daha doğrusu. Ki 2. Beyazıt zamanında İspanya'dan yüz binlerce Yahudi koyuldu. Osmanlı hepsini kucak açtı bunların hepsine. Yerleştirdi hepsini Osmanlı topraklarına kendilerine. Ama aynı Yahudi bu iyiliklerin hepsini unuttu. 1800'lere gelince İngilizler Osmanlı'ya saldırmaya başladıkları zaman şeyde Tanzimat zamanlarında Yahudiler Kadir Son dediği gibi zayıflayıp Osmanlı bunlar kendi dişlerini göstermeye başladılar Osmanlı son zamanlarında. Ve işte malumunuz 1850'ler 60'lar derken Theodor Herzl özellikle Yahudilerin devletini kuran kendisi mantık olaraktan 1897 kongreyle beraber ilk adım atmaya başladılar. İşte Abdülhamit Han direndi ama 1909'da Abdülhamit indirilince daha çok ileri gitmeye başladılar. Ve en son 1917'de maalesef İngilizler işin açını Osmanlı devletini orada Kudüs'ü alınca İngilizler Osmanlı'dan Yahudilere daha çok yol göstermeye başladılar.
1: Tam o noktada 1917'de İngilizlerin Kudüs'ü teslim almasından sonra Filistinliler gerek İngilizlere gerekse Yahudilere karşı çıkmadı mı?
0: Karşı çıktılar tabii ki. O zamanki Araplar, Müslüman Araplar özellikle bu konuda iki isim çok çok önemlidir. Birisi Müftü El Hüseyin'i, Emin El Hüseyin'i Kudüs Müftüsü. İkincisi İzzettin Kassam. Zaten şu an onun ismine Hamas kullanıyor ya silahlı şeylerde. Peki bunlar ne yaptılar? İngilizler Filistin'e alınca, Osmanlı'nı alınca Müftü El Hüseyin'i kendisi gruplar kurmaya başladı. Kendisi ki o zaman artık İsrailler çok böyle yerleşmeye başlıyorlar. İngilizlerin kontrolüne geçince ve Emin El Hüseyin'in müftü kendisi siyasi olaraktan bağlantılarını kuraraktan İsrail'den buraya gelmemesini için çalışıyor. Ve çeşitli gruplar kuruyor kendisi. Ama İsrailler de kendilerini korumak için örgütler kuruyorlar. Mesela Hagana bunun ilk örgütleridir. Silahlı şey kendisi. Ama bunlar tabii korktuğu için Araplardan o zamanlarda İsrailler, Yahudiler Hagana'a diyorlar ki sen tek görevin var bizim çiftlerimizi koruyacaksın çiftliklerimizi. Yani Yahudi Müslümanlara saldırmayacaksın diyorlar. Hagana'dan daha sonra İrgun örgütü ortaya çıkıyor. İrgun örgütü ortaya çıkıyor. Diyorlar ki İrgun kendisi silahlı Arapları vurma hakkına sahiptir diyorlar. Çünkü Hagana'nın vurması yasak Arapları. Arkasından Lehin örgütünü kuruyorlar Yahudiler. Bu hatta İngilizlere de karşı çıkacak. Onları da kovacak İngilizleri de Filistin'den. İsrail devletini kurmamız lazım diyorlar arkasından. İşte bu arada İngilizler maalesef hatta İzzettin Kassam der ki benim savaşım Yahudilere karşı değil. Benim savaşım İngilizlere karşı der. Çünkü İngilizler aldılar Osmanlı'dan İsraillere teslim ettiler Filistin'i der kendisi. Bu arada muhakkak çatışmalar oldu. Araplar kendi haklarını korumaya çalıştılar. Ama İngilizler iki tarafı idare etmeye çalıştılar. Hem Araplara, Müslümanlara hakkınızı koruyacağız diyorlar İngilizler. Öbür taraftan Filistinler, Yahudilere de siz sürekli göç almanız lazım burada diyorlar. Ve maalesef 1947'de geldiğinde İngilizler her zaman yaptığı gibi Birleşmiş Milletler'e kendisi ben bu işi beceremedim, siz karar verin diyor.
1: Evet.
0: Ve arkasından Birleşmiş Milletler de maalesef işte devlet kurulmasının yolunu açıyor.
1: 11 Mayıs 1948'de hocam geçici İsrail devleti kurulunca 1948, 1967 ve 7 Ekim 1973'te yapılan o savaşları Arap devletleri hep kaybetmesinin sebebi ne olabilir?
0: 14 Mayıs 1948'de İsrail devlet olduğunu ilan ediyor. Ve o zamanki Arap devletlerinden Suriye, Mısır, Lübnan, Irak ve Ürdün 5 tane devlet hemen aynı gün savaşa başlıyorlar İsrail'e karşı. Buralarını alamazsın, devlet kuramazsın. Hani işte kurmayacaktın baştan, öyle söz vermişsin gibilerine. Maalesef 4 devlet, 5 devlet yeni kurulan devlete yeniliyorlar. Tabii ki İsrail'e dıştan ciddi bir destek oluyor. Zaten şu unutmamak lazım. İsrailleri kimse sevmediğinden dolayı başını atmak için İsrail yer buluyorlar aslında. Geçen mesela düşünün geçenki yakın savaşta bile İsrailleri ki bu Yunanlar severler Yunanistan'a falan gidip İsrail'de hepsi karşı çıktılar. Niye buraya geldiniz diye. Hmm. Çünkü İsrailler geçimsiz insanlar bulundukları kendileri. Kimse bunları istemiyor. Onlara tabiri bir yer buldular. Bu da şeyde. Ve sonuçta bu beş devlet ilk savaşta 48 savaşını söylüyorum yenildiler ve İsrail topraklarını BM'den daha fazla hale getirdi. BMB bölmüştü eskiden toprakları İsrail Araplar arasında. Savaş oldu daha fazla toprak elde etti kendisi. 1967'ye gelince bu sefer Mısır ve Suriye başta olmak üzere dediler ki biz Arapları, Yahudileri istemiyoruz. Bizim topraklarımızı elimizden almaya başladılar kendileri diye. Tekrar savaş açtılar İsrail'e. Savaş açmak istediler daha doğrusu. İsrail bunu fark etti. Öncelik hemen kendisi savaşa başladı. Ve Suriye ve Mısır'ı devreden çıkardı kendisi İsrail. Yani hem 48'de kaybetti Araplar hem de 67'de kaybettiler. Arkadan biraz daha zaman geçti. 7 Ekim 1973, o zaman 7 Ekim'de. Bu sefer Emel Sedat, Mısır'ın Cumhurbaşkanı ve Hafız Esad da Suriye'nin Cumhurbaşkanı kendileri dediler ki biz aniden bunlara saldıralım. Bu sefer topraklarımızı geri alalım. Ulan tepelerini vesaire geri alalım dediler. Saldırdılar gerçekten. Ve birkaç günde güzel gittiler. Mısır ve Suriye. Ama ne olursa kendisi tek arkadan İsrail toparlandı kendisi. Ve Mısır ve Suriye ciddi bir ders verdi arkasından. Velhasıl sonuçta şunu görüyoruz. Arap devletleri görünüşte halkının da tabii gazını almak için İsrail'e karşı görünüyorlar. Ama arkasından İsrail işbirliği yaptıkları ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra zaten Filistin'den dediler ki siz bizi aldatıyorsunuz. Biz kendimiz örgütlerimizi kuracağız dediler Filistinler. İşte Fetih kuruldu arkasından. Hamas kuruldu ve İslam Cihat kuruldu onun arkasından. Ve artık Filistinler kendilerine savunmaya başladılar arkasından. Ve maalesef Ürdün başta olmak üzere ki özellikle Ürdün kesinlikle İsrail'i korumak için kurulmuş bir devlettir. Babası Şerif Hüseyin kendisi Osmanlı zamanında İhsaniyet Osmanlı İngilizler işbirliği yaptı. İngilizler daha sonra işte oğlu Faysal'a Irak'ı verdiler İngilizler Şerif'in oğluna. Diğer oğlu Abdullah'a da Ürdün'ü verdiler. Ve Abdullah kendi İsrail işbirliği kurduğundan dolayı kendisi Mescid-i Aksa'da Cuma namazına gibi 1951-52 yıllarında Cuma namaza gidiyor. Bir Filistinli genç kendisi takır takır orada vuruyor Mescid-i Aksa'nın içinde. Ürdün Kralı Abdullah'ı diyor ki sen Allah'ın nimetini kötüye kullandın ve bizi sattın Yahudilere karşı diye kendisi orada vuruyor Abdullah'ı. Arkasından Kral Hüseyin, arkasından da onun oğlu şu anda Abdullah geliyor Ürdün'de. Yani Ürdün'ün varlığı İsrail'i korumak demektir.
1: Evet. Hocam peki son 1,5 dakikamız. Bu meseleye uzaktan bakan bir okur için ilk kırılması gereken algı nedir?
0: Yani çok güzel ama geniş bir soru tabii ki. Aslında söz arasında söylemiştim. Bence bunu kırmak için insanların bilgisi. Yani Kudüs dönünce bilmek, görmek, plan yapmaktan geçer. İnsan bilmediği şeyi asla savunamaz. Hatta yanlış da yapar kendisi. Onun için ben bütün konferanslara gittiğim zamanlarda arkadaşlar böyle oturmak, eleştirmekten daha çok, daha ziyade insanla Kudüs'le ilgili mesela çok kitap var gerçekten. İşte Tanzimat 1839 İngilizlerin Tanzimat ilan ettikten sonra Osmanlı'da o tarihe çok iyi bilmek lazım. Yani Yahudiler nasıl buraya yerleştiler? Neye yerleştiler? Biz ne yaptık o zamanlarda? Arkasında Abdülhamit niye indirdiler? Şeyde. Arkasında İngilizler nasıl bu kurdular devleti dercesine? Benim özetle bilgim bilmek,
1: evet,
0: görmek, plan yapmak diye özetleyebilirim. Zaten bu olmadan da orada bir iş yapılmaz.
1: Kesinlikle. Kıymetli hocam çok teşekkürler değerli katkınız için. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Eksik olmayın.
1: Kudüs'ü konuşmak aslında kendimizi konuşmak, inancımızı, durduğumuz yeri ve sustuklarımızı bugün tarihsel ve ahlaki bir zeminde Kudüs'e bakmaya çalıştık. Katkıları ve kıymetli yorumları için konuğumuz öğretmen ve yazar Sayın Ali Yelgün'e teşekkür ediyoruz. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında Filistin'i anlamaya, sormaya ve unutmamaya devam edeceğiz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Annem öldüğünde 8 yaşımdaydım. Ben okuldayken otomobil kazasında. O günü çok iyi anımsıyorum. Öğretmen beni müdire hanımın odasına götürdü. Biri kolunu sırtıma koymuştu, öteki ağzını oynatıp duruyordu. Kötü bir şey oldu. Ben öylece ağlamadan kala kaldım. Acaba bir yerlerde kokusunu yeniden duyabilecek miyim diye düşündüm. Neden yüzler zamanla yok olur da kokular olmaz? Onun kokusu nasıldı? Neden oluşuyordu? Mutlaka 3 kuruşluk bir kolonya teninin sabun ya da pudra kokusuna karışmış olmalıydı. Annem sürekli yıkanırdı. İlk 7 yılımda her zaman beraberdik. Küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Annem neşeli, gösterişli ve renkliydi. Akşamları beni yatırdıktan sonra işe giderdi. Uyandığımda onu yeniden yatağımın yanında ayakta dururken bulurdum. Gülerek bana sarılır, öpücük kasırgasına hazır ol derdi. İşte böyleydi ve hep böyle kalacağını sanıyordum. Adlarımızın bir kayaya kazınmadığını, yalnızca bir kara tahtaya yazıldığını henüz bilmiyordum. Arada sırada birileri bir silgiyle üzerinden geçiyor ve adın listeden siliniyordu. O günün, o ölüm gününün kokusu bende yeni fırından çıkmış ekmek kokusu olarak kaldı. Müdire hanımın iskemlesinin arkasına bir ekmek fırınının torbası asılıydı. Koku torbadan sızmış tüm odaya yayılmıştı. Kötü şey ölümdü. Onun yanına gitmek istiyorum dedim. Üzgünüm, artık mümkün değil. Sonraki günlerde neredeyse sonsuz sayıda koku birbiri üzerine yığıldı. Hastanenin kokusu, henüz tanımadığım kötü bir koku, yeni kazılmış toprak kokusu, oraya geldiğinde çoktan çürümüş olan çiçeklerin kokusu, beni defalarca kucaklayan annemin arkadaşları Pina, Julia ve Cinzia'nın kokuları, pek acelesi olduğundan hızlı hızlı konuşan ihtiyar rahibin cübbesinin kokusu, yakınlarımda duran birinin yediği salamlı sandviçin kokusu, mutfağımızdaki tabak dolabının çam ağacı kokusu. Şimdi annemi o ince ve dar dolabın içine koyup kapatmışlardı. Arkadaşları ağlıyor, burunlarını çekiyorlardı. Beni mezarlığa götüren okuldaki hanım sanki uçup göğe çıkmamdan korkuyormuş gibi elimi sıkı sıkı tutuyordu. Ben de ağlamalı mıyım diye sordum ona. Hanım evet demek istercesine başını aşağı yukarı salladı. Ağlamak için kendimi zorladım ama pek başarılı olamadım. Aklımda tek bir düşünce vardı. Artık hiçbir yerde olmayan insan nereye giderdi? Aklımda kalan bu satırlar Susanna Tamaro'nun Yanıtla Beni adlı kitabından, Eren Cendey'in çevirisiyle Can Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor.

0: hem de ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Odası bugün 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin Ulusal Profesyonel Kategori En İyi Belgesel Film Ödülünü kazanan Ben 12.000 Yaşındayım belgeseline açılıyor. Yönetmen Batuhan Karadağoğlu'nun imzasını taşıyan film bu yıl yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak ulusal kategoride En İyi Belgesel Film Ödülüne layık görüldü. Filmi konuşacağız. Yönetmen Batuhan Karadağoğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Merhabalar. Filmi ben de çok yeni izledim. Daha 24 saat bile geçmedi üzerinden. Büyük bir samimiyetle söyleyebilirim ki çok güzel bir insan hikayesi, tarih hikayesi ve olabildiğince doğal bir şekilde. Yani insan bazen diyor ya, bu insanlar yüzü suyu hürmetine bir dünya dönmeye devam ediyor diye. Öyle bir insanla, Gökhan Bey'le bizi tanıştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Onu söyleyerek başlamak istedim. Ama tabii hikayenin öncesini, nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, karakterle Gökhan Bey'le nasıl tanıştığınızı sizden dinlemek isteriz.
2: Çok teşekkür ederim öncelikle yorumlarınız için. Çok sağ olun. Gökhan Bey'le aslında bundan bir yaklaşık 3-4 yıl kadar önce ben görüntü yönetmeni olarak başka bir proje çekiyordum Kars'ta. Tesadüfen böyle o köyü ziyaret ederken tesadüfen karşılaştık aslında. Daha sonra böyle o tanışıklık esnasında hikayesini dinlediğim zaman çok etkilendim. Çünkü gerçekten sizinle bahsettiğiniz gibi hani çok büyük bir emek sarf ediyor orada ve ben bundan çok etkilenmiştim. Ve aslında bu hikayeyi anlatmaya başlamamın, hani bu belgeseli çekmek sebebi de ben Gökhan abiye ne katabilirim? Aslında burada tek başına bir çırpınış dersin ama sesini acaba daha fazla insana duyurabilir miyim? Onun bu çabasına bir katkı sağlayabilir miyim aslında? Temel amaç oydu. Hani bir belgesel çekelim, sesini biraz daha fazla insana duyuralım Gökhan abinin. Belki ona yardım edecek birilerini buluruz. İşte bir faydamız dokunur. Düşüncesiyle aslında çekimlere başladık. Belgeseli yapmaya başladık diyebilirim.
0: Sesiniz biraz arada gidip geliyor. Biraz daha böyle yakın konuşabilirseniz çok sevinirim. İlk başta çok güzeldi. Şu an daha net geliyor. Şu an daha net geliyor. Ya aslında sizin de hayatın içinde karşılaştığınız biri baktığınızda.

0: Ailesi de durumdan pek de memnun değil gibi. Siz şimdi işin perde arkasında tabii gördünüz orada. Neler yaşandı çekimler sırasında? Gerek köy halkının, gerek kendi ailesinin, çekirdek ailesinin Gökhan Bey'e dair ve bu tarihi eser, tarih aşkına olan tepkileri nasıl?
1: Ya şimdi şöyle, öncelikle bu arada bu hani Allah'a emanet ediyorum ineklerimi ve gidiyorum dediği olayı biz birebir yaşadık. Çekimler esnasında gerçekten de iki tane ineği kayboldu. Biz röportaj esnasında biz bayağı böyle gece drone ile falan inek aramışlığımız var orada. Yani çok eğlenceli bir süreçti. Şimdi şöyle, oradaki köy halkı, ailesi vesaire aslında çok büyük saygı duyuyor. Gökhan abinin bu çabasına, bu emeğine, ama tabii ki hani birazcık daha yaşam koşulları da zor olduğu için, şartlar orada biraz daha zor olduğu için. E tabii insanlar biraz daha, ya acaba hani bu kadar uğraşmasa da hani başka işte maddi açıdan daha da bir para kazanabileceği bir iş mi yapsa, daha da rahat mı etse, bu kadar kendini yormasa mı diye tabii ki düşünüyor. Ama yine de hani hiç kimse orada şey ya sakın ya bu işleri bırak, böyle yapma, bunların peşinden gitme diye de böyle hani onu darlayan, onu zorlayan kimse yok. Aksine hani her ne kadar dediğim gibi hani maddi kaygıları olsa bile o yaptıklarıyla onlar da içten içe gurur duyuyor.
0: Evet.
1: Hatta böyle ailesi de arada bu bulduğu kaya resimlerine falan götürüp ilk zaten ilk anlattı insanlar aileleri oluyor. Onlar da gidip orada dinliyor, görüyor bulduğu, yeni bulduğu resimleri.
0: Biraz belki hikayeden konusundan da bahsedebiliriz. Çünkü filmin ismini de sormak istiyorum. Filmin ismini açıklarken zaten biraz belgeselin konusundan da bahsetmiş olacağız. Çünkü çok farklı bir ismi var. Ben 12 bin yaşındayım belgeseli. Biraz da filmin belgeselin konusunu da bize açıklama, sizden dinlemek isteriz.
1: Ya şimdi filmin adını biz hatta daha önce başka seçenekler de vardı. Bu dediğim gibi 3 yıldır böyle bir ön çalışma içerisinde olduğumuz için bir gün böyle konuşmamız esnasında şey demişti. Hani ben bu kayaların yanında dolaşırken kendimi 12 bin yaşında hissediyorum. Onlarla yaşıyormuş gibi hissediyorum. Hani onların yaşadıklarını, onların gördüklerini görüyormuş gibi hissediyorum dedi. Ve o andan itibaren ki zaten yardımcı yönetmenim, aynı zamanda da eşim olur. Böyle direkt böyle hani şimşek çakar gibi, ah işte filmin adını bulduk, gerçek adı bu diye böyle. Bizim de o dönem çok hoşumuza gitmişti. Yani filmin aslında temeli Gökhan abinin o sözünden yola çıktı yani. Yani kendini 12 bin yaşında hissettiğini söylemesiyle birlikte zaten film ne anlatmak istediğimizi daha net anlatamazdı diye düşündük. Böyle bir isim belirledik.
0: Ne kadar sürdü çekimler?
1: Çekimler çok aşırı uzun sürmedi. Yani bir işte parça parça düşünürsek yani bir toplamda bir 10 iş günü diyebilirim maksimum.
0: 13 günü. Sizi evet. En çok belgeselde, tamam önceden tanıyordunuz ama konuşurken anlattıkları süresince en çok şaşırtan keşif ne oldu?
1: Ya şöyle bir şey olmuştu. Biz çekime gitmeye çok yakın bir süre kala yeni bir kaya resmi keşfetmişti ve şey düşünüyor. Diğer kayaların aksine, çünkü diğerleri hep dikey kayalara çevrilmiş. Bu baya böyle bir ara bir yerde yassı bir yüzeye çevrilmiş bir resim keşfetmişti. Hatta biz onu göstermedik bile. Yani çok kısa şey yaptık ama çok görsellere de inmedik. Yeni keşfetmişti ve daha henüz kimseye açıklamamıştı. İlk hani bir belgeseli çekerken kayıt altına almıştık. O biraz tabii bizim için de heyecan verici olmuştu.
0: Çok güzel. Öyle o bir yerde söylüyor ya zaten. Birkaç tane yeni var ama onu daha kimselere göstermedim diyor.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: defineciler, bu definecilerden dolayı birazcık anladığım kadarıyla onları da diyor uyarıyorum diyor ya, bırakın bu işleri diyorum, korumaya bakın, kazmayı bırakın diye söylediğini de ifade ediyor. Ya insan bazen böyle hikayelere baktığında, değil mi, hayat farklı olsaydı, işte o ortaokulun son yılında bırakmasaydı, belki liseden sonra üniversiteye devam etseydi, karşımızda çok büyük araştırmaların başında bir arkeolog, belki bir tarihçi olarak karşımıza çıkacaktı ama bu sefer de bu eserleri bu kadar sevgiyle koruyacak biri olmayacaktı o topraklarda, değil mi? Bazen hani şu hikaye farklı olsaydı diyoruz ama o zaman bu hikaye böyle olacak mıydı? Biz bu belgeseli izleyecek miydik? Ben en çok filmi izlerken bunu hissettim, aklımdan bunu geçirdim.
1: Ya tabii ki zaten biraz hayatta öyledir hani. neyi tercih ettiğimiz ve bize hayatın neyi getirdiğiyle alakalı.

0: olmuştur.
1: Hı hı.
0: Belki de işte o dönem o okuldan alınması, o içinde yarım kalan okuma aşkı,
1: hı hı,
0: bambaşka bir insan olarak daha büyük aslında şu an bir şeyi başarmasını sağladı bence Gökhan abinin. Buna işte hayatın hani aslında biz bazen kötü sandığımız ama bizim için hazırlanmış iyi sürprizler diyebilirim.
1: Evet, kesinlikle bahsediyorsan arkadaşlarım, akademisyenler, hocam, onlarla beraber çalıştık, projelere katıldık. O kadar kendini ait hissediyor ve hocadan bir tek beni aldı yanına, beraber gittik diye bahsetmesi ve şu an dünyanın neresinden gelirse gelsin biri kapısını çaldığında her şeyi bırakıp o kilometrelerce yolu yürüyüp onlara göstermesi, anlatması, sanki böyle bir evlatlarıymış gibi onları koruyor olması çok ilginç, çok gerçekten hayranlık uyandıran bir durum. Peki kameraya alışması nasıl oldu? Gayet rahat konuşuyor çünkü kamera karşısında Gökhan Bey.
0: Ya aslında şimdi şöyle, hani biz bile hani uzun yıllardır teklerde olmamıza rağmen bir kamera doğrultusunda veya bir mikrofon karşısında çıktığımızda heyecan yapabiliyoruz. İçimizdekileri çok detaylı anlatamıyoruz. Doğal olarak Gökhan abi de ilk etapta bu heyecanı yaşamasına rağmen o demin sizin bahsettiğiniz gibi o kaya resimlerini, o yaptığı şey, duyduğu aşk ve heyecan çok kısa sürede bunu yendi. Bu heyecanı yenmesini sağladı ve hani çok daha çok güzel içimize sinen bir hikayeyi anlatmış oldu bize.
1: Evet. Peki belgeselin yolculuğu nasıl devam edecek? TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde başladı. Bundan sonra nereye gider?
0: Ya şimdi şöyle, tabii TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde başladı. Bizim şu an hem Türkiye'de hem yurt dışında katılmayı istediğimiz, daha heyecanını yaşamayı istediğimiz birkaç tane daha böyle güzel büyük film festivali var. Dolayısıyla bir süre daha belgeselimiz festival yolculuğuna devam edecek. Bir süre daha böyle festivallerde olacağız. Daha sonrasında hani uygun şartlar geliştiğinde tabii ki hani dijital platform veya bir televizyon kanalı, hani şu an tam bilmiyorum tabii, hani gelen tekliflere göre daha sonrasında da bir televizyona veya dediğim gibi dijital platforma yayınlayacağız.
1: Çok güzel. Zaten görüntü kalitesi, renkler, her şey, başlangıç ve bitiş, bence özellikle o rengi, o vadiyi, hani vadi diye açıyor ya, ben bu vadiyi terk edemem, bizi o vadiyle karşılayıp o vadiyle uğurluyor olmanız etkileyiciydi benim kendi adıma. Son olarak da adettendir, bu çok yeni bir proje olmasına rağmen, var mı yeni projeler ve eklemek istedikleriniz, onu sorup öyle veda edelim.
0: Çok teşekkür ederim. Ya aslında biz çekimleri bitirip İstanbul'a döndükten sonra yeni bir projeye hemen hazırlanmaya başladık. Bir yandan ben 12 bin yaşındayım kurgu süreci devam ederken şimdi bir yolculuğun hikayesini anlattığımız başka bir belgesel projemiz var. Henüz ön hazırlık sürecinde tabii, hani işte uygun mevsimi bekliyoruz, böyle Eylül ayı gibi. Bir yolculuğun hikayesini anlattığımız yeni bir belgesel çekmeyi istiyoruz. Uygun şartlar gelişirse bu yılda onu çekmeyi planlıyoruz.
1: Ne güzel. Seneye de onu konuşuruz diyerek kapatalım o zaman sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Tebrik de ediyoruz tekrardan ödülünüzü. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin Ulusal Profesyonel Kategori En İyi Belgesel Film Ödülünü kazanan Ben 12 bin Yaşındayım belgeselinin yönetmeni Batuhan Karadağoğlu film odasında bizimle birlikteydi.

0: devam ediyor. Odasına kampüsün gizli sakinleri belgeseliyle devam ediyoruz. Bugün tam bir belgesel programı oldu. Belgesel Ankara'daki TRT kampüsünde yaşayan tilkiler ve diğer yabani canlıların yaşamına odaklanıyor. Yıllardır kameraman olarak çalışan yönetmen Halit Gürsoy telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel ya, böyle hani mesaiye geliyorum gibi değil de işe gelmişken bir de oradan böyle bir belgesel çıkarmak. Şimdi TRT Ankara kampüsünün Oran sitesinde olduğunu söyleyelim. Böyle değil mi? Orası şimdi gerçi biraz daha şehrin içine dahil oldu ama eskiden daha da böyle uzaktaydı. Oraya kar yağıyor. Ankara'nın başka bir tarafına yağmıyordu. Ama şimdi görüyoruz ki tilkilerin, yaban hayatının hala şehirleşmenin oraya kaymış olmasına rağmen görebileceğimiz, şahit olabileceğimiz ve bundan bir belgesel çıkarabileceğimizi görmemiz açıkçası beni çok şaşırttı. O yüzden bu belgesel fikri nasıl ortaya çıktı diye sorarak başlayalım sohbetimize.
1: Tamam. Öncelikle ben şu an Konya'da Sille Barajı'ndan size programımıza bağlanıyorum. Meslek kameramanlık olunca tabii biraz içinde seyahat var bunun, hareket var. İlk fikir nasıl çıktı şöyle anlatayım ben. Kurumumuz sayesinde bir eğitim için Londra'da BBC Sky gibi TRT'nin ulusal anlamda paydaşlarının merkezlerini ziyaret etme şansımı buldum. O gün şunu anladım, bu yerleri ziyaret edince tamamıyla bir plaza hayatı, yüksek binalar. Sonra şu çok belirgin hissedildi, yani TRT'nin sahip olduğu kampüs hemen hemen herhalde TRT'nin paydaşları arasında böyle bir iki kuruma nasip olmamış. Sadece bu konuda ayrıştığını düşündük TRT'nin. Sonra yakın zamanda pandemi oldu biliyorsunuz 2019 yılında. O sıralar işte kişisel mesafeyi kurduğumuz günlerdi. Ve kurumumuz çocuklar eğitimden uzak kalmasın diye büyük bir refleks gösterip EBA yayınlarını başlatmıştı. O dönem işte yaşımızın da el vermesiyle daha çok plandaydık. Aralarda, molalarda yemeğimizi alıp kampüste uygun bulduğumuz yerlerde yiyorduk. Yani zaman geçiriyorduk. Bir bakıma kendimizi de koruyorduk. Orada birkaç hayvan gözüme çarptı. Bu arada ben zaten doğayla çok barışık bir insandım. Yani doğayla ilgili gözlemlerim ta çocukluğumdan başlamıştı. Sonra bu hayvanlarla ilgili bu varsa bu da vardır, bu varsa bunu da aramak lazım gibi böyle tahminler yürüterek bu projeyi somutlaştırmak, filmleştirmek istedim.
0: Ne kadar sürdü çekimler?
1: Çekimler bir yıl sürdü. Yani bir dört mevsim döngüsü yaşadık. Yani kar kalktı, bahar geldi, sonra tekrar yapraklar döküldü, yeniden kar yağdı. Bir yıl sürdü diyebilirim.
0: Çok güzel olmuş aslında o yaşam döngüsünün bir yılına şahit olması. Çekerken hangi teknik yöntemlerden faydalandınız?
1: Çok güzel bir soru. Bu şöyle diyeyim, 23 tane fotokopan TRT kampüsüne yerleştirdim. 3 tane de sinema kamerası kullandım. İlk başlarda fotokopanlardan elde ettiğim verilerle analizler yaptım. Yani yer nerede neyi daha çok görme ihtimalimiz var diye. Daha sonra buralara sinema kamerasıyla çadırlar ve kamuflaj olmazsa olmaz. O sayede çekimler yaptık. Ben bunu bu açılmışken bir şey demek istiyorum. Tabii. Beni en mutlu eden kısmı bu. 23 kamera ve 3 sinema kamerasıyla 25 bin klip elde ettim. Bu kliplerin hepsini izledim. Hatta bazılarını birkaç kez izledim.
0: Bunun kurgusu ne kadar zor olmuştu diye düşündük biz şimdi. Evet.
1: Şunu gördüm. TRT kampüsünde tüm çalışanlar doğaya karşı inanılmaz saygılı. Elif Hanım şunu söyleyebilirim. O kliplerde bir bitkiye zarar veya efendime söyleyeyim bir hayvanın yönünü değiştirmeye neden olma, kampüse bir şey, bir köp, bunların hiçbiri olmadı. O yüzden tekrar kendimi çok özel hissettim. Özel bir kurumda çalıştığımı hissettim, düzeltiyorum. Bu da bize kaldı diyelim. Ayrıca belgesel boyunca biz çok etik yaklaştık. Zaten olması gereken bu. Hiçbir yuvaya girmedik. Yani hiçbir hayvanın kendi doğasına müdahale

0: güzel yorumlar aldık.
1: Tam onu soracaktım. Şimdi TRT evet. Belgesel Ödülleri'nde filminiz gösterildi. Tepkiler nasıldı?
0: Ben onu yakın çevreme şöyle anlatıyorum. Yani o gün o kadar çok övgü aldım ki bu bir şey olacak zannettim. Böyle ve şöyle bunu samimiyetimle söyleyeyim. Aa, çok güzel olmuş, tebrikler gibi değil de yani o kadar içten, o kadar insanların gözleri parlayarak ve en içten kelimelerini kullanarak tebrikler aldım ki bütün yorgunluğumu aldı gitti diyebilirim yani. İyi ki yapmışız diyebileceğim bir gün yaşadım.
1: Ne kadar güzel. Ben yıllardır bu kurumdaydım. Birazını önceden de yapsaydınız deseydiniz keşke. Belgesel yapmamı beklediniz ama tabii ki bununla almak da çok güzel. Böyle bir emeğin karşılığında bahsettiğiniz evet. O kadar kayıt, o kadar klip, o kadar kamera, foto kapan, bunların kurgusu, düşünülmesi. O yüzden marifet iltifatı tabidir demişler ya, o yüzden yerini bulmuş. Biraz da içeriğinden bahsedelim istersin. Çünkü özellikle iki anne tilkinin yavrularını büyütme mücadelesini takip eden bir film olarak özetleyebilir miyiz? Biraz da şehir ve doğa arasındaki o görünmez ilişkiyi de gözler önüne seriyorsunuz. Biraz bu hikayeyi, kuruşunuzu sizden dinlemek isteriz.
0: Tabii. Ben bu doğa kampüsün barındırdıklarını gözlemledikten sonra bir hikaye duymuştum. İşte biliyorsunuz kampüsümüzde bir barınak var. Hı hı. Orada işte köpekler sağlıklı bir ortamda güvenle saklanıyor. Onlara bakılıyor. O barınağın varlığı ister istemez orayı bir doğal yaşam için yani hayvanların yiyecek bulabileceği bir ilgiye dönüştürüyor. Orada çalıştıran bir çalışanımız kampüsün kuzeyinden güneyine rutin bir şekilde gelip oradaki yiyeceklere yemek isteyen fareleri avlayan bir yılandan bahsetmişti. Bu yılan beni çok etkilemişti. Yani çünkü hı hı. Tamam bir sürü hayvanımız var ama ortada bir hikaye olmalı. Tam omurgaya bırakacağımız. Hı hı. Yani hikayeyi onun üzerine kurduk ama evet ne yazık ki o kış an sonra yılan gelmedi. Yılan gelmeyince benim danışmanım TRT'deki doğa belgeselcisi Ece Soydam o zaten bu şeyin hikayenin temelinde tilkiler olmalı dedi. Hı hı. İşte ustalık burada devreye giriyor. Ben biraz kendimi yılana hazırlamıştım ama sonra tilkilerin hikayesi bambaşka kendini gösterdi. Hı hı. İki anne tilki böyle tel örgülerle çevrili bir çanak sahasında tam 14 yavru dünyaya getirdiler.
1: Onları evet. Bir sene boyunca nasıl değil mi koruduklarını da mevsim mevsim izleyenler hem de görebilecekler. Çok da sürprizini kaçırmayalım. Hem de programımızın süresi de bittiği evet. için biraz burada bir nokta koymamız gerekti. Allah. Çok teşekkür ediyorum programımıza rica katıldığınız için. Çok değerliydi. TRT kameramanı ve aynı zamanda belgeselin yönetmeni Halit Gürsoy Günebakan'da. Günebakan değil, film odasında bizimle birlikteydi. Film odasının bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenler. İbrahim Türksoy, Didem Karakelle ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın. Film odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün alışveriş serimizin insani, gönül diliyle konuşan duraklarından birindeyiz. Esnafa hürmet, emeği görmek başlığı altında mahalle bakkalından çarşıdaki ustaya kadar hayatımızı kolaylaştıran o ellerin ardındaki hikayeye ve bir hayırlı işler temennisinin taşıdığı o derin zarafete odaklanacağız. Nezaket vitrinle değil, o vitrini Kur'an'la bağ kurmaktır. Sevgili dinleyiciler, modern dünyanın devasa marketlerinde

0: anonimleşen alışveriş esnafın dükkanında bir tanışıklığa ve emanet bilincine dönüşür. Bir esnafa müşteri kibriyle yaklaşmak onun emeğini sadece parayla ölçmek anlamına gelebilir. Bu profesyonel ama ruhsuz bir tavırdır. Zarafet sahibi bir ruh çok iyi bilir ki alışverişin bereketi karşılıklı rızadan ve o emeğe duyulan sessiz hürmetten gelmektedir. Sosyolog Erwin Goffman, toplumsal etkileşimlerdeki saygı ritüellerini anlatırken bir hizmet alırken takınılan o tavrın, o kişinin toplumsal kimliğini nasıl onurlandırdığını söyler. Goffman'ın penceresinden bakınca esnafa karşı kullanılan senli benli hoyrat hitaplar veya ürünü küçümseyerek fiyat kırmaya çalışmalar, muhatabımızın profesyonel yüzünü yaralamaktır. Nezaket o tezgahın ardındaki kişinin sadece bir satıcı değil aslında, bir zanaatkar, bir aile reisi olduğunu hatırlayabilmektir. Kıymetli Kemal Sayar, dünyaya şifa vermekten bahsederken görülmenin insan ruhuna en iyi gelen ilaçlardan biri olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre bir esnafa hal hatır sormak, ona ismiyle hitap etmek veya yaptığı işin kalitesini takdir etmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o insanı onurlandırma eylemidir. Nezaket, soğuk bir alışverişi sıcak bir insan hikayesine dönüştürmektir. Esnafın dükkanından sadece aldığımız ürünlerle değil, ona bıraktığımız bir tebessümle de ayrılırız. İşte bu, mahalle kültürünün o kadim şifasıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, şehirli ahlakını hukuka ve emeğe riayet üzerine kurar. Ökten hocanın penceresinden bakarsak, esnafla kurulan münasebet o medeniyetin vakar sahibi insanının bir ölçüsüdür. Müşteri daima haklıdır cümlesini bir zorbalık kalkanı olarak kullanmak yerine hakka razı olmak ve emeğin değerini teslim etmek, Ökten hocanın işaret ettiği o estetik nizamın çarşıdaki bir yansımasıdır. Zarafet, pazarlık yaparken bile nezaketi ve insafı elden bırakmamaktır. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi birbirimizden koparan mekanikleşmiş dünyadan şikayet eder. Hari'ye göre insani bağlarımızı kaybetmek bizi yalnızlığa ve mutsuzluğa itiyor. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen durup konuşabilmektir. Hari'nin bahsettiği o insani derinliği korumak adına esnafla iki kelam etmek, onun uzmanlığına saygı duyup fikrini sormak bizi o mekanik tüketim sarmalından çıkarıp gerçek bir toplum yapar. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın içsel bir akış olduğunu savunur. Esnafla kurulan o samimi bağ, Bergsoncu bir bakışta hayatın o katı, ticari kurallarını esneten bir hayat hamlesidir. Zarafet, o akışı bir merhaba ile güzelleştirebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, aldığınız her şeyin bir fiyatı vardır elbette. Ama esnafın gösterdiği o sabrın, o emeğin bir bedeli yoktur. Dükkandan çıkarken bıraktığımız bir teşekkür, aslında o emeğe attığımız en kıymetli imzadır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım, gönül penceremiz açılsın. Emek ver ekmeğini öğleye, alın teriyle ıslanan ekmek baldan tatlıdır. O alın terini gören ve takdir eden bir kalp dünyanın en zarif kalbidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, emeğin fark edildiği, esnafın duasına talip olunduğu huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Zarafetin ve vefanın aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını da söyledi. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan

0: çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım atandı. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da net satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Osmaniye, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Konya'da cumartesi günü liselere geçiş sınavına girecek. Öğrenciler pazar günü Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımız için yürüdü. Sahada zafer ve sınavda başarı programında bir araya gelen öğrenciler Türk bayrakları ve marşları eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüyerek gökyüzüne balon bıraktı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla buluştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Küresel LNG yani sıvılaştırılmış gaz pazarında ticaret hacmi hızla gelişiyor. Geçen yıl hacim 428 milyon tona ulaştı. Avrupa sektörde büyümenin ana motoru oldu, ithalatı %30'a yaklaştı. Türkiye'de kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre 2030'a kadar küresel LNG ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin demiryolu hamlesine katkı mesajı geldi. Bankanın başkan yardımcısı Robert de Groot, Türkiye ile olası işbirliğinin değerlendirildiğini belirtti. İşbirliği ile demiryolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. İngiltere'nin başkenti Londra, yapay zeka zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede yapay zekanın sektörel dönüşüme etkileri ele alındı. Yapay zekanın savunma sektöründeki rolü de öne çıkan başlıklardandı. Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rusya yeni yerleşim yerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kontrolündeki köprüleri vurdu. Pakistan'da düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Askeri personel törenle toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Gençlere dair konuları ele aldığımız, gençlerin sesi olduğumuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Genç Yaşam programı başlıyor. Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerin her zaman yanındayız. Genç Yaşamı sizin için Doğan Akyıldız hazırladı efendim. Spikerimiz ben Ahmet Oğuz Gözel. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabileceksiniz. Genç Yaşam her an, her zaman sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebileceksiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazıp, X platformundaysa küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bizimle paylaşabileceksiniz.

Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Murat Göğebakan dinleyelim. Ay Yüzlüm'le başlıyoruz efendim bugün.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Efendim saatler 15.14'ü göstermekte. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nda Genç Yaşam programı başlamış bulunmakta. Bakalım bugün değerli yapımcımız bizler için neler hazırlamış. Genç Haber bölümünde Harran Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyeceğiz efendim ilk bölümde. İkinci bölümde ise konuğumuz Muay Thai ve Jiu-Jitsu sporunda ülkemizin 2025-2026 yıllarında elde ettiği tarihi başarılarla gelecek planları konusunda Türkiye ve Avrupa Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız bizlerle olacak. Gençler spor dolu bu özel söyleşi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz efendim. Şimdi yine müzik diyelim, ardından sohbetlerimiz başlasın. Erkin Koray dinleyeceğiz, Çöpçüler diyecek.

0: Genç Haber.
1: Efendim Genç Haber bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinleyeceğiz. Emre Çalışkan, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar Ahmet Bey.
1: Merhaba, nasılsın, iyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, sağ olun, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Derlediğin haberleri bekliyoruz.
2: Tabii ki, öncelikle Şanlıurfa'mızdan ve Harran Üniversitemizden size ve tüm dinleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Az önce mezuniyet törenimdeydim. Bir an önce bitirip radyoya bağlanmak istedim çünkü biraz yoğun bir programdı. Şanlıurfalı gençler Konya Hüyük Tarım Kampı yolcusu. Bu haberi yapmadan geçemeyeceğim çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, tarım alanında farkındalık oluşturmak ve girişimcilik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Konya Hüyük Tarım Gençlik Kampı bu yılda Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırlıyor.
1: Evet.
2: Şanlıurfa'daki gençlerimiz de kampa katılacak gençler de unutulmaz bir eğitim ve deneyim süreci yaşayacak. Kamp kapsamında gençler hem teorik eğitimler alacak hem de uygulamalı çalışmalarla tarımın farklı yönlerini yakından tanımak fırsatı bulacak.

0: Tabii gençlerimiz Konya'yı da gezip görme fırsatına elde etmiş olacaklar. Bu akşam itibariyle yola çıkış yapacaklar. Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde gerçekleştirilen kamp programı gençlerin doğayla daha güçlü bağlar kurmasını önemli yönde etkiliyor diyelim. Ve bir sonraki haberimiz ise üniversitemizle alakalı. Harran Üniversitesi'nde bir yandan mezuniyet sevinci yaşanırken diğer yandan öğrenciler finans sınavları için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bahar döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte kampüslerde hem mezuniyet törenlerinin heyecanı hem de final sınavlarının stresi bir arada yaşanıyor. Özellikle Osman Bey yerleşkesi başta olmak üzere üniversitenin farklı kampüslerinde öğrenciler kütüphaneler, etüt salonları ve çalışma alanlarında yoğun bir sınav hazırlığı yürütüyor. Umarım final sınavları onların beklediği gibi geçerler ve mezuniyet törenlerinde de yine yoğun ilgi var. Aileler de buradalar. Mezun olan tüm öğrencilerimize de yine geleceklerinde nice başarılar diliyoruz. Final sınavlarında da tekrardan öğrencilerimize yine başarılar dilerken bu haftalık bu kadar diyoruz Ahmet Bey.
1: Evet, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Emre Çalışkan'ın derlediği haberleri dinledik. Çok çok teşekkür ediyoruz Emre Çalışkan. Kolaylıklar diliyoruz sana da.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Hoşça kal. Şimdi ise Emel Sayın dinleyeceğiz. Mavi Boncuk diyecek.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Efendim saat 15.25 yaptık bile, bakalım şimdi ne konuşacağız. Türkiye'de son yıllarda özellikle gençler arasında büyük ilgi gören dövüş sporları, disiplin, özgüven ve sağlıklı yaşam kültürüne yaptığı katkılarla da dikkat çekiyor. Muay Thai ve Jiu Jitsu branşlarında ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar bu sporların geleceğine dair de tabii ki umutları arttırıyor. Federasyonların yürüttüğü çalışmalar da her geçen gün daha da geniş kitlelere ulaştırıyor bu sporları. Türkiye Muay Thai ve Jiu Jitsu Federasyonu'nun 2025 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü faaliyetler, 7 bölgede gerçekleştirilen şampiyonalar, uluslararası organizasyonlarda kazanılan madalyalar ve gençlerin spora kazandırılmasına yönelik projeler dikkat çekiyor efendim. Bugün programımız

0: Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın Muay Thai camiasında önemli bir yere sahip olan Türkiye ve Avrupa Muay Thai Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Yıldız bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle federasyonun çalışmalarını, elde edilen başarıları ve geleceğe yönelik hedefleri ve Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişinde konuşacağız elbette. Sayın Yıldız, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Bizler
1: Tekrar
0: iyiyiz. Siz...
1: dinleyicilerini selamlıyorum.
0: Çok sağ olun, var olun. Zaman ayırdınız bize. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Çok şükür, hamdolsun.
0: Şimdi öncelikle tabii şeyi konuşalım isterim. Muay Thai ve Jiu-Jitsu sporlarını, bu branşları bir konuşalım isterim. Nasıl bir branştır bu? Biraz bahseder misiniz efendim?
1: Şimdi Muay Thai bu federasyonun kuruluş sebeplerinden biri. 2002 yılında Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yasallaştı.
0: Evet.
1: 2026'da müstakil federasyon oldu. 2009'da özel federasyon oldu. Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var. Jiu-Jitsu ise 3 yıl önce federasyonumuzda 6 branş olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla bize bağlandı. Bunlarla ilgili eğitim, spor faaliyetleri, kurslar, bununla ilgili şampiyonalar ve milli takımları oluşturup uluslararası alanda temsil gerçekleştiriyor.
0: Evet. Şimdi 2025 yılından bu yana federasyonun oldukça yoğun bir faaliyet takvimi yürüttüğünü görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonlar branşın gelişimi açısından elbette ki büyük önem taşıyor. 2025 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen o faaliyetleri genel hatlarıyla değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor efendim?
1: Tabii bununla ilgili bir istatistik çalışması yaptık.
0: Evet.
1: Basınla paylaştık. 2025 yılı neden önemli? 2025 yılı çok böyle farklı ve yoğun faaliyet gerçekleştirdik. Bununla ilgili yılın başında temel eğitim, antrenörlük kursları, hakem kursları, eğitim seminerleri, milli takım hazırlık kampları gerçekleştirdik. Bunun yanında bölgeler... Yani 7 bölgeyi, coğrafik bölgeyi ayırarak her bölgede ayrı ayrı seminerler düzenledik. Eğitim seminerleri, antrenör ve hakemler için. Daha sonra bu seminerden sonra 7 bölgede şampiyona düzenledik. Bu bölgelerden başarılı olup kimi bölgelerde, yani yoğun bölgelerde birinciler ve ikinciler, az olan bölgelerde birinciler, Türkiye Şampiyonası'na katılabildi. Türkiye Şampiyonalarında çocuklar kategorisi ayrı, gençler kategorisi ayrı, büyükler kategorisi ayırarak Türkiye Şampiyonalarını düzenledik ve bunların sonucunda milli takımlarını oluşturduk.
0: Evet.
1: Tabii bunun dışında yani federasyonun yaptığı bireysel yani ferdi şampiyonalar dışında bazı yerlerde kulüpler şampiyonası yaptık. Biz de okul sporları şampiyonaları Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriyor. Ama branş federasyonu olarak biz bunların çocuklar Türkiye Şampiyonası'na ayrı, gençler Türkiye Şampiyonası'na ayrı düzenledik. Üniversiteler federasyonuyla, üniversite spor federasyonuyla her yıl gerçekleştirdiğimiz üniversiteler şampiyonası projesinde
0: evet,
1: yaklaşık 17 yıldır beraber gerçekleştiriyoruz. Bunu da ayrı bir şampiyon olarak gerçekleştirdik. 2025 yılı içerisinde önemli, çok büyük bir organizasyon düzenledik. Dünya Büyükler Muay Thai Şampiyonası yaptık. Bu normalde dünyanın en prestijli, yani olimpiyatlardan sonra en prestijli faaliyetlerden biri. Bunu Antalya'da düzenledik. Üst düzey kalitede gerçekleştirdik. Buna yaklaşık 80-90 ülke katıldı.
0: Evet.
1: Burada tabii sporcularımızın şampiyona içerisinde başarısı zaten şampiyon oldular burada, dünya şampiyonu. Fakat bunun dışında organizasyon kalitemiz, organizasyon gücümüz, ülke olarak spora kattığımız zenginlik tüm dünya tarafından görülmüş oldu.
0: Evet efendim. Şey de sormak isterim tabii, bu 7 bölgede düzenlediğiniz şampiyonalara gelirsek yine hem sporcu havuzunun genişlemesi hem de yerel yeteneklerin keşfedilmesine de önemli katkılar sağlamıştır diye düşünüyorum. Bu konuda bölgesel şampiyonaların sonuçları beklentilerinizi karşıladı mı efendim?
1: Şimdi bölge şampiyonaları bizim için çok önemli bir proje. Örnek veriyorum, Ordu'da bir bölge

0: Lige Şampiyonası düzenliyoruz.
1: Evet.
0: Aynı şekilde Ağrı'da da bölge şampiyonası düzenliyoruz. Şimdi Ağrı'daki bir sporcunun Ordu'da yapılan bir Türkiye şampiyonasına direkt gitmesi çok kolay değil. Dolayısıyla yerel yaptığımızda daha çok gelişim gösterdi. Yaklaşık 3500 sporcu bu bölge şampiyonlarına katıldı. İşte son yaptığımız iki bölge şampiyonası, biri Ağrı'daydı, biri Mardin'deydi. Evvelki yıl işte Adıyaman'da yaptık. Şanlıurfa'da düzenledik. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bölge şampiyonası düzenledik. Geçen yıl Mardin'de bölge şampiyonası düzenledik. Yani bölge şampiyonaları coğrafik olarak her bölgenin içerisine, her ile yakın olduğu için bu sporcu gelişimine ve daha çok katılıma ciddi katkı sağlıyor.
1: Evet.
0: Oradaki sporcunun kendini çok fazla yormadan, daha uzak mesafelere gitmeden belki de ilk turda yenilebileceği bir müsabakayı kendi bölgesinde bunu yaşayarak görebiliyor ve daha çok kendini geliştirerek gelecek yıl Türkiye Şampiyonası için o bölgeyi aşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bölge şampiyonalarının spor altyapısına çok ciddi katkı sağladığını şu anda görüyoruz.
1: Evet. Hem de şampiyona tecrübesi de kazanmış oluyor değil mi sporcular? Dediğiniz gibi,
0: tabii,
1: bahsettiğiniz gibi.
0: Şampiyonalar bildiğiniz gibi aslında federasyonlar için bu işin bahanesi. Yani aslında bizde temel amaç daha çok kişiyi spora çekmek, spora kazandırmak, sporun içerisinde bunları bedenen, ruhen geliştirmek. Yani şampiyona, madalya, sonuç aslında bunlar sadece işin vitrini. Burada temel amaç daha çok sporcuyu, çocuğu bu sporu kendi yani ayağına getirerek bu işi yapmak istiyoruz, bunu geliştirmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Bildiğiniz gibi şu anda yaz okulları geliyor. Yaz okullarında gençlik, spor, il müdürlükleri, belediyeler ücretsiz bir sürü yaklaşık 40-50 branşta eğitim verecekler. Biz de Muay Thai ve Jiu Jitsu'da bu alanda ciddi bir çalışma yapıyoruz. İl temsilcilerimizin bu kursları gençlik ve spor il müdürlüklerini açmaları için sürekli toplantılar yapıp telkin veriyoruz.
1: Tabii siz hem Avrupa hem de Türkiye'de Muay Thai Federasyonu Başkanlığı görevini yerine getiriyorsunuz efendim. Bu göreviniz nedeniyle hem Türkiye'yi hem de Avrupa'daki gelişmeleri yakından da takip edebiliyorsunuz. Türkiye'nin Muay Thai alanındaki konumunu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda nasıl bir noktada görüyorsunuz? Ve bunun dışında şunu da soracağım. Mesela biraz önce dediniz ya, Antalya'da bir dünya şampiyonası düzenledik. Bu tarz organizasyonların Türkiye'ye gelmesi konusunda da galiba sizin orada olmanız da büyük etki yaratıyor değil mi efendim?
0: Tabii. Çünkü bu uluslararası şampiyonaları ülkeye almak için ciddi bir background olması gerekiyor. Eğer
1: Evet.
0: Güvenilir değilseniz bu organizasyonları güvenerek veremezler. Bununla ilgili geçmişte yaptığımız organizasyonlar, sporcu kalitemiz, organizasyon kalitemiz, ülkemizin bu spora olan yatırımları, bunları bir şekilde gösteriyoruz. Gösterdiğimiz için de hemen hemen her yıl bir uluslararası bir şampiyonayı geleneksel hale zaten getirdik. Jiu-Jitsu'da da bir dünya şampiyonası gerçekleştirdik bu yıl. Muay Thai'de de her yıl ülkemizde en az bir uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Burada tabii ki oradaki yönetimde, yani Avrupa'nın başkanı olmam dolayısıyla Dünya Muay Thai Federasyonu'nda da başkan yardımcısıyım.
1: Evet.
0: Orada 7-8 kişilik icra kurulu üyelerinden biriyim. Bu organizasyonların ülkemize verilmesine tabii ki oradaki diplomasi, spor diplomasi öne çıkıyor. Tabii burada ülkemizin yalnız son zamanlarda tüm branşlarda organizasyon gücü, başarısı, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor.
1: Evet. Tabii bu günümüze de bir noktadan bakmak istiyorum. Son yıllarda gençlerin ekran bağımlılığı ve hareketsiz yaşam gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz efendim. Sporsa bu konuda önemli bir alternatif de sunuyor. Muay Thai ve Jiu Jitsu'nun gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimine sizce ne gibi katkılar sunduğunu düşünüyorsunuz efendim?
0: Biz özellikle Muay Thai Federasyonu olarak demin söylediğim gibi madalya avcılığı değil de,
1: evet,
0: daha çok sporcuların, gençlerimizin, çocuklarımızın bedenen, ruhen ve gelişimlerini sağlamak için çoğu yerde yerel faaliyetler ve projeler yapıyoruz. Örneğin

Minik Yıldızlar Şampiyonası'nı geçen yıl Tarsus'ta düzenledik. Bir gün spor, bir gün süper adı altında. Tarihi şuur projeleri geçirdik. Evvelki yıl Bitlis'te düzenledik. Bir önceki yılda işte Polatlı'da düzenledik. Dumlupınar'da

0: da bunu takip etti. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla bir protokol düzenlendi. Yaklaşık 3.500 antrenörümüzü Yeşilay ile beraber bu madde bağımlılıklardan korumak için çocukları nasıl proje yapabiliriz, nasıl uzaklaştırmak için faaliyet yapabiliriz. Bununla ilgili seminerler ve eğitimler düzenleyeceğiz.
1: Çok güzel. Bunları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi sizi biraz dinlendirmek istiyoruz. Bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz, olur mu?
0: Tabii tabii.
1: Türkiye ve Avrupa Muay Thai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız bizlerle olmaya devam edecek efendim. Bir şarkı arasından sonra Crash dinleyeceğiz. Aşk Masalı diyecek.

0: Efendim, Türkiye Muay Thai ve Jiu-Jitsu Federasyonu'nun 2025 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü geniş kapsamlı faaliyetler, 7 bölgede başarıyla tamamlanan şampiyonalar ve uluslararası arenada kazanılan madalyalar ve genç yeteneklerin sporu kazandırılmasına yönelik projeler konusunda Türkiye ve Avrupa Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'la sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Yıldız, tekrar merhaba efendim. Özellikle aile kısmını sormak istiyorum. Özellikle aileler çocuklarını dövüş sporlarına yönlendirme konusunda zaman zaman tereddüt yaşayabiliyorlar. Ancak tabii bu branşların da disiplin ve karakter gelişimine katkısı da uzmanlar tarafından oldukça da vurgulanıyor. Ailelere bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi geçmişe göre gerçekten günümüzde aileler daha da bilinçlendi. Eskiden dediğiniz gibi bu mücadele sporlarına, dövüş sporlarına bir kavga gibi görüp aslında sadece önce bir kısmı erkekleri yazdırıyordu, kızları hiç yazdırmıyorlar. Evet. Fakat günümüzde şu anda pandemi sonrası bu sporun ciddi sağlığa etki ettiği gerçekten dünya tarafından görüldü. Bu nedenle ciddi bir spora başlama söz konusu. Ancak ailelerin tabii günümüzde çocuklarını koruma güdüsü daha da üst seviyede. Ama demin dediğiniz gibi bağımlılıkla mücadele için spor en iyi ilaç. Sebebini söyleyeyim. Yani şimdi çocuğa sen sigara içme ya da içki içme ya da işte bilgisayara çok bakma, telefonla oynama dediğinizde bu yeterli değil. Onun yerine bir alternatif vermeniz gerekiyor. Evet. Başka bir uğraş evet. vermeniz gerekiyor. En iyi uğraş da spor. Şimdi sporda biz şunu da yapıyoruz federasyon olarak. Sporun içerisinde dijitalleşme konusunda da ciddi bir gelişim kaydettik. İşte puanlama sistemi dijitalleşiyor. Sonuçlar ekranlardan canlı verilebiliyor ve bununla

0: Evet, tüm musabakalarda, yerel ve ulusal ve uluslararası musabakalarda mutlaka musabakaları canlı yayından YouTube üzerinden ya da kendi bizim Muay Thai TV diye bir kanalımız var. Burada yeri geliyor TRT ekiplerini de çağırıyoruz. Onlardan Süper Ligleri canlı yayınlatıyoruz. Burada yerlerine farklı yayınlar yaparsak belki diyoruz ki önce dikkatini bunlara çekeriz. Yani kendi yaptığı sporu da sporu dijital ortamda önce takip eder. İşte şampiyonaları takip eder, sonuçları takip eder. Sonra müsabakaları gittiği yere kendi gider ama gidemediği yerde de canlı yerlerden takip eder. Evet. Önce dikkatini bir şekilde başka yere çekeceğiz. Ondan sonra aileler yalnız bu gelişim karşısında yavaş yavaş fikirleri değiştiriyorlar ve bugün günümüzde erkekler kadar kızlar da sporun içerisindeler. Şu anda hemen hemen %50 vardık. Yani %50 çocuk sporcu varsa erkek, %50'si de artık kız, kadın sporcu mevcut.
1: Evet.
0: Bu da ailelerin artık ayrım gözetmeksizin çocuklarına hareket yaptırmak için, geliştirmek için spora yazdırdıklarını görüyoruz. Yaz sporları geldiğinde gençlik sporu, il müdürlükleri, spor tesisleri doluyor. İl müdürlüklerde de biz antrenör ve eğitimci hususunda da gereken her türlü yardımı yapmaya hazır.
1: Özellikle tabii kadın sporcuların dövüş sporlarındaki başarıları da son yıllarda dikkat çekici şekilde artmış durumda değil mi efendim?
0: Kadın sporu Türkiye'de son 5 yılda eğer dikkat ederseniz
1: evet.
0: Bütün spor dallarında ön plana çıkıyor. Yani voleyboldan tutun, basketbol, dövüş sporları, boks, evet. Tekvando, Muay Thai, karate hepsinde ciddi başarılı. Son gittiğimiz İslam oyunlarında işte 3 kızımız altın madalya aldı.
1: Evet, çok güzel.
0: 2 erkek sporcumuz işte gümüş madalya aldı. Burada kızların spora bakış açısı da şimdiki günümüzde yani bu yüzyılda çok daha pozitif.
1: Evet. Şeyde konuşalım isterim. Antrenör konusunda konuşalım. Özellikle hakem konusu da tabii ki. Tabii her başarılı sporcunun arkasında fedakarca çalışan antrenörler de bulunuyor. Bu konuda antrenör eğitimleri ve özellikle hakem yetiştirme programları konusunda federasyonun çalışmaları var mıdır? Nelerdir?
0: Antrenör ve hakem konusunda en hassas konuya önem veren federasyonlardan biriyiz. Çok antrenör ve hakem kursu ve seminerleri düzenliyoruz. Ve bunları çoğu federasyon son pandemiden sonra 4-5 yılda hep bu eğitimleri online gerçekleştiriyor.
1: Evet.
0: Biz ise bu online eğitime hep karşı gelerek fiziki ortamda toplayarak yaptık. Geçen yıl yani 2025'te 7 ayrı bölgede bölgesel seminerler düzenledik. Yani kolaylıkla gelebilsinler diye fiziki olarak yaptık. Bu seminerlerin içerisinde işte beraber ortak yemekler düzenledik federasyon adına. Antrenörün ve hakemlerin beraber aynı masada oturup yemek yiyebileceği sosyal ortam oluşsun diye. Bu yıl ise işte bir otele topladık. Bir iki gün hakemler, bir iki gün antrenörler geldi, gelişim seminerlerine katıldı.
1: Evet.
0: Fiziki olarak gerçekleştirdik. Fiziki olarak gerçekleştirmemizin sebebi göz göze fiziki olarak daha çok katabiliriz, bilgi katabiliriz diye düşünüyoruz. Antrenör ve hakem konusunda eğitime en çok önem veren federasyonlardan biriyiz. Bunlarla beraber müsabakalarımızı biz demin söylediğim gibi dijital platformlarda düzenliyoruz. Her şey şeffaf, görülebilir, incelenebilir, denetlenebilir, takip edilebilir. Herhangi bir hukuksuzluk görüldüğü zaman rahatlıkla bunu iletebileceği, şikayet edebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Ve mümkün olduğunca hataları en az seviyeye düşürmek için sürekli de Merkez Hakem Kurulu'yla bizim teknik liderler, antrenör grubumuz var. Bu teknik liderlerle sürekli de toplantılar yaparak
1: evet.
0: Daha çok antrenörü sistemin içerisinde hiç daha artık soru sormayacağı bir hale getirmek için o şekilde her türlü eğitime rahat ulaşabileceği

0: bir ortam oluşturuyoruz. Bununla beraber bizim federasyonumuzun çocuk koruma programı altında bir eğitim programı da var. Antrenörün sporcuyu özellikle çocuk sporcuyu korumak için de bir eğitim programı mevcut.
1: Evet. Efendim bildiğimiz kadarıyla siz tabii 8 yaşından beri sporun içindesiniz. Şu anda da hem Türk sporunda hem de Avrupa sporunda çok da önemli bir noktadasınız. Ve bu süreçte değişimi de görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Şunu soracağım, aslında özel bir soru da olabilir. Sizin hayaliniz nedir efendim? Türk sporuna dair hayaliniz nedir? Neler düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemlerde? Yapmak istedikleriniz nelerdir?
0: Ya tabii çok şükür çocukluğumuzdan bugüne önce sporculuk yaptık, antrenörlük yaptık,
1: teknik
0: direktörlük yaptık, kulüp yönettik. Ondan sonra federasyonda yöneticilik yaptık, en alt seviyeden üst seviyeye kadar. Bugün hasta kadar kısmet oldu, federasyon başkanlığı yapıyoruz. Tabii geçmişte biz çocukken hayalimiz tek şampiyon olmaktı. Yani
1: evet.
0: Avrupa Dünya Şampiyonası'na gidip milli sporcu olmaktı, milli formayı giymekti. Onların hepsini de yaptık çok şükür. Bugün ise yöneticilik yapıyoruz. Yöneticilikte temel benim burada federasyon başkanı olmak istememin en büyük sebeplerinden biri hayal ettiğim projeleri ortaya koymak. Bugün bu 7 bölgede şampiyona yapmak bir zamanlar bir proje hayal projeydi. İşte bugün Süper Lig organizasyonları düzenlemek bir proje hayaldi. Bugün bu eğitim seminerlerini ayrı ayrı bölgelerde insanların ayaklarına giderek orada toplayarak bölgelerde bu eğitimleri vermek. Bunlar hayal projeleri çünkü mevcut çoğu federasyon konuyu biraz daha kaba görür ve tek bir yerde hemen olayı basit bir seminerle geçiştirelim ve organizasyonlarımız lazım. Bir şampiyona yapacaksak işte şampiyonayı yapalım, milli takımı seçelim, ilgili yere götürelim. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Her şeyi daha kaliteli, daha şeffaf, daha görülebilir, denetlenebilir olsun ve birçok sporcu da buradaki sistemi çok rahat anlayabilsin ve organizasyona gelebilsin, bu sporu yapabilsin. İşte şu anda spor kulüplerimizin kayıt altına alınması için biz Ocak'ta bir yazı gönderdik 81 il müdürlüğüne. Teşkil ücretlerini kaldırdık. Yeterlik belgeleri ücretlerini kaldırdık. Milli sporculara milli sporcu belgesi ücretlerini kaldırdık. Birçok ücretleri kaldırdık. Sebebi daha rahat spor salonlarına hemen ruhsat alabilsinler ve kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım mantığındayız. Bu da işte bildiğiniz gibi bir daha çok sporcunun bu sporu yapmasını sevdiriyoruz. Bizim hayalimiz bir gün 20-30 binle başladığımız spor federasyonumuzu işte 1 milyon, 2 milyon sporcuya ulaştırmak. Amacımız o.
1: Evet efendim. Tabii bunu yaparak da aslında binlerce sporcunun da, genç sporcunun, çocuğun da hayaline dokunmuş oluyorsunuz. Geleceğine bir ışık olmuş oluyorsunuz. Çok çok teşekkürler Sayın Yıldız. Programın artık bu bölümünü tamamlamış oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim size. Katkınız çok değerliydi, kıymetliydi.
0: Çok sağ olun Ahmet.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Türkiye ve Avrupa Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız bizlerle birlikteydi. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz ve şimdi müzikle devam edeceğiz. Feridun Düzağaç dinleyeceğiz. Feyde diyecek.

Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı bugün Doğan Akyıldız hazırlamıştı. Teknik yönetimde Murat Özgür Batu vardı. Ve mikrofonda ben Ahmet Oğuz Gözel. Günün kalan saatlerinde her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Son eserimiz ise Hakan Peker. Salına salına sizlerle.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Netanyahu yönetimi altında ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye'nin bunun için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olamayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına da yeni haklar tanınacak. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma ve lojistik alanlarında yeni bir işbirliğine imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner diplomasi anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Türkiye, bölgesel bağlantı sağlığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir, dedi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası petrol piyasalarında arz sıkıntısı sürüyor. Krizi çözmek için OPEC artı grubu üyesi ülkeler üretimlerini hızla artırsa da kapalı olan Hürmüz Boğazı krizi aşılamıyor. Uzmanlar petrol arzının normale dönmesinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor. Brent petrol $90 üzerindeki hareketini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise yine baskılı seyir var. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce adli tıp kurumunda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: iklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün gelecekle, toprak ve doğanın döngüsüyle dost bir başarı hikayesini aktaracağız size. Her yıl tonlarca tükettiğimiz, kabuğunu soyup bir kenara attığımız fıstık kabukları. Çoğumuz için sadece bir atık olan bu kabukları başka malzemelerle birleştirip nefes alan, doğada kısa sürede dönüşen saksılar yapan iki genç projeleriyle TÜBİTAK bölge üçüncüsü oldular. Bugün o iki genç öğretmenleri ve geri dönüşümün önemini anlatacak bir konuğumuzla birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Öğrenci kardeşlerimiz Ayşe İdil Kavak ve Sümeyye Kalkan telefon hattımızdalar. Merhaba sevgili Ayşe, merhaba sevgili Sümeyye.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz programımıza. Ve aynı zamanda Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Sıdıka Kök bizimle birlikte. Merhaba Sayın Kök.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci de programımızın konuklarından. Merhaba efendim, hoş geldiniz Sayın Deveci.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi söz konusu özellikle plastik saksılara meydan okuyan bu fıstık kabuklarının nasıl bir hikayesi var, ona bir bakalım. Ve Sayın Kök sizinle başlayalım. Nasıl bir proje bu, nasıl doğdu bu fikir, anlatır mısınız?
3: Merhabalar, öncelikle dinleyen herkesi sevgiyle selamlıyorum.
1: Sağ olun.
3: Ben Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Projemizi İki güzel öğrenciyle gerçekleştirdik. Bu yıl TÜBİTAK 2204D kategorisinde üçüncü olan sıfır atık misyonuna uygun ileri dönüşüm projemizi anlatmak için buradayız. Projemizin dört ana amacı şöyle sıralayabilirim. Plastik saksılara çevre dostu bir alternatif geliştirmek, bitki büyüme ve gelişim performansını aktarmak, tarımsal atıkları ileri dönüşümle ekolojik dengeye kazandırmak, çevresel atık yükünü azaltıp karbon ayak izini düşürmek. Bu amaçlara ulaşabilmek için projemiz iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama sürdürülebilir saksı üretimi. İkinci aşamamız bitki gelişimi ve kontrollü deney gözlem aşaması. Bu çalışma

0: saksıları plastik kontrol grubuna kıyasla bitki boyu ve yaprak gelişiminin %75 oranında daha yüksek performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Standart saksılar doğada kalıcı kirlilik yaratırken geliştirilen kozmetik saksılarımız ortamda 64 gün içinde tamamen toprağa karıştığı tespit edilmiştir. Saksı ham maddesinde yer alan doğal yapıştırıcılar ve fıstık kabuğu bileşenleri toprağa potasyum ve organik bezin katkısı sağlayarak bitki fizyolojisini desteklemiştir.
1: Sayın Sıdıka Kök, beni duyabiliyor musunuz efendim? Şimdi önemli olan bu projenin bu şekle dönüşmesiyle elde edilen veriler çok değerli görüyorum. Fakat siz özellikle bu plastik atık, çevresel atık meselesini öğrencilerinizle birlikte fazlasıyla düşünen biri miydiniz? Yani okulunuzda böyle bir ağırlıklı düşünce sistemi mi vardı?
0: Evet, bilim sanat merkezlerinin hepsinde pek çok proje çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bizim okulumuz da dahil olmak üzere.
1: Çok güzel.
0: Teknofest projeleri, uluslararası işbirliği içeren eğitimlik projeleri, TÜBİTAK 4006, 2204, AB projeleri, STEM çalıştayları, bunlar her sene okulumuzda gerçekleştirilen projeler.
1: Peki öğrencileri nasıl seçtiniz bu proje için?
0: Öğrenci kendi projesini kendi getiriyor. Fikri kendi getiriyor.
1: Evet.
0: Fikrimizi üzerinde çalışıyoruz. Nasıl devam edebiliriz diye. Dilerseniz bu çalışmaların gerçekleştiren asıl
1: öğrenci kardeşlerimizle, evet, konuşalım.
0: Bu işi nasıl yaptıklarını anlatmaları için söz verelim.
1: Evet, onlar şimdi konuşacaklar. Sizin rehberliğinizde onlara bir yol haritası çıkmış oldu. Evet. Tekrar sevgili Ayşe ve Sümeyye, çok güzel bir iş başarmışsınız. Kutluyoruz sizi. Aldığınız ödül dolayısıyla da kutluyoruz. Sözünü ettiğimiz bu bilimsel veri yorumlama, deneysel büyüme analizi ya da işte sürdürülebilir kompozit geliştirme, atık azaltımını nicelleştirme gibi bu dört başlık, az önce Sayın Kök de bunların üzerinde durdu. Neler yaptınız bu projenin üzerinde, bu başlıklarda? Ne gibi çalışmalardı? Deneysel çalışmalarla belki baş başa olmak ilk defa yaptığınız bir şey miydi? Öğrenebilir miyiz Ayşe?
2: Aslında biz projeyi ilk defa yaptık diyebiliriz. Araştırmasını gerçekleştirdik ilk önce.
0: İlk aşamayı Sümeyye'cim sen anlat dilersen. Mesela sürdürülebilir saksı üretimi bizim ilk aşamamız. Bunu nasıl gerçekleştirdik?
2: Evet, ilk aşamamızda saksımızı yaptık. Bunu yaparken fıstık kabuklarını fırınlayarak neminden tamamen arındırdık ve gevrek bir yapıya getirdik. Kuruyan kabuklar mikserde un haline getirdik ve yüzey alanlarını arttırdık. Ondan sonra toz süzgeçten geçirdik ve eşit inceliğe getirdik. Böylece saksıda çatlamayı engellemiş olduk. Elediğimiz tozu ayva çekirdeği jeli ve kazein olan bağlayıcı ile karıştırdık. Fakat istediğimiz sağlamlığa getiremedik. Biz de bunun üzerine şehrimizin üniversitesindeki bir öğretmenden melas önerisini aldık. Melas da şeker fabrikası atı. Bunun üzerine melas da ekledik karışımımıza ve sağlam bir hamur elde ettik bunun sonucunda. Hazırladığımız hamuru saksı kalıplarını presleyip kurtarak plastik saksılara alternatif biyobozlu saksı prototipine dönüştürdük. Şimdi ben Ayşenil Kavak. Ben size projemizin ikinci aşamasını anlatacağım.
1: Lütfen.
2: Projemizin ikinci aşaması bitki gelişimi ve kontrol deneysel gözlem. Projenin plastik azaltımı ve bitki gelişimini hızlandırma hipotezini test etmek amacıyla fosfor atomları kullanarak kontrollü bir deney düzeni kurduk. Ardından toprak türü, miktarı, saksı büyüklüğü, sulama miktarı, ortam sıcaklığı ve ışık alma süresi gibi tüm testler koşulları tamamen özdeş tuttuk. Böylece büyümedeki değişimin sadece saksı özelliklerinden kaynaklandığını kanıtlamak istedik. Sonra fosfor atomları eş zamanlı olarak hem standart plastik saksılara hem de fıstık kabuğu saksılarına diktik. Son olarak yapılan haftalık ölçümlerde fıstık kabuğu saksılarda içerilen fosfor atomlarında anlamlı ölçüde daha hızlı boyuzlaması ve yaprak oluşumu

0: artışını gözlemledik. Bu olumlu sonuç, taksim materyalindeki doğal beslenme maddenin ve toprak havalandırmasının beraber etkisi olduğunu bize göstermektedir.
1: Evet, ne kadar ilginç bir çalışma yapmışsınız. Peki bu fıstık kabuğu saksıları kaç günde tamamen yok oluyor, doğaya karışıyor? Onu da deneyimleme fırsatınız oldu mu?
0: Evet, toprakta gözlem yaptık zaten. Biz 64 gün içerisinde tamamen toprakta yok oluyor saksımız.
1: Çok
0: toprak taşıyor tamamen. Evet.
1: Yani atık azaltımı konusunda da son derece net bir veri elde edebildiniz. Çok sevindirici bir durum tabii.
0: Çok sağ olun.
1: Peki evet. bu proje özellikle evimizde, etrafımızda, çevremizde o kadar çok plastik eşya var ki plastiklere bakış açınızda bir değişim yaratabildi mi?
0: Tabii ki. Biz bu projeyi araştırarak anladık ki plastikler doğada hiç kaybolmadı ve dünya çok zarar verdiğini bize gösterdi bu proje. Özellikle pide için kullanılan o minicik tek kullanımlık plastik saksılar yerine fıstık kabuğu gibi atıklardan kendi saksımızı yapabileceğimizi öğrendik. Artık bizim için fıstık kabukları çöp değil, doğayı koyan harika birer saksı oldu. Bundan sonra hayatımızda olabildiğince az plastik kullanacağız ve her hata bunu doğaya nasıl geri kazandırabiliriz diye bakacağımızı düşünüyorum.
1: Çok güzel. Bu son derece değerli ve önemli projede ben bir şeyi daha çok merak ettim. Bu sizin deney amaçlı ortaya koyduğunuz bu çalışmada biz diyelim ki saksı çiçeği yetiştirmeyi, saksıları kullanarak içinde bir şeyler büyütmeyi seven insanlar bu saksıları kendimiz yapabilir miyiz? Yoksa siz yapacaksınız, biz onları satın mı alacağız? Nedir durum?
0: Tabii ki malzemelerimiz aslında her yerde bulunabilecek malzemeler olmayabiliyor. Fakat evde yapılabilecek basit şeyler de var. Mesela melas fabrikası ve biz bunu bulurken birazcık zorlandık. Ama onun yerine pekmez gibi koyu kıvamlı ürünlerde kullanılabileceğini düşünüyorum ben şahsen.
1: Yani melas fıstık kabuğunun un haline gelmiş bir biçimini yapıştırarak değil mi daha sağlam olmasını mı sağlıyor?
0: Evet.
1: Evet, yoksa aksi takdirde dağılıyor herhalde, kontrol edilemez bir biçime dönüşüyor.
0: Evet, zaten biliyorsunuz ki özellikle tarım sektöründe pide üretimi sırasında kontrolsüzce kullanılan ve sezon sonunda doğrudan çevre kirliliğine yol açan tek kullanımlık plastik saksıların ya da siyah torbaların bertaraf edilmesi bizim projemizde mümkün olacaktı.
1: Muhteşem. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Sayın Sıdıka Kök, ne güzel, ne parlak öğrencileriniz var böyle.
2: Öyle,
1: kutluyorum.
2: Öyle. Çok güzeller maşallah. Çok gayretli çalıştılar. Yani bir dönem boyunca projemizi doğal yapıştırıcılarla önce kazayınla yapıştırmaya gayret gösterdiler. Olmadı. Üniversiteye gittik. Bunu başka nasıl destekleyebiliriz diye. Bize melat fikrini üniversitedeki profesör hocamız söyledi. Melas'ı araştırdık. Onu getirip kattığımızda sağlam bir yapı meydana geldi. Ama bu sağlamlık toprakta çözünmesine aykırı bir durum değildi. 64 gün içerisinde toprakta çözündüğünü de gözlemledik.
1: Ne kadar önemli bir şey bu söylediğiniz gerçekten. Şimdi bu sözünü ettiğimiz Osmaniye'nin yerel fıstık üretimini tarımsal atığın yerine dönüştürülmesinin o bölgesel ekonomiye, ekolojiye katkısı olduğunu görüyoruz. Ama nasıl bir katkı bu? Siz bunu nasıl anlatırsınız?
2: Osmaniye Türkiye'deki toplam yer fıstığı üretiminin ve işlenmesinin çok büyük bir kısmını tek başına üstlenmektedir. Kentteki fıstık işletme fabrikalarına yaptığımız ziyaretlerde kabuk soyunma işlemi sonucunda her yıl binlerce ton fıstık kabuğu atığı açığa çıktığını gözlemledik. Torbasını 10-15 liraya satıldığını ve bunların yakıt olarak kullanıldığına şahit olduk. Fıstık kabukları bol potasyum içeren besin değeri yüksek maddeler. Bu potasyumun bitki gelişimine katkısı olabileceğini de düşünerek böyle bir oluşum içerisine girdik. Gerçekten de verilen sonuçlar, elde edilen sonuçlarda plastik saksılar ile bizim yaptığımız saksılar arasında bitki boyu ve yaprak gelişiminin %75,5 oranında yüksek performans gösterdiği gözlemlendi.
1: Peki özellikle üretici firmalarla, üniversitelerle iletişime, işbirliğine geçme çalışmalarınız var mı?
2: Evet, yani biz akademisyenlerle birebir bu konu hakkında yardımlaştık. Hı hı. Özellikle Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Profesör Doktor Hüsnü Yaka Sağlıker, sonra Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi fakültesinde çalışan Mühendis Doçent Doktor Ayşenur Gürgen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hilal Kuşçu Karatepe, bu görüşlerini aldık ve onlar her türlü akademik desteği vereceklerini belirttiler.
1: Çok güzel.
2: Sitem ile görüştük. Sitem tabanlı mühendislik çalışması aynı zamanda bizim çalışmamız. YİTEK Başkanı ve Sitem Türkiye Sorumlusu Doktor Tunç Erdal Aktur'la projemizin ayrıntılarını konuştuk. O da çok destek oldu, çok beğendi. Aynı zamanda Ankara'da gerçekleştirilen katılımcı olarak bulunduğum 4004 çalıştayında tanışıp projeminden bahsettiğimiz Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci ilgisi ve desteği sayesinde TRT Radyo'nun canlı yayınından programına katılarak geniş kitlere ulaşmaya gayret gösterdik. Gayret gösteriyoruz.
1: Evet.
2: Belediye Başkanımızın bir Yeşil Osmaniye projesi var. Sosyal farkındalık projesi. Yakın zamanda da onunla irtibata geçmeyi planlıyoruz.
1: Evet, çok güzel, harika. Şimdi ben özellikle Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci'den söz ettiniz. Sözü bu kez evet, onunla bölüşelim isterim. Çok teşekkür ediyorum bu arada size de ayrıca bu ayrıntılar için. Sayın Deveci, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi, tekrar merhaba efendim size.
3: Merhabalar.
1: TÜBİTAK'ın bu proje yarışmasında siz gençlerle birlikteydiniz zaten. Bu proje için ne düşündünüz? Sizin görüşleriniz neler?
3: Türkiye aslında tarım ülkesi ve ciddi anlamda tarımsal atıklarımız var ve çoğu zaman da bu tarımsal atıklarımız değerlendirilemiyor. Genelde ürün açısından bakılıyor. İşte bu proje Türkiye'deki tarımsal atıklara farklı bir bakış açısını getirmesi açısından çok önemli. Çünkü bu aslında atıkların ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğu ve ileri teknolojilerle aslında nasıl bir alternatif ileri dönüşüm, döngüsel ekonomi temsili olduğunda net bir şekilde gösteriyor. Hem plastik tüketiminin azaltılması, hem bir yandan da o ürünlerin aslında doğada kendi haline bırakıp metan üretimi gibi iklim değişikliğini etkileyen hava kirleticilerinin oluşmasının yerine bu şekilde dönüşümün olması gerçekten çok takdir edici, çok da güzel bir çalışma olduğunu gösteriyor.
1: Tabii şimdi plastik saksılar yerine bu biyo bozunur bir alternatif üretmek özellikle küresel plastik kriziyle mücadele için çok önemli. Bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda plastik sektörü var. Plastik sektörü bütün dünyada bambaşka bir yerde duruyor. Plastiksiz hayat zaten düşünülemez. O ayrı hikaye. Hayatımızı çok kolaylaştırdı. Ama bu özellikle plastiklerin kullanımında bir kontrolü beraberinde getirir mi bu gibi çalışmalar?
3: Aynen getirir, çünkü burada saksı olarak kullanılması fidenin ilk yetiştirildiği aşamada ciddi anlamda kullanılan tek kullanımlık sert yapıdan oluşan, sert plastiklerden oluşan saksıların kullanımının önüne geçilmesi, bir yandan da dönüşümü zor olan ve aslında ikinci üretimle oluşturulan plastiklerin de farklı ürünlere dönüşmesi için başka bir yolun araştırılmasına neden de olabilir. Ama en güzel olan şey o dönüştürülemeyen, hatta biliyorsunuz biz ağaçlandırma için fideler getiriliyor ve ben buna çok dikkat ettim. Kaç defa ağaçlandırma yapılan bölgelerde öğrencileri topluyoruz ve her seferinde o saksılar ya orada kalıyor ya toplansa da direkt çöp deponu sahasına gönderiliyor.
1: Evet.
3: Düşünebiliyor musunuz? Yani biz böyle bir saksının içerisinde fidemizi yetiştirdiğimizde hem sağlıklı bir fide yetiştireceğiz, hem toprakla buluştururken yine toprağa katacağız.
1: Evet.
3: Yani bizim herhangi bir şekilde bir plastik üretimimiz olmayacak, tüketimimiz de olmayacak. İşte bunun için çok alternatif bir ürün. Hatta Tarım Orman Bakanlığı'nın bir etkinlikteki bir dağıttığı hediyelere bakmıştım. Hediyelerin hepsi kağıttan, kullanılmış kağıttan üretilmiş. İçerisinde besin maddelerinin konulduğu saksılardı. Ben o zaman onlara da sorduğumda, fideler bunlarda yetiştirildiğinde toprakla buluşma aşamasında toprağa karışması, yani toprağa bitkinin alışması için önemli bir etkiye sahip olduğunu da söyledi. Fidelerin toprağa ulaşması sırasındaki etkinin olduğunu öğrenmek hem plastik tüketim hem de doğaya dost hem de doğa için gerekli bir malzemenin yapılmış olması beni gerçekten heyecanlandırdı.
1: Hakikaten heyecanlandırdı.

0: heyecanlanmamak mümkün değil. Üstelik hem Sayın Kök hem gençler bize
1: Evet.
0: özellikle plastik saksılara kıyasla bitki gelişiminde %75,5 oranında bir büyüme, artış sağlandığını söylediler. Bir de böyle bir sonuç var.
2: Yani bir de şöyle, evet, burada şöyle bir şey de var. Bunları ortaokulda okuyan öğrencilerin hayal etmesi, bana ileriki yaşlarda eğer bu heyecanla devam edecek olurlarsa yeni bilim insanlarının, bu alanda çalışan yeni bilim insanlarının da arkadan geldiğini hissettiriyor. Ve bu da benim için bilimsel olarak çalışan bir hoca olarak, üniversite akademisyeni olarak beni de heyecanlandırıyor. O yüzden de Türkiye'deki bilimsel okulları her zaman için benim için hani böyle ışığın çıktığı, bilginin küçükken harmanlandığı bir yer olarak görüyorum ben. O yüzden arkadaşları yürekten tebrik ediyorum.
0: Heyecanlanmamak mümkün değil. Biz de çok heyecanlandık. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık Sıdıka Hocam.
3: Bir araya girebilir miyim
0: buyurun,
3: acaba?
0: Buyurun.
3: Hocam sana aklından bahsetti. Kağıt taksalardan. Biz kağıt taksıyla yaptığımız taksiyle karşılaştırdık. Ayşe'cim bunu anlatabilir misin?
4: Tabii kağıt temel platform çalışmalarına benzer şekilde çocuklarda geri dönüşüm bilincini ve sistem becerini geliştirmek adına onlarla bir tane kağıt taksı yaptığını gördük. Ama tabii ikisini de karşılaştık bu tekrar bir deneysel gözlem yapmak için. Ve bizim yaptığımız taksı kağıt taksa göre yine daha iyi olduğunu bize göstermektedir.
0: Evet, her anlamda yaptığınız çalışmanın çok değerli olduğunu görüyoruz. Onun için sizleri gerçekten yürekten kutluyoruz. Tıpkı Sayın Ece Ümmü Deveci'nin heyecan duyması gibi biz de çok heyecan duyduk. 7. yılımız bu bizim iklimle ilgili yaptığımız bu programda. Sizin geleceğe dair bir umut aşılamış olmanız, bu sektör içinde güzel bir can simidi ulaştırmanız son derece değerli. Hem size hem öğretmeniniz Sayın Sıdıka Kök'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşe İdil Kavak ve sevgili Sümeyye Kalkan, Sayın Sıdıka Kök, çok teşekkür ederiz efendim.
3: Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci, gerçekten sizin duyduğunuz heyecan bize, sesinizde yansıdığı için bize de yansıdı. Umarız bu çalışmaların devamı gelir. Başka projelerde vardır umut veren, bunlar tek değildir eminim.
3: Evet.
0: Siz onları birebir gördüğünüz için geleceğe dair umutlu olmamız son derece kolaylaşıyor diyebilir miyiz o zaman?
2: Aynen ve bu tür çalışmalar da belki de bizi dinleyen herkesle daha da ben de yapabilirim, ben de bulabilirim. Evet. Belki benim yaptığım da bir umut olabilir şeklinde. Belki de onunla orada da bir heyecana neden olmuş olabiliriz.
0: Umarız.
2: İnşallah da öyle olmuştur. Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz size de.
2: İyi çalışmalar diliyorum.
0: Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün TÜBİTAK'ta bölge üçüncüsü olan projeleriyle genç arkadaşlarımız bize neler neler anlattılar. Yapılabilecek şeylerin sınırsız olduğunu, yeter ki bilimi reddetmememiz gerektiğini bir kez daha gösterdiler. Bütün konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Adem Karaman ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. İnsan vardır, niçin yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmez. Kendini unutur, Rabbini unutur, ölümü unutur, hesabı unutur, cennet ve cehennemi unutur. Kötülüğün gölgesinde dolaşır. Kalp kırar, gönül incitir. Kabil olur, cana kıyar. Karun olur, zenginliğiyle şımarır. Nemrut olur, mülküyle övünür. Ebu Cehil olur, hak ve hakikati göremez. İnsan da vardır, dünyayı ahiretin tarlası bilir. Hem dünyası hem de ahireti için çalışır. Ahmet Yesevi olur, Hacı Bayramı Veli olur, Hacı Bektaşı Veli olur, Mevlana olur, Yunus Emre olur, sözleriyle yürekleri fetheder. Değerli dinleyenler, sen alemin özüsün, kainatın göz bebeğisin, Halık-ı Zülcelal'in gözdesisin, dünyayı ve içindekileri yaratıp senin hizmetine sunan Allah Teala'dır. Yaratılışını en güzel şekilde yapan O'dur. İyiyi kötüden ayırt edebilecek izan ve şuuru sana veren O'dur. Huzur ve mutluluğun yollarını sana gösteren kitaplar gönderen, peygamberleri senin için rehber kılan O'dur. Bütün bunlara rağmen, ey insan, kerim olan Yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir? Seni Allah'a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasak

0: Milleti ve tüm insanlık için dünyayı cennet kılmaya uğraşanlar varken, diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var. Bir yanda karıncayı dahi incitmeyen nezaket ve zarafet sahibi insanlar varken, öte yanda kibir ve gururla yürüdüğü yolları, geçtiği diyarları yakıp yıkanlar var. Bir yanda iyilik ve merhametin hayat bulması için çabalayanlar varken, diğer yanda yaptıkları kötülüklerle insanlığı zifiri karanlığa mahkum bırakmak isteyenler var. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bu ikilemi şöyle ifade etmektedir. Mümin aziz ve cömerttir. Facir ise saygısız ve cimridir. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Evet, hem nurun hem de kirin aynı anda aktığı bu dünyada biz müminlere düşen bulunduğumuz her yeri imanımızla güven yurduna, ibadetlerimizle huzur ve mutluluk diyarına, güzel ahlakımızla ülfet ve muhabbet ortamına dönüştürmektir. Kötülüğe ve haksızlığa geçit vermemek, sevgiyi ve muhabbeti hayatımızın her alanına hakim kılmaktır. Allah Resulü bir hadisi şerifinde şöyle der. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin kilitleri gibidir. Öyleleri de vardır ki şerrin anahtarları hayrın kilitleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını kendilerine verdiği kimselere. Bugün İnsanın anlam arayışı üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Doçent Doktor Emrullah Kılıç. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle çarpıcı bir başlığı konuşmak istiyorum. İyiyi konuşmak istiyorum. Ama bağlamımız da şu. İyi neden yoruldu? Hepimizin sabah uyandığında, aynada gördüğü, akşam yastığa başını koyduğunda kalbinde hissettiği o tanıdık ama adını koyamadığı ağırlığı konuşmuş olacağız. Etrafımıza bir bakalım. Vitrinler pırıl pırıl, ekranlar canlı. İletişim kanallarımız hiç olmadığı kadar açık. Sürekli bizi

Masamızda çağımızın ruhunu okuyan derinlikli düşünceler, modern insanın açmazlarına ışık tutan felsefi sorgulamalar var. Modern insanın ruhunu kemiren bu yorgunluğu, şeffaflıktan pürüzsüzlüğe, hikayesini kaybetmiş yaşamlarından başkalarıyla kuramadığımız ilişkilere kadar derinlemesine bir konuyu konuşmak istiyoruz. En önemlisi, programın ilerleyen dakikalarında bu yorgunluktan çıkış için belki küçük bir reçete oluşturacağız. Sevgili dostlar, eskiden hayatlarımızda belirgin sınırlar vardı. Örneğin hayırlar vardı. Yapmamalısınlar vardı. İnsanlar dışarıdan gelen bir zorlamaya, bir yasağa karşı kendilerini tanımlarlardı. Yani belki de özgürlük evet deme değil, hayır deme özgürlüğüydü. Bu bizim adeta bağışıklık sistemimiz gibiydi. Sevgili dinleyiciler, bir bağışıklık sistemi düşünün. Vücut dışarıdan gelen virüse karşı savaşır ve sınırlarını korurdu. Yabancı olanı tanır ve ona karşı savunma geliştirirdi. Ama bugün çağımız değişti. Bazı düşünürlerin tespitine göre artık viral bir çağda yaşamıyoruz. Artık düşman dışarıda değil. Bugün artık yapmalısın diyen yasaklarla dolu bir disiplin toplumu yok. Onun yerini yapabilirsin diyen bir performans toplumu aldı. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Yes we can, evet yapabilirsiniz. Sınırsız bir özgürlük gibi. Ama bu özgürlüğün içinde gizli ve tehlikeli de bir tuzak var. Eskiden bizi zorlayan efendiler vardı. Aslında şimdi kendi kendimizin efendisi olduk. Aynı zamanda kendi kendimizin de kölesi olduk. Dışarıdan bizi sömüren kimse yok. Biz gönüllü olarak özgürlük hissiyle kendimizi sömürüyoruz. Ve inanın, insanın kendisini sömürmesi başkasının sömürmesinden daha verimli ve daha yıkıcı. Çünkü buna gönüllü olduğumuz için durmamız gereken yeri de bilmiyoruz. İşte programın başında söylediğimiz iyinin yorgunluğunun sebebi de burada gizli. İyilik bir erdem olmaktan çıkıp bir performansa dönüştü. Sürekli daha fazlasını yapmak, sürekli daha iyi yapmak, sürekli daha üretken olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Buna aşırı pozitiflik çağı diyoruz. Yani her şeyi yapabilme hali ruhumuzda bir tıkanmaya yol açıyor. Bugün sıkça duyduğumuz depresyon, tükenmişlik semptomu gibi rahatsızlıklar aslında bu pozitifliğin, aşırılığın, yapabilme gücünün tükenişinden doğuyor. Artık insan yapamıyorum diyemediği için yapabilmeyi yapamama noktasına geliyor ve nihayetinde çöküyor. Bu dışarıdan gelen bir düşmanın saldırısı değil. İnsan kendi içimizde o bitmek bilmeyen başarılı olma arzusunun, o aşırı doluluğun yarattığı adeta bir iç patlama. Artık hayır diyemeyen, sadece evet diyen ve her şeye yetişmeye çalışan ama hiçbir şeye tam olarak değemeyen yorgun bir iyi ile karşı karşıyayız. Şimdi gelin bu yorgunluğun estetik taraflarına, yani gözümüzün gördüğü dünyaya bakalım. Çünkü ahlak ile estetik kardeştir. İyi olanın yorulduğu yerde unutmayın, güzel olan da hasar görür. Etrafınızdaki nesnelere, telefon ekranlarına, reklamlara dikkat ettiniz mi? Her şey ne kadar da pürüzsüz değil mi? Günümüz estetiği pürüzsüzlük üzerine kurulu. Akıllı telefonlarımız pürüzsüz, cilalı ve parlak. Peki neden seviyoruz bunları? Hiç düşündünüz mü? Çünkü pürüzsüz olan bizi yaralamıyor. Bize direnç göstermiyor. Bizden sadece beğeni tuşuna basmamızı istiyor. Pürüzsüz olan beğenilmek istiyor. Eskiden güzel dediğimiz şey böyle miydi? Eskiden güzel denilen şey bizi sarardı. Bizi şaşırtır. Bazen de bir yara gibi içimize işlerdi. Hakiki güzellik içinde başkalık, bir gizem barındırırdı. Bize hayatını değiştirmelisin diye fısıldardı. Ama bugün güzel olan sadece hoş olana indirgendi. Bizi sarsmayan, bizi düşünmeye sevk etmeyen, sadece anlık bir haz verip pürüzsüz bir güzellik anlayışına dönüştü. Bir sanat eserini düşünelim. Gerçek bir sanat eseri mutlaka bizi durdurur. Bizde şok yaratır. Ama bugün parlak, cilalı eserler, Instagram fotoğrafları bizi sarsıyor mu? Yoksa sadece wow deyip geçmemizi mi sağlıyor? Bu içi boş

Hayretler arkasında bir derinlik, bir kavrayış, bir sarsılmaya yol açmıyor. Sadece tüketiliyor ve geçiyor. İşte iyi burada yoruldu sevgili dinleyiciler. Çünkü güzeldi, iyiden ve hakikatten kopardık güzeli. Güzel olanı sadece hoş gelen, tüketilebilir bir tüketim nesnesine dönüştürdük. Oysa güzellik temaşa edilendi. Güzellik bir örtü gerektirirdi. Her şeyin apaçık ortada olan tüm gizemi soyulmuştan bir güzel olmaz. Gizem yoksa büyü de yoktur. Bugün toplumu her şeyi şeffaflaştırarak, her şeyi görünür kılarak güzelliğin o büyüleyici tılsımı bozuldu. Şeffaflık bize istediğimiz o güven toplumunu da yaratmadı. Aksine gizemin ve mahremiyetin olmadığı yerde her şeyin aşikar olduğu, apaçık ve kaba bir şekilde sergilendiği bir dünya yarattı. Her şey vitrinde, her şey ortada. Bu kadar açıklık, bu kadar görünürlük ruhumuzu yordu ve adeta güzel olanı yordu, tüketti. Sevgili dinleyiciler, belki de bugün en büyük yorgunluğumuz hayatımızın bir hikaye olma vasfını yitirmesinden kaynaklanıyor. Düşünün, hayatımız bir roman gibi başı sonu belli olayların birbirine bağlandığı bir bütünlük arz ediyor mu? Yoksa birbirinden kopuk, anlık hazların, anlık başarıların veya anlık krizlerin peş peşe geldiği bir fragmanlar yığını mı? Bugün insan zamanı bir süreklilik olarak değil, nokta nokta, kopuk kopuk şimdiler olarak yaşıyor. Bir an çok mutluyuz, bakıyoruz bir an çok üzgün. Bir an çok çalışkanız, bir an tükenmiş. Ama bu anlar arasında bağ kuramıyoruz. Anlar arasında bağ kuramadığımız için de bir karakter inşa edemiyoruz. Oysa ahlak aslında bir karakter inşasıdır. Sabah tanımadığı birine yardım eden ama öğleden sonra iş yerinde çalışanın hakkını gasp eden bir insanın davranışlarını nasıl açıklayacağız oysa? Bu tutarsızlık o kişinin sadece kötü biri olmasından değil, eylemlerindeki bir bütünlük içinde, bir niyet ve ilke etrafında toplayacak bir hikayesinin olmamasından kaynaklanıyor. Bugün hikaye yazamıyoruz. Çünkü durup düşünmeye vaktimiz yok. Sürekli bir sonraki bildirime, bir sonraki göreve, bir sonrakine, bir sonrakine koşuyoruz. Oysa insan bir mürekkep lekesi değil, bir harf, bir kelime, bir cümle olmak istiyor. Yaşadıklarımız bir cümleye dönüşemeyecek kadar kopuksa, işte o zaman insan için yıkıcı bir tecrübe başlıyor. Attığımız adımların kopukluğunu fark edince yürüyemez hale geliyor, kendimize olan inancımızı yitirip sendelemeye başlıyoruz. O yüzden diyoruz ki sevgili dinleyiciler, bugün iyi yoruldu. Çünkü biz onu anlık bir tüketim nesnesine çevirdik. Bir karakter özelliği olmaktan çıkarıp anlık bir iyilik şovuna devşirdik. Oysa belirli iyilikler yapan biri olmak iyi değil, iyi biri olmaktır asıl mesele. Yorgunluğumuzun bir diğer sebebi de yalnızlık. Ama bu etrafımızda kimse olmaması anlamında bir yalnızlık değil. Bu yalnızlık aslında bizim dışımızda ötekini kaybetmiş olmanın verdiği ontolojik bir varoluşsal bir yalnızlık. Ahlak dediğim şey de işte en temelde ben ve başkasıyla ilişkide kurduğumuz ilişkide yatıyor. Bu ilişki bizi başkasına çağırarak, bizim narsist duygularımızı törpüleyerek bizi ahlaklı bir varlık olmaya zorluyor. Bugünün dünyasında dijital ekranların arkasında biz aslında başkasını görmüyoruz. Sadece kendimizin yansımalarını görüyoruz. Sosyal medyada beğendiğimiz şeyler aslında kendi tercihlerimizin, kendi görüşlerimizin onaylanmasından öteye geçmiyor. Farklı olana, bizi rahatsız edene, bize sen haksızsın diyene tahammülümüz yok. İşte yine bir filozofun deyişiyle bu aslında bizim için bir cehenneme dönüşüyor. Yine bir filozofun dediği gibi aynıyla yaşayan aynıdan ölür. Farklılığın, yabancılığın olmadığı yerde bağışıklık sistemi çöker. Ruhsal bağışıklığımız da böyle çöker. Sadece kendimizle meşgulüz. Depresyon, narsistik bir yorgunluktur bu yüzden. Kendinden çıkamayan, sürekli kendi içine dönüp duran, kendi başarısı veya başarısızlığıyla kendini yiyip bitiren bir benliğin, bir şahsiyetin tükenişidir bu.
Şöyle

Bir düşünelim değerli dinleyiciler. Eskiden dost kavramı çok büyük bir öneme sahipti. Sadece dost bizi onaylayan değil, bize ayna tutan, bizi dönüştüren birisiydi. Şimdi ise dostlarımız azaldı ama takipçilerimiz çoğaldı. Dostu parayla satın alamazdık ama takipçilerimizi parayla da satın alabiliyoruz. Ama maalesef görüyoruz ki o aldığımız takipçiler bizi dönüştüremez. Sadece sayımızı artırır. Mesafe olmadan saygı olmaz. Ötekinin gizemine, mahremiyetine hürmet olmaz. Herkesin her şeyi bildiği, her şeyi ortada olduğu bir yerde güven kalmaz. Çünkü güven bilmediğimiz bir şeye inanmaktır. Her şeyi kontrol edebiliyorsak güvenmeye gerek duymayız ve güvenin olmadığı yerde sadece kontrol vardır. İşte bu sürekli kontrol etme, sürekli görünür olma hali bizi ölümcül bir yorgunluğa ve yalnızlığa yürüklüyor. Hele ki bizi düzeltecek dostlarımız olmadığı zaman bu bizim için tamir edilemez, geri dönülemez bir sürecin adı da oluveriyor. Peki değerli dinleyiciler, bu girdaptan çıkmanın yolu var mı? Elbette insan olduğu sürece ümit her zaman var. Biz nasıl yeniden iyi olacağız, iyileşeceğiz? Bu noktada birkaç hususu daha hatırlatmak yerinde olacaktır. Düşünce geleneğimizde çok kıymetli bir ayrım var. Vicdan ve vücut. İnsan vicdan denilen bir boşlukta kendini bulur. Yani ben varım, ben şuyum der. Ama bu yetmez. Bir de vücut denilen yani varlık denilen bir zemine, bir bulunuşa ihtiyacı var. Biz kendi içimize kapanarak değil, dışarıdaki varlığa, başkasına temas ederek kendimizi tamamlarız. Ve burada ince bir nokta var. Bizim başkasını gerçekten başka olarak yani kendine has bir varlık olarak tanıyabilmemiz için aramıza bir hak nispetinin olması, hakkaniyetin olması gerekir. Yani benim dışımdaki dünyanın ve insanların benim keyfimden, benim algımdan bağımsız bir hakikati olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Sevgili dinleyiciler, modern dünyanın karmaşası içerisinde bugün kendi yolumuzu bulmak, kendi istikametini bulmak ve yorulmuş iyiyi yeniden yoluna koymak elbette çok kolay değil. Bunun belki de tarihteki en güzel örneklerinden bir tanesi de mutedil olmak olarak karşımıza çıkar. Çünkü iyiliğin yayılması, adaletin ortaya çıkması, dengenin korunması, toplumun ve düzenin sağlıklı olarak işlemesi için mutedil ve dengeli olmak en önemli ahlaki ve toplumsal şart olarak sürülmüştür. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir hakkı gözetmeden, başkasının hukukunu gözetmeden bugün içinde bulunduğumuz durumları da, krizleri de çözemeyiz. Bir orta nokta bulamayız. Bir iyinin yorulduğunu, pürüzsüzleştiğini, parçalandığını tespit ettik, anladık. Ama bu edilgen bir tespit olarak kalsın istemiyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Peki iyiye yönelmek için tabiri caizse tırnak içinde bir kavga rehberimiz, bir çaba rehberimiz, bir mücadele rehberimiz olsun diye düşünürsek neler olabilir bunlar? Sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü teşhis tedavinin yarısıdır ama tedavi eylem gerektirir. Belki bunun için ilk çabamız, ilk mücadele alanımız yani içimizde. Düşünürler ahlaki dönüşümün merkezine bizim kültürümüzde tezkiye kavramını yani insanın kendisini arındırma çabasını koyarlar. İkinci olarak da şunu ifade edebiliriz. İnsanın mücadelesi bu fiziksel sahneyi bir anlam dünyasına yani dünyayı bir aleme dönüştürmekle mümkün olur. Bir diğer husus insanın belki de en zorlusu modern insanın istiğna haline yani kendini kendine yeterli sanmasına karşı bir varlık kazanması mücadelesi olacaktır. Çünkü hiçbirimiz kendimize yetmeyeceğiz. İnsanla, aşkın olanla, yaratıcıyla bağlarımızı mutlak varlıkla yeniden kurup tazeleyeceğiz. Bir diğer husus, kendimizi merkeze koymadan kendi tek benliğimize karşı mücadele edeceğiz. Benliğin hapishanesinden çıkıp başkasına karşı adil olup hakkı görmeye çalışacağız. Bütün bunları yapmak elbette pek çok husus daha ilave edebiliriz. Bunları yapmak da sabır ister, zaman ister, kolay şeyler değil. Biz bu konuda bugün sizinle bir hayat yolculuğunda, hakikate giden hayat yolculuğunda bir sohbet etmeyi denedik.
Umarım faydası olur. Kendinize

0: hikayenize ve sevdiklerinize iyi bakın diyor. En çok da içinizdeki durabilme gücüne sahip çıkın. Dileklerimle hoşça kalın diyorum.
1: Program konuğumuz Doçent Doktor Emrullah Kılıç'ın İnsanın Anlam Arayışı başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. İnşirah Suresi 1'den 8. ayete kadar. Okuyan Mesut Şimşek.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Yaşlılık sigortası nedir? Yaşlılık sigortası ile ilgili genel bilgiler nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet aklı ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığından Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Yaşın ilerlemesi nedeniyle

0: Ve çalışma hayatından uzaklaşan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş uzun vadeli sigorta koludur. Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ilgili kanunlarda düzenlenen yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Yaşlılık toptan ödemesi ise kanunda belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıların çalıştığı işten ayrılarak talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin iade edilmesidir. Öte yandan yaşlılık aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile son çalışılan il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekir. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya www.sgk.gov.tr adresi üzerinden emeklilik, form ve dilekçeler sekmesinden edinilecek ek 38 gelir, aylık, ödenek talep belgesi doldurularak posta yolu ile başvuru imkanı sağlanmaktadır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanına çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Saat 17.
6: Haberler.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleden taviz vermeyeceğiz dedi. Yeni işbirliklerine vurgu yaptı. Türk Silahlı

Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasını da yalanladı. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız." diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi Trump, "İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız." dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Karar metninde jeopolitik risklere dikkat çekildi, ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Piyasalar ABD, İsrail, İran hattındaki gelişmeleri yakından izliyor. Savaşa dair haber akışıyla hafta başında 98 doların üzerinde çıkan Brent petrol 90 doların üzerindeki hareketini sürdürüyor. Ons altında %12'lik düşüşte 4020 dolar seviyesi görüldü. Gram altınsa 600 liraya yakın kayıpla 6000 lira seviyelerine çekildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 80'e çıktı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı da deşifre edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı başladı. Fuara birçok ülkeden firma katılıyor. Türk savunma sanayinin gururu TUSAŞ da fuardaki yerini aldı. Ziyaretçiler yoğun ilgi gören TUSAŞ standında projeler hakkında bilgi alıyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya.

0: 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu Go.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den merhabalar. Biz bu hafta malumunuz sürekli farkındalık gününe değinmeye özen gösterirken, özellikle bu hafta 13 Haziran albinizm farkındalığına değinmeye özen göstereceğiz. Tabii ki süremiz yettiğince, süremiz izin verdiği kadarıyla. Biz bu hafta Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Recep Salih Yazar'la evlerinize konuk oluyoruz. Ama kendisine merhaba, hoş geldiniz demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden kıymetli, özel, emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Tamer Yılmaz. Sizler dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek isterim. Salih Bey, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Dilerseniz öncelikle albinizm nedir? Buradan başlayalım mı? Bilenler bilmeyen dostlar için.
1: Tabii başlayabiliriz. Albinizm esasında en kısa tabiriyle bir genetik farklılık. Vücudumuzda bir pigment var. Melanin pigmenti. Bu pigment saçımıza ve derimize renk veren bir pigment. Albinizmli insanlarda bu pigment çok az ya da hiç bulunmuyor. Bu sebeple de albinizm meydana gelmiş oluyor. Böyle bir genetik farklılık aslında.
0: Peki bu genetik farklılık yüzünden oluşan durum sebebiyle bu insanlar ne gibi zorluklar yaşamakta? Özellikle eğitim hayatı olsun, sosyal hayat olsun, ne bileyim çalışma, iş hayatı olsun. Evet.
1: Şimdi şöyle, aslında görünen ve görünmeyen yüzü var diyebiliriz bu durumun. Görüntüde melanin azlığı ya da hiç olmaması, çok açık renkte ya da direkt beyaz, çok beyaz ten, çok beyaz saçlara, kaşların, bütün kılların, vücudun bütün kıllarının beyaz renkte olmasına sebebiyet gösteriyor. Bu bakıma albinizm aslında dışarıdan çok kolay görülebilen, fark edilebilen bir farklılık. Bu görünen sonucun bazı psikososyal sonuçları oluyor. Özellikle erken dönemde, çocuklukta, ergenlikte bazı problemler yaşanabiliyor. Siz de takdir edersiniz ki farklı görünen her zaman zorluk yaşayabiliyor. Böyle olunca da çocuklukta dışlanma, işte farklı fiziksel farklılığı sebebiyle farklı sıfatlarla karşı karşıya kalma durumları bizim çok dernek olarak gözlemlediğimiz şeyler. Bizzat kendimde de küçüklüğümde ya da işte şimdiki küçük kardeşlerimizde, zaten çocuklarda biraz daha bunun kontrolü kolay olmuyor. Böyle olunca da bazı zorbalıklara maruz kalınabiliyor. Bu tabii sadece dış görünüşle alakalı olan. Esasında daha ciddi bir sonucu da var melaninin olmaması. Melaninin kendisi göz gelişimine de büyük katkı sağlayan bir şey. Melanin az olunca da albinizmli bireylerin hemen hemen hepsinde, büyük bir kısmında ciddi görme kayıpları oluyor. Bu noktada buna eşlik eden genelde fotofobi olabiliyor. Işığa karşı yüksek hassasiyet. Yine nistagmus çoğunda eşlik ediyor. Nistagmus dediğimiz şey de aslında gözün titremesi ve bu noktada odaklanmada yaşanan zorluk. Bununla beraber derinlik algısıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle mesela belki gözlemlemişsinizdir. Merdivenler üzerindeki belirteçler olmadığında merdivenlerde inip çıkarken zorluk yaşayabiliyorlar. Yani evet. Bunlar küçük örnekler olmakla birlikte çok ciddi bir görme kaybı ve bununla beraber, bu az görmeyle beraber hayatın her alanında zorluklar yaşanabiliyor. Ve hani bir gözlük ile direkt bildiğimiz klasik hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz problemleri gibi bir gözlükle ya da işte bir kontak lensle çözülebilen problemler değil bunlar. Öyle olunca ister istemez bununla beraber yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bu problem oluşturabiliyor. Bireyin hem eğitim hayatında hem sonrasında sosyal hayatında birçok şeyde sıkıntı oluşturabiliyor. Bunu biraz daha açabiliriz belki.
0: Tabii. Ben aslında bilerek sizin çok üstünüze hani gitmemek için, çünkü o kadar heyecanlısınız ki sevgili dostlar buradan görmüyor ama Salih Bey belki de yaşanan zorlukları ilk defa anlatabilme fırsatı bulduğu içindir. Belki de biraz daha farkındalığa değinme isteğine ötürü oluşan o doğan heyecandandır. Onunla böyle heyecanla müdahale etmek istemiyorum ama ben aralara zaten gerekli gördüğüm yerlere girmeye özen göstereceğim. Ondan ben bilerek hani sizi serbest bıraktım. Siz anlatın, çünkü tabii, vaktimiz tabii. Var. Vaktimiz bol. Bugün sizdeyiz.
1: Ve üçüncü bir ayaktan bahsedebilirim. Melanin olmaması güneşe karşı aşırı hassas yapıyor bizim cildimizi. Bu sebeple de ciddi problemlere sebep olunabiliyor eğer gerekli önlemler alınmaz ise. Albinizmli olmayan insanlara göre çok daha kolay güneşte yanabiliyoruz. Ciddi yanıklara sebep olabiliyor güneşte maruz kalmak. O yüzden bu sebeple yüksek faktörlü koruyucu güneş kremimizi sürekli sürmemiz gerekiyor. Bunun dışında yine de belli saatlerde, belli havalarda çok dışarıda bulunmamamız gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Böyle üç ayak var. Aslında benim yaşamımda ve çevremde gördüğüm kadarıyla burada tabii ki kişiden kişiye değişmekle beraber beni en çok etkileyen görme kaybı olmuştu. Şöyle de bir sıkıntı var. Albinizmle ilgili farkındalık ülkemizde o kadar da yüksek değil.
0: İstenen düzeyde değil.
1: İstenen düzeyde kesinlikle değil. Bu noktada az görme çok bilinmiyor. Hani şöyle şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz. Az gördüğünü söyleyen çocuğa inanmayan öğretmenler. Ya da bununla ilgili az göreceğiyle ilgili hiç bilgilendirmemiş ve bu yüzden ailenin de bilgi sahibi olmadığı, çok sonradan öğrendiği, burada da bazı doktorların eksikliği olmuş oluyor.
0: Veya sınıfın hazırlanmadığı ortamlar.
1: Tabii. Şöyle, şu anda ülkemizdeki sınıf ortamlarının büyük bir kısmı albinizmli bir çocuğun tahtayı görmesine çok mümkünat sağlamıyor. Ben eğitim hayatım boyunca her zaman işte ortada ve en önde oturdum ama buna rağmen tahtayı tam olarak göremiyordum. İşte bir şekilde ayağa kalkıp bakıp geri oturduğum oluyordu. Öğretmenim buna müsaade etmesi lazım ve arkadaşlarım bu noktada mesela çıkıyorum tahtaya, arkadaşlarım çekil ben göremiyorum falan. Bunlar ciddi problemler aslında. Gelişen teknoloji aslında buna bayağı bir fayda sağladı. Şu anda mesela tabletleri var öğrencilerin ve hemen hemen bütün ders kitaplarına erişebilmeleri gerekiyor tabletlerinden. Ama bununla beraber aslında en başından beri şu anda da bizim dernek olarak talep ettiğimiz bir şey. Büyük puntolu ders kitabı aslında anayasal bir hak, az gören albinizm özelinde konuşuyorum ama tabii ki az gören bütün çocuklar için bir hak ve bunun sağlanması gerekiyor. ÖSYM mesela sınavlarında büyük puntolu olmasını sağlayabiliyor ama okuldaki bütün sınavlarda bunu sağlamak mümkün olmayabiliyor. Aslında bu da hak ama pratikte uygulamasında problemler olabiliyor.
0: Salih Bey, yeri gelmişken malumunuz sınav haftası çünkü özellikle liseye giriş sınavı 2 gün sonra. Hem de sizin albinizm farkındalığı gününe denk gelmiş. Aynı evet. Gün olmuş. Özellikle orada mesela albinizm çocuklar için söylemek gerekirse mutlaka ÖSYM rapor bildirmesi gerekiyor değil mi? Yani işte benim böyle bir durumum var. Yani benim böyle bir ihtiyacım var. Bana gerekenin yapılmasını talep ediyorum şeklinde.
1: Şöyle, liseye geçiş sınavının sürecini ÖSYM'den ziyade Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor diye biliyorum ben.
0: Evet.
1: Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden süreci yürütmeleri gerekiyor. Ama üniversite sınavı için kesinlikle haklısınız. ÖSYM'de.
0: Yani genel tersiyatına baktım.
1: Yani biz aslında derneğin kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Aslında anayasal olarak sağlanmış birçok hak var. Bazı kurumların kağıt üstünde yapmakla mükellef olduğu birçok uyarlama var. Ama bunlar çok anlatılmıyor, bilinmiyor. İnsanlar da anlatılmadığı zaman bunların olduğundan haberdar olmuyor. Bunları aslında daha görünür kılıp insanları anlatıp insanların tabii biraz da talep edilmesi gerekiyor. Talep edilmedikçe maalesef bakın böyle böyle bir şey var, siz böyle yapın diyen birileri olmadığı zaman, ailede haberdar olmadığı zaman bunlardan faydalanılamıyor. Bu noktada aslında derneğin kurulma amaçlarından bir tanesi de bu.
0: Aslında birazdan zaten gelmek isterim. Hem derneği tanıtmanızı hem de dernekte özellikle buna dair çalışmanız var mı diye soracaktım zaten.
1: Tabii bunları da o zaman biraz sonra daha detaylı anlatırım.
0: Yok, siz buyurun.
1: Dediğim gibi.
0: Çünkü o kadar heyecanlısınız ki aslında soru sorarak araya da girmek istemiyorum. Çünkü siz zaten bana fırsat bırakmadan anlatıyorsunuz. Lafınızı balla bölmek istemedim.
1: Yok, estağfurullah. Sınavlar ÖSYM'nin sağladıkları mesenlere belli bir noktadan sonra sanırım 7-8 sene önce olması lazım ek sürede verilmeye başlandı.
0: Evet.
1: Öncesinde böyle bir şey yoktu. Bununla beraber büyük puntolu optik form sınav kağıdı yine istenirse belki okuyucu ve işaretleyici kişiler hani daha da az görülebiliyorsa.
0: Tercih durumuna göre.
1: Tabii tercih durumuna göre bunlar sağlanılabiliyor. Bunun için ÖSYM'ye başvuru yaparken engelli. Tabii burada da mesela bir şey var. Özellikle ebeveynlerde şunu çok görüyoruz. Ben engelli raporu almak istemiyorum. İleride çocuğumun başına bir problem gelir mi? Kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Hani sonuçta bizim az görmemiz bize bir noktada engel teşkil ediyor ve bunu resmi kurumların tanıması için ve bize bununla ilgili doğru uyarlamaları sağlayabilmeleri için bizden böyle bir talepte bulunuyorlar.
0: Yani
1: o yüzden bu noktada bunun alınması gerekiyor. Buyurun.
0: Özel durum belgelendirme aracıdır o rapor. Yani aslında ayıplı bir belge değil.
1: Evet, kesinlikle öyle değildir. Bu noktada bunu buradan söylemiş olayım. Mesela ben de kendi hayatımda engelli raporu alma fikri bize de çok hoş gelmemişti ve yani çok 15-16 yaşındayken falan aldım.
0: Şimdi soracaktım aslında Salih Bey, özel olmayacaksa siz kaç yaşında kabullendiğiniz durum değil. Aslında bireysel kabulü soracaktım ben.
1: Bireysel kabul Evet, o da mesela kişiden kişiye çok değişebiliyor. Ben çok şanslıydım bu noktada. Çünkü benim albinizmli de bir ablam var. Böyle olunca ailem benim gelişimde olaydan hani çok daha deneyimli olduğu için ve benden 2 yaş büyük bir ablam da olduğu için çok daha iyi ilerledi süreç. Hani tek başına bir anda tek bir albinizminin bir aileye gelmesiyle ikincisinin gelmesinin arasında çok ciddi bir fark var. Bunu daha makro ölçekte düşünürsek bu arada albinizm derneğinin amaçlarından bir tanesi de kesinlikle bu. Hani biz hiçbir şey yapmasak bile dernek olarak sadece albinizmli insanlarla iletişime geçip bir ortak etkinlik düzenlediğimizde bile bunun işte psikososyal faydası çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bizzat kendimden deneyimledim. Çünkü bir noktada farklısınız ve bu farklılıkla tek başınıza hani ben neden böyleyim derken bir noktada sizin gibi başka benzer problemlerle karşı karşıya kaldıklarını gördüğünüzde bu ciddi bir rahatlama sağlıyor insanlara.
0: Sizinle benzer durumu paylaşan başka sizin gibi çocuklar mesela.
1: Evet, tabii. Ben
0: O zaman
1: Albinizm Derneği'yle tanışmam da aslında buna benzer bir şeye dayanıyor. Avrupa'daki birkaç farklı Albinizm Derneği'nin ortak bir projesi vardı. 2017 yılında yapılmıştı. İrlanda'da bir 5 günlük küçük bir kamp vardı. Avrupa'nın 5-6 farklı ülkesinden 18 yaşının altında albinizm çocuklar bir araya gelmişti. Bu mesela çok iyi hissettirmişti bana. Biz de ülkemizde böyle şeyleri işte aile buluşmaları olsun hem ebeveynleri hem çocukları aslında ebeveyn olarak da ya da çocuk olmasına da gerek yok. Daha yetişkinlik düzeyinde bile daha iyi hissettiren, daha arkadaşlık kurumlarına ve onları anlayan arkadaş edinmelerini insanların sağlayan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: O zaman biraz dernekte

0: şeyden bahsedeyim mi? Gerçi siz böyle minik minik aralara girdiniz ama dernek ne zaman kuruldu, kuruluş amacı ve bu seneki yapacağı, gerçekleştireceği etkinlik değil mi? Bunlar tabii, çok önemli.
1: Tabii. Albinizm Derneği yanılmıyorsam 2013 yılında kurulmuş bir dernek. Az önce de bahsettim. Benim tanışmam 2017-2018 yıllarına dayanıyor. Benim de işte liseden mezun olup üniversiteye başladığım zamanlara denk geliyor bu. Albinizm Derneği aslında tamamen albinizmle ilgili farkındalığı arttırıp insanların, az önce söylediğim gibi, birbirleriyle tanışıp benzer problemlere sahip insanların birbirleriyle tanışıp daha
0: bireysel kabulünün sağlanması, kolaylaşması. Bununla beraber sosyal kabule açılan kapıyı aralamak değil mi?
1: Evet. Ve bir de tabii yasal olarak devletten ya da kurumlardan diyeyim, talep edilecek şeyler noktasında örgütlenme. Bir hak temelli bir dernek diyebiliriz derneğimiz için. Hani bir yardım derneğinden ziyade. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız da oldu. Mesela bizim en büyük taleplerimizden birisi de güneş kreminin albinizmli insanlar için bir ilaç statüsüne konulup SGK tarafından ödenmesiydi. Çünkü güneş kremleri gerçekten pahalı ve bizim sürekli ihtiyacımız olan,
0: evet,
1: hani sadece yazın da değil.
0: Soracaktım çünkü sizin temel ihtiyacınız.
1: Tabii temel ihtiyacımız. Bu noktada bir çalışma yaptık ve meyvesini de bir ölçüde aldık. Şu an albinizmli bireyler belli bir kısmını güneş kremlerinin SGK tarafından ödettirebiliyorlar. Ama tabii maddi olarak bu tamamen yeterli değil şu noktada, ama tabii hiç yoktan iyidir diyebiliriz. İşte yine büyük puntolu kitaplar için toplarak dilekçeler verdik. Bununla ilgili bazı problem yaşayan ebeveynler bu problemlerin çözülmesine sebep oldu. Dediğim gibi hak temelli bir derneğiz ve bu noktada albinizmli bireylerin alması gereken, aslında hakkı olan şeyleri alması için mücadele ediyoruz. Bununla beraber diğer ayakta da insanlara farkındalık kazandırmak, ki bu gerçekten çok önemli bir nokta.
0: Farkındalık çok önemli. Hı-hı. Olmazsa olmazımız.
1: Aynen
0: zaten
1: öyle.
0: Bugün bunun için buradasınız.
1: Hı-hı. 13 Haziran'da işte Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir Dünya Albinizm Farkındalık Günü dediğimiz bir gün. Biz de her yıl elimizden geldiğince bu günü de bir vesile olarak görüp albinizm farkındalığını artırmaya, albinizmle ilgili hem albinizmli olmayan insanları hem de olan insanları, onların yakınlarını, ebeveynlerini bilgilendirme noktasında ve onları bir araya getirme noktasında bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da 3 farklı Instagram canlı yayını planladık. Birisi albinizle yaşamakla ilgili, birisi albinizmin göz etkisiyle ilgili bir göz uzmanı doktor hanımefendiyle beraber yapılacak. Hani bunların detaylarını Instagram hesabımızdan ya da web sitemizden ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bulabilirler dinleyiciler. Bunlar planlandı. Bunun dışında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da, 14 Haziran Ankara'da, İzmir'in tarihi tam net değil, o da çok yakın zamanda paylaşılacak, fiziksel yüz yüze buluşmalar planladık. İstanbul'dakini ben şu an İstanbul'da olduğum için bizzat zaten katılacağım. Onun programına biraz daha detaylı hakimim. Hem çocukların geleceği, hem ebeveynlerin geleceği, hem de yetişkinlerimizin üzerine gelebileceği, çocuklara oyunlar oynatılacak. Onun dışında bazı bilgilendirici çalışmalar yapılacak. Hem işte eğlenceli hem bilgilendirici bir program planlıyoruz. Hakeza benzeri Ankara ve İzmir'de de yapılacak dediğim gibi. Bununla beraber bir şeyimiz var. Sosyal medyada her sene biz 13 Haziran'da akımımız oluyor. Aslında bunu genelde global olarak, albinizm dernekleri olarak ortak karar veriyoruz. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. O da bu yılki temamız da Güneş Kalkalım hashtagiyle güneşten nasıl korunduklarını, güneş kremi olabilir, güneş gözlüğü olabilir, şapkalı olabilir, bir fotoğraf çekerek paylaşmalarını talep ediyoruz albinizmli arkadaşlarımızdan, yine bir farkındalık oluşturmak için. Bunu buradan da duyurmuş olayım. Böyle bir paylaşım yaparlarsa hepimiz için çok iyi olabilir.
0: Kampanyaya destek olabilmek adına Instagram hesaplarınızı az önce değinmiştiniz ama, hı-hı, yani Instagram hesabınız olduğunu söylemiştiniz. O hesapları aslında paylaşırsanız belki daha faydalı olur.
1: Tabii Instagram hesabımız direkt Albinizm Derneği olarak ulaşabilirler. @albinizmderneği. Yine Facebook kullananlarımız oluyor. Buraya da bir değinebilirim. Çok eski bir Facebook grubu var. Yanlış hatırlamıyorsam Albinizm Dostları adı altında. Aslında burada İlk insanlar bir şekilde birbirleriyle tanışmaya başlamışlar ve dernek de buradan ilerlemiş diyebiliyorum. Ben tabii o kadar geçmişe hakim olmadığım için çok yanlış bilgi vermek de istemiyorum ama orada da paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Orada da çeşitli sorular soruluyor, cevaplar verilebiliyor. Böyle dernek olarak 13 Haziran'dan bahsettim, bu yıl ne yapacağımızdan bahsettim ama genel olarak 2 yılda bir detaylı albinizm konferansı düzenliyoruz.

0: dinliyoruz. Genelde büyük şehirlerimizde oluyor. Ankara'da ve İstanbul'da farklı zamanlarda yaptık. Burada ciltle ilgili, görmeyle ilgili, çeşitli deneyim paylaşımlarıyla ilgili. Bu deneyim paylaşımları da gerçekten çok faydalı oluyor. Çünkü ebeveynlerle çok ciddi şöyle kaygılar görüyoruz. Eyvah, işte benim çocuğum az görüyor, ne yapacak, hayatta nasıl ilerleyecek? Ama esasında albinizm gerçekten doğru yönetildiğinde, doğru uyarlamalar yapıldığında, doğru yaklaşımla minimal düzeyde problem yaşayarak aşılabilecek ve hatta belki de bir şekilde bunu bir motivasyon kaynağına çevirip bir noktada fayda da sağlanabilecek bir genetik
1: Yani
0: farkı var.
1: konunun aslında bir nasıl diyeyim, hani kötü kader değil de amiyane tabirle söylemek zorunda kaldım. Aslında bir o çocuğun farklılığı, o çocuğun diğer çocuklar arasındaki çeşitliliği, belki diğer çocuklara katacağı zenginlik olarak atfedilip anlatılsa, belki çocuk hani ağaç yaşken eğildiği için küçüklükten hani öyle işlenerek yetiştirilse, belki yani çok farklı bir serüven haline gelebilir.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu noktada böyle konferanslar düzenliyoruz. Dediğim gibi 2 yılda bir, böyle bir gün sabahtan akşama kadar, hatta belki 1,5 gün olacak şekilde. Yine zaman zaman özellikle pandemide sosyal medya üzerinden çok yoğun sürekli yayınlar yaparak paylaşımlarda bulunduk. Yine mesela bir yardım derneği kesinlikle değiliz, bunu söyledim, ama bir sponsor bularak 2 yıldır bunu yapıyoruz. Albinizmli olduğunu bize söyleyen, bunu belgeleyen katılımcılara güreş kremi dağıtmaya çalışıyoruz. Güreş kremi sponsorluk
1: Melek yatırımcılar
0: sağlayarak.
1: kıymetli.
0: Evet, aynen öyle. Dernek olarak bunları yapıyoruz diyebilirim.
1: O zaman son 2 dakikamız kalmışken yayınımıza, bu yıl özellikle albinizm farkındalığı ile ilgili buradan ailelere olsun, miniklere olsun, ne bileyim okulda belki albinizmli bir arkadaşıyla karşılaşacak başka bir dostumuz olsun, onlara neler söylemek istersiniz? Çünkü sizin buradan söyleyecekleriniz gerçekten çok kıymetli bugün.
0: Teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. Albinizm gerçekten az önce de söylediğim gibi karşılaşıldığında çok büyük kaygı güdülecek, çok korkulacak bir şey asla değil. Yani nasıl söylenir? Dünyanın sonu değil. Ebeveynler bu noktada çok kaygılanıyorlar ve bu kaygı hani olması gerekenden daha büyük problemlere yol açabiliyor. Bizimle iletişime geçebilirler. Bunu ebeveynler için söylüyorum. Çocuklara şunu söylüyorum. Çocuklar biraz acımasız olabiliyorlar, arkadaşlarımız. Ama bunlar belki onların kötü niyetli olmalarından kaynaklı değil. Farklı olana, farklı görünene karşı bir direnç göstermekle ilgili. Bunları çok

0: açıklayıcı olmaya çalışmaları lazım albinizmin ne olduğuna dair. Yani albinizmin getirdiği görme kaybından dolayı bazı şeyleri yapmakta zorluk çekiyor ve bazı noktalarda arkadaşlarınız kadar yetenekli olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bazı noktalarda da gerçekten benim gördüğüm, gözlemlediğim çok faydalı, daha iyi olabildiğiniz yönler var. Bunlara odaklanmaya çalışın. Albinizmle çok fazla insan var çevremizde. Çok iyi yerlere gelmiş, çok başarılı olmuş. Siz de onlardan olabilirsiniz. Bunları
1: Peki.
0: söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Recep Salih yazarla 13 Haziran Albinizm Farkındalığı Günü'ne değinmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Karaman, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ekonomi gündemi deyince malum bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. Önümüzdeki 2 ay boyunca piyasaları etkileyecek faiz kararı açıklandı. Birazdan önce Ali Çufadar'la, ardından gazeteci Alaaddin Aktaş'la bunun yansımalarını konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,90'lık düşüşle 13.626 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, avro 53 lira 34 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %43,52 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.079 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.554 lira, çeyrek altın 9.922 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.067 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi Haziran ayı para politikası kurulu toplantısı yapıldı. Piyasa beklentisine paralel olarak faize dokunulmadı, koridora da dokunulmadı. Her şey süre geldiği haliyle devam

0: politikası kararlarını incelerken bir resme bakacağız. Resim ne? Hı hı. Enflasyon düşüş trendinde, düşüş eğiliminde. Enflasyon bizde zıpladı. Neden zıplamıştı? İşte Mart'tan sonra petrol fiyatları Nisan'da 117 dolara çıkmıştı. Mayıs'ta 109 dolara düştü. Haziran'da 95 dolar civarında. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir düşüş var. Ekonomi yavaşlıyor. Ve bunun kadar önemlisi iç talep belirgin bir şekilde zayıf. Artı vatandaşın döviz talebi hiç yok. Firmalardan birazcık var. Vatandaş da döviz talep etmiyor. Bu şartlarda faiz artırılmalı demek abesle iştigaldir. Şu anda biz faiz artırımını falan konuşmuyoruz. Eğer savaş biterse veya petrol fiyatlarına ilave bir şok gelmezse Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeye başlamalıdır diye tartışmalıyız. Tartışmada buraya evrilecek. Bakın petrol enflasyon düşüş eğiliminde dedi ki Ocak'tan bu yana enflasyonda biraz yükseliş vardır. Bir petrol de iki sebze meyve. Şimdi sebze meyve fiyatlarında belirgin bir düşüş görüyoruz. Yaz aylarında bunun etkilerini de göreceğiz. Ve yaz aylarında biz Haziran'da birin altında bir enflasyon oranıyla karşılaşacağız. Temmuz'da da öyle. Ağustos'ta bir civarında. Dolayısıyla biz Ağustos ayında, yani Ağustos enflasyonu açıklandığında yıllık enflasyon %30'un altına büyük bir ihtimalle, eğer savaşta yeni bir alevlenme olmazsa, düşüş göreceğiz. Dolayısıyla bu şartlarda Merkez Bankası temkinli bir adım attı. Beklenildiği gibi, yani başka bir şey yapamaz. Çünkü savaş şimdi gidişatı henüz çok net değil. Yumuşama var ama çok da net değil. Mevcudu koruyorum dedi. Bundan sonraki ilk adımda 40 olan fiili faizi, şu anda Merkez Bankası'nın fiili faizi %40 üst banttan fonluyor. Onu 37'ye indirecek. Bunu Temmuz'da mı indirecek? Yoksa bu bir sonraki toplantı Temmuz'da, yoksa Eylül'e mi bırakacak? Tartışma bu. Eğer Temmuz'da Temmuz veya öncesinde de indirme ihtimali var, döviz girişleri devam ederse, o zaman bir Temmuz'da bir faiz indirimi yapabilir diye tartışacağız. Yapmalı veya yapmamalı diye tartışacağız. Eylül'de de eğer dediğim senaryo çalışırsa faiz indirim sürecini hangi oranlarda ineceğine bakacağız. Bunu ben böyle değerlendiriyorum.
1: Dolayısıyla bu mevcut yapının devam etmesi aslında faiz indirimini de kolaylaştıran bir durum mu olacak? Yani haftalık repo faizini açsa şu anda zaten fiilen 37'ye indirmiş olacak.
0: Tabii ilk adım o olacak. İlk adım diyecek ki ben normalleştim. Şu anda ben savaş dönemi politikası izliyorum. Belirsizlik var diyor Merkez Bankası. Şu anda Merkez Bankası döviz alıyor. Son 6 iş günü her gün 1 milyarın üzerinde Merkez Bankası döviz alıyor. Yani yabancı giriş var. Yerleşiklerde hiç döviz talep etmiyor. Dolayısıyla bir döviz arz fazlası var. Bu likitte önümüzdeki günlerde eğer Merkez Bankası döviz almaya devam ederse likitte şu anda eksi de artıya dönecek. Artıya döndüğü zaman Merkez Bankası'nın eli rahatlayacak ve Temmuz toplantısından önce 23 Temmuz'da bir sonraki toplantı. O zamandan önce ben faizin 37'ye indirilebileceğini, yani fiili faizi normal politika faizi haline getirileceğini, ondan sonra normal faiz indirim süreçlerinin başlayabileceğini düşünüyorum. Bu seçikler var mı? Var. Ama şu şartlarda faiz artırılmalıydı demek benim açımdan abesle iştigal. Yani öyle bir koşul yok. Çok yüksek faizlerimiz var. Zafer Bey, KOBİ'lerin ödenemeyen kredi artış hızı çok yüksek. Ekonomi de çok yavaş. Yani bu şartlarda döviz talebi de yok. Yani neyi tartışıyoruz biz de faiz artsın diye, ben ona pek anlam veremiyorum.
1: Bir de sadece yüksek değil, uzun zamandır yüksek. Yani 3 yıldır bu seviyelerde neredeyse.
0: Çok uzun zaman yüksek olunca bir üretim kapasitesini kırarsınız. Artı toplumda tepkiler artmaya başlar. Ödenemeyen krediler nedeniyle. Artı maliyetler nedeniyle enflasyonist olmaya başlar. Yani çok uzun süredir ben buna fahiş faiz diyorum. O yerleşti artık. Herkes kabul ediyor bu faizlerin fahiş olduğunu. Ne zaman faiz artıralım tartışması olurdu biliyor musunuz Zafer Bey? Çok basittir bunun formülü. Eğer vatandaşımız döviz talep

0: kaybediyor. Yabancılar da çıkıyor. Merkez Bankası rezerv kaybediyorsa biz derdik ki ya bu, çünkü Türkiye'de enflasyonun ana belirleyicisi kur. Herkes dövize bakıyor. Döviz artıyor mu artmıyor mu diye ana belirleyicisi kur. O zaman kur baskısı olurdu ve biz derdik ki Merkez Bankası'na ya bunu müdahalelerle kontrol etmen de doğru değil. Demek ki faizin düşük, faizi yeterli bulmuyor insanlar. Döviz talep ediyor. O nedenle faizi artır derdik. Nitekim 40'a çıkış nedeni de oydu. 46 milyar dolar Merkez Bankası o dönemde döviz sattı. Biz de dedik ki rezervin çok hızlı azalıyor. Faizi 37'de korusam bile fiili faizi 40'a çek dedik. 40'a o nedenle çekilmişti. Şimdi o döviz geri geliyor. İlave bir 40'ın üzerine çıkmanın bir anlamı yok dolayısıyla.
1: Peki şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'u işte kabaca tahmin edebildik yaş meyve ve sebzedeki fiyat hareketlerine bakarak. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon hedefi hakkında da bir şeyler söyleyebiliriz sanıyorum, değil mi artık?
0: 30'un altında olacak. Ama Zafer Bey...
1: Ama ne kadar altında olacak?
0: Onu söyleyeyim. Türkiye'de enflasyonu tahmin etmek çok zor. Yani 6 ay sonrasını, 1 yıl sonrasını konuşmak çok zor. Çünkü iç siyasi ve dış şoklara çok maruz bir ülkeyiz maalesef. Her şey mevcut yapıda giderse, savaş biterse 27'ye ineceğini tahmin ediyorum ben. 3 Eylül'de biz işte 30'un altında bir enflasyon. Yıl sonunda da Merkez Bankası 24 hedefim, tahminim 26 diyor ama ben 27 civarında olacağını, ama petrol fiyatları savaş bitip hızlı düşerse 80 doların altına inerse 25'e de yaklaşma ihtimali var ama bu az. O zaman bas senaryoyu konuşalım. 27 makul bir tahmindir.
1: Peki şimdi bu süreç boyunca da aslında Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından da duyduk maliye politikasından yeterli desteği alamadıklarını. Şimdi bu hazır düşüş trendine girmişken maliye politikasının daha fazla desteğiyle bu düşüş trendini hızlandırmak mümkün mü? Teknik olarak soruyorum tamamen.
0: Teknik olarak aslında maliye politikası beklenenden daha fazla destek veriyor. Yani bütçe açığı 3,5 hedeflerken 2 civarına bir bütçe açığı var. Gerçi bu biraz artacak önümüzdeki dönemde. Tabii daha sıkı destek olsa hızlandırır faiz indirimlerini ve enflasyon düşüş sürecini. Bir de bütçe disiplini nasıl sağlıyoruz Zafer Bey? Bu önemli. Eğer siz vergi artışı veya zamlarla bütçe disiplinini sağlıyorsanız, yani vergi oranı artışı veya kamu mallarına zam yaparak bütçe disiplini sağlıyorsanız bu desteklemez. Ne destekler? Siz işte tabana yayarak yani geniş kesimlere vergiyi yayarak ve üst gelir gruplarına toplarsanız şeyi bütçe disiplini sağlarsanız bu ciddi biçimde destekler. Tabii uzun dönem konuşmak zor ama ben de 25'in altını deneyebileceklerini sanıyorum. Gelecek senenin ilk aylarındaki baz etkisi nedeniyle 20'nin altına da düşmeyecek gibi gözüküyor uzun dönemde. Çünkü seçim dönemine gireceğiz ve seçim döneminde ne tür politikalar uygulanacağını bilmiyoruz. Yani mevcut sıkı duruşu kontrol edilebilir mi, edilemez mi? Onu öngöremediğimiz için yıl sonunda bırakalım şeyi, tahminini ve 27'nin biraz altında olabilir, biraz üstünde olabilir. Onu gelişmelere göre bakacağız. Ama savaş şiddetlenir, petrol tekrar 100 doların üzerine çıkacak olursa o zaman 30'a doğru tahmini yükseltiriz.
1: Anladım. Ali Çufadar, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Evet. Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştim. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi evet, beklentilere paralel geldi. Ne söylenebilir? Ama bu arada hani Ali Bey'e sorduğumu sana da sorayım üstad. Ki senin yarınki yazın, aslında yarınki yazını okuduğum zaman biraz şaşırmıştım ama sonra başka türlü bakınca her iki yöne de aslında esnek bir opsiyon bıraktığını da fark ettim Merkez Bankası'nın. Çünkü ben fiili faize çekilmesinin daha doğru olacağını düşünenlerden
2: İdim. O geçen ayki top

0: bir önceki toplantıda daha ağır basan bir durumdu. Realiteydi, öyle söyleyeyim. Şimdi gerek yoktu bence.
1: Evet, yani sonuçta yapması gerekeni yaptı mı diyoruz şu,
0: evet,
1: şu durumda?
0: Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir önceki toplantı Nisan'daydı. Savaş yeni başlamış sayılırdı. Savaşın nasıl değişeceği, nasıl evrileceği belli değildi ve risk daha büyüktü. O yüzden de Merkez Bankası'nın savaş başlar başlamaz aldığı haftalık faizden fonlamak yerine piyasayı gecelik faizden, daha yüksek faizden fonlama kararı adı konularak devam ettirilebilirdi. Adının konulması da neydi? Haftalık faiz 40 yapılırdı. Gecelik faiz 43 olurdu ama haftalığa dönülürdü. Fiili faiz değişmeden devam ederdi. Hı hı. O zaman bunu tercih etmedi Merkez Bankası. Şimdi yapması için niye gerek yok? Şu nedenle gerek yoktu benim görüşüm. Bir anlamda hani sönümlenme diyoruz ya artık moda ifadeyle. Savaşa artık herkes alıştı. Savaş sönümlendi. Eskisi kadar pek hükmü kalmadı. Piyasalar da etkilemiyor. Petrol fiyatları 120 dolarları hatta daha üstünü görmüştü. Şimdi 100 doların altına indi. Genellikle öyle seyrediyor. Dolayısıyla savaştan gelecek riskler bir önceki toplantıya göre çok daha az. Ve Merkez Bankası eğer faizi şimdi haftalığı 40'a çıkarıp diğerini 43 yapıp ama haftalığa dönmüş olsaydı 37'lik alanını kaybedecekti. 37 ile 40 arasındaki o alanı kaybedecekti. Şimdi onu koruma şansına sahip.
1: Peki orada şöyle bir psikolojik etki farkı yok mu? Yani her iki yöne de olağanüstü gelişmeler olabileceği varsayımından hareketle. İşte savaş tekrar alevlenirse, petrol fiyatlarında bir fırlama olursa, yani bir yukarı yönlü baskı olduğu takdirde o elindeki 3 puanlık marş kullanıp olağanüstü toplantıya gerek duymayacaktı. Ama tersine iyi gelişmeler olduğunda, aşağı yönlü bir baskı olduğunda, olağanüstü toplantıyla faiz indirmenin psikolojik etkisiyle olağanüstü toplantıyla faiz arttırmanın psikolojik etkisi bir olmamalı bence. Böyle de bakamaz mıyız?
0: Şimdi faiz indirmek için bir olağanüstü toplantı yapmasına gerek yok ki.
1: Şu durumda yok.
0: Yok, şu durumda yok. Şimdi Merkez Bankası tabii gelişmeleri demek ki bundan sonra işler daha kötüye gitmeyecek şeklinde okuyor. Evet. Ne düşündüklerini tam olarak bilemeyiz tabii ki. Öyle okuyorlar anlaşılan. Bir de enflasyona bakıyorlar elbette. Nisan ayında daha yüksekti. 4,18'di. Mayıs'ta 1,71'e indi. Bu eğilimin devam edeceğini, bir takım riskler hala mevcudiyetini koruyorsa da, ki Merkez Bankası da buna dikkat çekiyor zaten, gidişatın daha olumsuz olmayacağını öngörmüş olmalılar ki biz o 3 puanlık alanımızı koruyalım, faizi gerekirse bir çırpıda 37'ye herhangi bir toplantı yapmaksızın indiririz diye düşünmüş olabilirler. Öyle düşünmüşlerdir ama ben de şunu da söyleyeyim hemen, bir sonraki toplantı 23 Temmuz'a kadar da o 3 puanlık alanı kullanma şanslarının olduğunu hiç zannetmiyorum. İndirebileceklerine ihtimal vermiyorum. Çünkü şimdi yıllık enflasyon 32,61. Mart ayını hariç tutarsak yılın ilk 4 ayında sürekli yükselme eğiliminde. Eğer Mart ayını hesaba katarsak 2 aydır yükselme eğiliminde. Şimdi bir eğilim yukarı doğru dönmüşken çok önemli bir fark yaratmıyorsa da önceki aylara göre bir çelişki var. Yani bir grafik çizelim zihnimizde. Enflasyon yıllık bazda yukarı doğru gidiyor. Bir çizgi yukarıda, faiz çizgisi, o da aşağı doğru gidecek. Olmaması gerekiyor. Bu zihinlerde kolaylıkla canlandırılabilecek bir şey. Dolayısıyla faizi aynı düzeyde korumak, gerekirse yukarı doğru değiştirmek gerekir ama enflasyondaki artış öyle çok büyük boyutlu olmadığı için o marş korunabilir. Nitekim Merkez Bankası da onu yaptı.
1: Evet. Peki ama işte hazine faizleri de bize tersini söylüyor. Bu da yine senin yazı konundu.
0: O apayrı bir konu zaten. Evet, önümüzdeki dönem için enflasyon beklentileri niye iyileşmiyor? İnsanlar tahminlerini niye düzeltmiyorlar? Çok yüksek

0: dua ederken bakıyoruz. Hazine de değiştirmiyor. Değiştiremiyor ya da öyle söyleyelim. En son yaptığı ilk 5 aylık dönemin ihaleleri bize bunu söylüyor. Bakıyorum, evet, tabloyu da bulmaya çalıştım. Şimdi Merkez Bankası'nın hocaya gitti kafam. Hazine çeşitli araçlarla fonlanıyor iç borç alırken. TÜFE'ye endeksliler var, sabit faizi olmayanları söylüyorum. Altına, dövize, TLRF denilen bir uygulama var. Bugün örneğin %50 görünüyordur da işte faiz. Ama döviz düşer, enflasyon düşer. Gelecek 3-5 yıl sonra o faiz %10'a iner örneğin. Hı hı. Şimdiden faizi sabit olan, böyle altına imza atılan bir borçlanma aracı daha var. Sabit faizli senet ihaleleri. TL cinsi sabit faizli senet ihaleleri. Burada vade ne olursa olsun, şimdiden 6 ayda bir kupon ödemesi var. O kupon ödemesinden hesaplanan bir yıllık birleşik faiz var. O faiz vade sonuna kadar geçerli. Enflasyon isterse o faizin çok altına insin, isterse çok üstüne çıksın. Bu kağıdı alanlar enflasyon çok yükseldiği takdirde zarara girmeyi de göze almış oluyorlar. Ama faizler o kadar yüksek ki. Şimdi birkaç örnek vereyim Zafer. En son yapılan ihale 13 Mayıs. Da ihraç edilen kağıdın ihalesi 672 gün vadeli. Yıllık bileşik faizi 672 günün değil, yıllık bileşik faiz %41,8. Yani hazine ben 2 yıl boyunca her yıl için %41,8 faiz ödeyeceğim diyor bir anlamda. 22 ay vadeli. Bunun yıllık bileşiğini alırsak 41,8'in 101 eder. 2 yıllık karşılığı 101'dir. Şimdi çok düşük faizli bir kağıt dikkat çekiyor. %29. İyi diyoruz değil mi? %29 iyi bir faiz.
1: Ama düşük. 2035. Ama
0: 2035 vadeli. 10 yıl boyunca bu faiz ödenecek. Ben biraz önce bir televizyon programında yılları saydım. Yazda da özellikle saydım ki nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın diye. 2030, 31, 32, 33, 34, 35'in ilk 9 ayı hepsinde %29 faiz ödeyecek hazine. Hani biz 3 yıl 5 yıl içinde mutlak %5'e inecektik enflasyonda. Başka bir örnek daha verelim. 2031 vadeli, yani 5 yıl vadeli bir kağıt %38 faiz var. %38. Eğer hazine bir şirket olsaydı ve enflasyon örneğin %5'e inseydi, o şirket olan hazine batar. Hmm. Bu faiz ödeyeceksin. Enflasyon da %5 olacak o sırada. Ya da %10 olacak. Batarsın.
1: Evet.
0: Bir şirket böyle borçlansın, enflasyon da çok düşük olsun, o ayakta kalamaz. Ama şimdi şunu da söylemek gerekir. Hazineyi yöneten isimler keyiflerinden bu faizi vermiyorlar. Başka türlü borçlanamıyorlar çünkü. Borç verenler bu faizler ödenmediği takdirde borç vermeye yanaşmıyor. Hazine de borçlanmak zorunda. Borcu döndürmen gerekiyor. Hem bütçeye destek olacaksın, hem daha önce aldığın borçların ana parasını ödeyeceksin. Bu borçlanmayı yapman gerekiyor. Böyle bir tuhaf tablo var karşımızda. Faizler hala çok yüksek.
1: Evet, yine sıkça konuşulan başka bir şey var. TL aşırı değerli, işte doların olması gereken seviye aslında şu. Yok, o bile kesmez aslında. En az 70 olmalı, 80 olmalı falan. Buna evet. İlişkin de aslında peş peşe de iki yazı yazdın. Orada da galiba iki farklı hesaplamadan kaynaklanıyor bu. Aşırı değerli, yok hayır değerinde tartışmaları değil mi?
0: Şimdi bir kere Türk parasının değerli olup olmadığını ya da ne kadar değerli ya da değersiz olduğunu kesin olarak söylemek hiç mümkün değil. Hı hı. Bu yok, öyle bir bu sorunun yanıtı yok. Niye olmadığını söyleyeyim. Bir kere belli bir tarihi esas almak ve ona göre hesap yapmak durumundayız. O aldığımız tarihi de bir anlamda doğru kabul etmiş oluyoruz. Hangi tarihi esas aldığımıza bağlı olarak çıkan sonuç değişiyor. Sen dersin ki işte şu tarihi esas alıyorum, şu sonuç çıktı, TL çok değerli. Bir başkası der ki hayır ben şu tarihi esas alıyorum, o kadar değerli değil, hatta tam tersine değersiz. Her türlü sonuca varmak mümkün. Şimdi ben Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmadan yola çıkıyorum. Reel efektif döviz kuru endeksi. Bunda da şöyle bir şey yaptım. Son 3 yılı aldım. Dezenflasyon süreci uygulanan dönem. İşte burada enflasyon ne oldu diye ona bakmıştım. Bir de reel kur ne oldu. 2023'ün Mayıs ayını 100 kabul edersek, Merkez Bankası'nın hesaplamasını yeni bir endeks bazına getirdim. 2023'ün Mayıs'ından bu yılın Mayıs'ına kadar olan dönemde, 3 yıllık dönemde, TÜFE'ye bağlı hesaplamaya göre Türk parası %22 değerli. Hı hı. Ama ÜFE'ye göre yapılan hesaplamada değerlilik gibi bir durum söz konusu değil, sadece %1. O da önemsiz bir şey zaten, sıfır sayılır.
1: Evet.
0: Şimdi iş aleminin asıl bakması gereken ya da baktığı ÜFE, onu ilgilendiren fiyat bu. O zaman ÜFE'ye göre bir değerlenme söz konusu değil son 3 yılda.
1: Hı.
0: Ama vatandaş için, vatandaşın maruz kaldığı enflasyon TÜFE olduğu için onun açısından %22 bir değerlenme söz konusu Türk parasında. Ya da turizm sektörü için, onlar da ÜFE ile değil daha çok TÜFE ile maruz kaldıkları için, o artışla uğraştıkları için onlar açısından da %22'lik bir değerlenme söz konusu. Şimdi kime göre, hangi tarihe göre, burada bile müthiş bir değişiklik yaşanıyor. Şimdi bir de şu söyleniyor, Merkez Bankası enflasyon olarak tabii ki TÜİK'in verilerini kullanıyor. TÜİK'in verileri gerçeği yansıtmıyor, onun için bu hesap yanlış. İyi güzel de yani TÜİK'in verileri yanlışsa bile, ki doğrudan yanlış olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü alternatif bir hesap yok elimizde. Sadece bir his ya da izlenim böyle. Yanlış olduğunu kabul edelim. Doğru bir oran olmadığı için ve Merkez Bankası bunu kullandığı için bunu dikkate almak durumundayız. Çünkü bu reel kur hesabı Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin döviz kurları dikkate alınarak yapılan bir hesaplama.
1: Evet.
0: Karmaşık bir hesaplama. Karşı ülkelerin enflasyonu dikkate alınarak yapılan bir hesaplama. Bir oran daha vereyim. Vaktimiz kalmamış olabilir.
1: Kalmadı evet.
0: Son 3 yılda tüketici fiyatlar endeksi TÜFE'ye göre %215 artış gösterdi. İTO endeksi dikkate alınmaz deniliyor. Ona bakıyorum. O da %252 artış gösterdi. 215'e 252 arada o kadar bir fark var.
1: Evet. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Bu tartışma devam edecek gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Yani her halükarda. Çok çok teşekkürler katkıların için. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklam.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin

0: Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik'te.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Başkent gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktaracak. Cansu Doğan, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Cansu Doğan, bugün Ankara'nın gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
6: Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara'da gerçekleştirdiği bir programla başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Bu törende öne çıkan öncelikli olarak dış politika başlığıydı. Erdoğan, Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle Netanyahu'ya sert bir tepki gösterdi. Türkiye hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı ve İsrail'in mevcut yönetiminin ham maddesinin kan, gözyaşı ve istikrarsızlıkla kalt ortamıyla beslendiğine ve bu şekle dönüştüğüne dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Kızılay Ödülleri töreninde konuştuğunu belirttik. Bu noktada Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine de değindi ve Türk Kızılay'ın arı gibi çalıştığını ifade etti. Kızılay'ın Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyasındaki insanlara sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazındığının altını çizdi Erdoğan. Ayrıca 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetinde sıfırlayacaklarını belirtti ve ProTürk projesinin detaylarını açıkladı. Bu projenin detaylarına baktığımız zaman ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçlar Türkiye'de üretilecek ve böylelikle Türkiye plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edilecek ve ilaçta dışa bağımlılık sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bu mesajları verdi. Bir başka gündem maddesi ise Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı her hafta Perşembe günü yapıldığı gibi bu haftada gerçekleştirildi. Deniz Kurdu 2 tatbikatının gerçekleştirildiği Antalya'da düzenlendi basın bilgilendirme toplantısı. Bu toplantıda Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya MSB sert tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz dedi. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen ve buna benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ifadeleri kullandığı MSB tarafından yapılan açıklamada. Yunan basında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına da değinildi ve bu iddialar yalanlandı. Organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmıyor denildi. Bakanlık açıklamasında ABD, İsrail ve İran savaşı da değerlendirildi. çatışmaların küresel ve bölgesel istikrara zarar verdiğine dikkat çekilerek saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı MSB bilgilendirme toplantısında. Bedelli askerlikle ilgili önemli bir duyuru da yapıldı. Bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Müracaat etmek isteyenlerin ödemelerini bu tarihten önce yapmaları gerektiği de yine ifade edildi. Bir başka programa geçelim isterseniz. Ankara'nın gündemi bugün oldukça yoğundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Zambiya Meclis Başkanı ile bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Bu basın toplantısında önce dış gündeme bakalım, daha sonrasında ise iç siyasete yine verilen mesajları aktaralım. Gündemde İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri de vardı. Ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları olarak başta milletin temsilcisi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de İsrail'in bu yayılmacılığına, İsrail'in eli kanlı bu çetesinin işlediği suçların karşısında durmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. İç siyasete dair de mesajları vardı. CHP'deki çatışmalara ilişkin konuştu ve meclis başkanlığının tutumunu açıkladı Numan Kurtulmuş. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partilerinin kurumsal kimliğini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ederim, temenni ederim açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye hedefi de yine meclis başkanının gündemindeydi. Hızlanma çağrısı yaptı. Örgütün kendisini tamamen feshi ettiğinin anlaşılmasını, tamamen gerekli bir yasal düzenlemelerle mecliste yapılması gerektiğini söyledi. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim dedi Numan Kurtulmuş. Meclis saatle girmeden bitmesini temenni ederim ama gerekirse bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır açıklamasında bulundu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bir diğer önemli programsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'a bir resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fidan hem Bulgaristan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Bulgar mevkidaşıyla da görüştü ve ardından da bir basın toplantısı düzenlendi. Burada öne çıkan manşetler var, onları aktaralım. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün önce başlayan ABD ve İran saldırılarının bir tırmanma eğiliminde olduğunu söyledi ve bu konuda endişelenmekte olduklarının altını çizdi ve taraflar karşılıklı saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeli çağrısında bulundu. Savaş ortamına dönülmesinin kimseye bir faydası yok. Bunu hep beraber yaşadık. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin nihai noktaya taşınması amaç olmalı ve bunu bitirmeliler dedi. Gündeminde tabii Türkiye ve Bulgaristan ikili ilişkileri de vardı. Sınır güvenliğini ilgilendiren ortak tehditlere karşı mücadeleden taviz verilmeyeceğini söyleyerek yeni işbirliklerine, ulaşım ve bağlantısallık anlamındaki işbirliklerine dikkat çekti. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapı Kule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirledi ki bu sınır kapısı açıldığı takdirde sınır kapılarındaki kapasitenin arttırılması bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek. Karayolu, demiryolu üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve iki ülke arasında enerji alanında derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek Türkiye petrollerinin bu yıl Bulgaristan'da Kantarvel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladığını da belirtti. Ankara gündeminin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
5: Çok teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz.
6: Teşekkürler.
5: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan bizlere aktardı.
4: Gün ötesi devam ediyor.
5: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında önem kazanırken Ermenistan'ın bölgesel denklemdeki konumu ve normalleşme süreçleri de dikkatle takip ediliyor. Bugün Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni jeopolitik tabloyu ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü konuşacağız. Konuğumuz güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Bahçeli Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında son yıllarda güçlenen işbirliğini Güney Kafkasya'nın yeni jeopolitik ekseni olarak değerlendirmek mümkün mü? Ne dersiniz?
3: Tabii Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ülkenin stratejik öneminin giderek arttığı bir jeopolitikle karşı karşıyayız. Bu jeopolitik savaşın yansımasının etkisinde enerji, özellikle Hazar Havzası'ndaki enerji yok anlamında da önem kazandığımız. Bu üçgenin stratejik önemi Karadeniz, Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kesin noktasında konumlanmaları, aynı zamanda küresel enerji ve ticaret hatlarının yeniden bitimlendiği bir dönemde Türkiye merkezli yeni bir entegrasyonun ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir koridoru ve Orta Koridor ve Zengör Koridorları'yla birleştirdiğimiz zaman Avrasya'nın lojistik ve güvenlik anlamında yeni bir kilit taşı haline geleceğini ifade etmişti.
5: Evet hocam, peki Zengezur Koridoru tartışmaları bölgesel dengeler açısından neden bu kadar kritik görülüyor?
3: Tabii Türk Devletler Teşkilatı, Azerbaycan Ermenistan Savaşı'ndan sonra Türk Devletler Teşkilatı'nın giderek artan önemi, Türk Devletler arasındaki irtibatın sağlanması noktasında bir geçiş güzergahından bahsediyoruz. Tabii bu geçiş güzergahı özellikle Ermenistan Azerbaycan Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan süreçten sonra barışla sonuçlanmasının beklendiği bir gerçeklik var ki bu süreçte Ermenistan devletinin içindeki durumlar çok çok önemli. Ve Zengezur Koridoru açıldığı zaman koridordan Çin ne kadar ulaşabilme noktasındaki bir lojistik ve aynı zamanda ulaşım noktasından bahsediyoruz. Bölgedeki tüm dinamiklerin değişebileceği, güç ekseninin değişebileceği önemli bir geçiş koridoru olarak bunu değerlendirmek istiyoruz.
5: Evet, hocam, Ermenistan'ın son dönemde izlediği dış politika çizgisi bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyebilir peki?
3: Tabii Ermenistan bugün üç eksen arasında sıkışmış durumda ve seçimleri de ona göre yaptılar. Rusya merkezi güvenlik düzeni var ve hala etkin şekilde devam ediyor. Ve bunun yanında da Filistin'in etkinliğinin iç siyasetçisi yapılanması. Tabii İran destekleri dengeleme ekseni var. Özellikle Zengezur Koridoru anlamında bahsedeceğim. İran'ın verdiği destek, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'ndaki bölge dinamiklerinin noktasındaki bir pozisyonda Ermenistan üzerinde etkin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir diğer önemli bir noktada ise Rusya'nın arka başkası olarak değerlendirdikleri bu coğrafyada Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin giderek artan entegrasyonu. Bu nedenle Ermenistan artık yalnızca bir devlet değil, Güney Kafkasya'nın geleceğini belirleyen kalınacak bir devlet konumuna geldiğini ifade etmemiştir. Tabii Paşinyan'ın izlediği akıllı politikalar eski doktrinine baktığımız zaman Karabağ, Rusya ve güvenlik çerçevesinde değilken artık Paşinyan'ın gerçekleri ve sahanın gerçekleriyle doğrularını birleştirdiğini gördüğümüzde ekonomik entegrasyon, barış, sosyal diplomasi ve devletin bekasına ön plan olan aynı zamanda Ermenistan'ın kalkınmasını planlayan yeni bir doktrini de ve politika olarak izlediğini söylememiştir. Bunun için de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yapılacak barış, Türkiye ile normalleşme, Avrupa ile entegrasyonun sağlanması Rusya'yla da kontrollü bir ilişki üzerine bir politika izlenmesi yolundaki atlı adımlarda görmekteyiz. Ancak içerideki Ermeni diasporası ve listenin farklı cepheden hala eski Ermenistan üzerinden politika üretmesi Paşinyan içinde büyük ilişkileri barındırıyor söyleyebilirim.
5: Evet hocam, enerji hatları ve ulaştırma koridorları düşünüldüğünde Güney Kafkasya'nın küresel rekabetteki önemi neden artıyor?
3: Şimdi bakın, bugün dünyadaki yaşanan savaşların en stratejik coğrafyası bizim bulunduğumuz bu coğrafya. Aynı zamanda yeni güç ekseninin de karar merkezinde bu coğrafya olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve burada koridorun çok çok önemli süreçleri var. Bunlardan bir tanesi bu koridor eğer denildiği noktada istikrarlı bir şekilde gerçekleşirse bir enerji kavşağı oldu. Batı-Türkiye, Ceyhan, Tanap, Kırkasım, Irak, Türkiye enerji hatları, Türkiye Avrupa'nın enerji güvenliğinin vazgeçilmez bir merkezi koruma getirirken bölge için de önemli kazanımları ve kalkınmayı beraberinde getirdik. Tabii pazar enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden hem Akdeniz'e hem de Avrupa pazarlarına taşınmasını sağlayacak önemli bir enerji kavşağı. Ve bakıyoruz lojistik merkezi anlamında burası çok çok önemli. Basitçilik Kars demir yolu Marmara'ya kadar uzanan bir süreç var. Bu demir yolunda şimdi çok bir Yavuz Sultan Kepçesi'ne kadar kalkınma yolu projesi yine aynı şekilde bölgeyi yakından izlendirdiğini söylememiz gerekiyor. Bu otokoridorun işlevselliği anlamında da Çin açısından büyük bir önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii yeni ortaya çıkan güvenlik doktrinleriyle beraber bölgenin Şuşa beyannamesi sonrası ortaya çıkan yeni stratejik işbirlikleri çerçevesinde ortaya çıkan askeri ve güvenlik doktrinlerinin oluşması. Tabii Türkiye'nin aynı zamanda NATO üyesi olması çok boyutlu ve çok katmanlı bir güvenlik doktrininde bölge ülkeleri için hem Türkiye internasında hem de kendi bekalar için yarattığını söylememiz gerekiyor. Diğer bir önemli konu da biraz önce ifade etmiştim. Türkiye'nin bir ders teşkilatının dünyasıyla entegrasyon anlamında burası çok çok önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Bunlardan hepsinden daha önemlisi Türkiye'nin tamamen yönetimsel yapılanmasının sadece toprak kontrolüyle değil enerji, ticaret, finans, geri ve ulaştırma akışlarını yöneten yeni nesil jeopolitik anlayışta ülkeler arasında bir araya getirmiştir.
5: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak aslında biraz değindiniz ama toparlayacak olursak bir de şunu da sormak istiyoruz size. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasında hangi başlıkların öne çıkmasını bekliyorsunuz?
3: Tabii Türkiye artık hem bölgesel hem küresel güç anlamında hem karar veren hem uygulayan hem de kararları değiştirerek yeniden yönetebilen bir güç konumuna gelmiş durumda. Tabii Kafkasya coğrafyası içinde giderek artan bir önem ve aynı zamanda yöneten veya yöneticiyle de beraber paylaşmayı bilen bir güç merkezi konumuna geldi. Bu bölge için önemli bir güvenlik doktrinini beraberinde getirirken baktığımızdan bundan rahatsız olanların da çok fazla olduğunu söylememiz gerekiyor. Burası şu nokta çok çok önemli. Orta koridorun düzeni. İşte Türkiye burada çok stratejik evet. Bir konumda. Yine bakıyoruz şu anda bölgede donmuş bir çatışma noktası var ki burada yine Türkiye, Rusya'nın ve İran'ın bekle gör sizine karşı Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye birlikteliğinde bölgenin iktidara kavuşması noktası atılacak adımlarda ya da bir diğer noktayla Kafkasya'nın Orta Doğu benzeri bir büyük anlaşmanın noktasındaki sürece karşı da istikrar arzusu olarak bölgedeki en güçlü ülke olduğunu söylememiz gerekiyor.
5: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni jeopolitik tabloyu ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
7: Reklamlar.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7000

0: 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.
8: Gün ötesinde dünya gündemi.
9: Sevgili dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güney Kore ziyareti ve Seul'deki temasları Türkiye'nin son dönemde Asya Pasifik bölgesine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Görüşmelerde savunma sanayi, ileri teknoloji, yapay zeka, ticaret ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alınırken Doğu Asya'da giderek sertleşen jeopolitik rekabette dikkat çekiyor. Çin'in yükselişi, Tayvan gerilimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ittifaklarını güçlendirmesi ve yeni güvenlik yapılanmaları Doğu Asya'yı küresel rekabetin en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Bugün biz de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la Doğu Asya'da yeniden şekillenen güvenlik mimarisini ve bunun Türkiye açısından anlamını konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
10: İyi akşamlar Mahpey Keran'ım. Çok teşekkür ederim.
9: Yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güney Kore temasları Türkiye'nin Asya Pasifik'e verdiği önemi gösteriyor. Türkiye'nin Doğu Asya ülkeleriyle ilişkileri açısından bu durum ne anlam ifade ediyor sizce?
10: Elbette şimdi devasa Asya coğrafyasını düşündüğümüzde aslında Asya'nın en batısındaki bir ülkeden Asya'nın en doğusundaki ülkelere önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Aslında biz bu ziyareti ikili düzey bağlamından biraz daha geniş bağlama oturtabiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden Asya girişimi bağlamında, Türk Dışişleri'nin yeniden Asya girişimi bağlamında da değerlendirebiliriz. Bu duruma istinaden her ülkeyle esasında sizin az önce belirttiğiniz temalar özelinde, savunma sanayi, teknoloji, bağlantı, sağlık gibi evet, temalar üzerinde görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Güney Kore'ye baktığımızda hatırlarsınız belki Güney Kore ile bir Altay tankı sürecimiz vardı. Altay tankının motoru. Bu süreçin filizlendirdiği yeni savunma sanayine dönük aşamaların görüştürüldüğünü, Güney Kore ile diplomatik temasların yükseltildiğini ve aslında o iki kıta, bir kıta arasındaki iki uzak mesafenin daha yakınlaştırıldığını gördük. Bunlar da biraz daha artırılmak istenen mekik diplomasi süreçleri ve Güney Kore'nin şöyle bir pozisyonu var. Biliyorsunuz biz artık Türkiye içinde daha dengeleyici aktör diyoruz ya da mediator aktör diyoruz. Güney Kore'nin de böyle bir rolü var. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında da biraz daha böyle arabulucu, çözüme odaklı

0: bir aktör olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte Güney Kore Türkiye'nin bu karakteristiğiyle de uyumlandığı için bu ziyaret ziyadesiyle önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam, Doğu Asya küresel sistemin yeniden şekillendiği, başlıca bölgelerden biri haline geldiği belirtiliyor. Bugün bölgeyi bu kadar kritik kılan temel dinamikler nelerdir?
0: Mahpeker Hanım, şöyle düşünelim. Biz aslında 20. yüzyılın sonlarına doğru bir Asya'nın yükselişinden bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlangıcı 2006'lar, 2007'lerde biz bunu fısıldamaya başladık. Ama şu an şunu biliyoruz. 21. yüzyıl herkes yüksek sesle haykırıyor. Asya yüzyılı olacak. Niçin bunu söylüyoruz? Deniz çalışmaları yapanların klasik olarak bildiği bir kural vardır. 70-80-90 kuralı.
1: Evet.
0: İşte dünyanın %70'i denizlerden oluşur. Dünya nüfusunun %80'i kıyı bölgede konuşulur ve %90 ticaret de deniz yolundan yapılır. Şimdi o 80-90'lı kuralın, yani o nüfusun büyük çoğunluğu Asya kıyılarında. Diğer taraftan deniz üzerinden yapılan ulaşımın da büyük çoğunluğu Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Yani bu coğrafya ekonomi anlamında, teknoloji alanında, tedarik zincirleri alanında çok önemli. Aynı zamanda bu coğrafyadaki bir güç var ki siz bahsettiniz, Çin Halk Cumhuriyeti. Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki rekabet bu bölgenin gitgide silahlanmasına sebebiyet verdi. Bu silahlanma neticesi de bize sadece işte ekonomik, nüfus gücü, ticaret alanı ya da bağlantısallık noktasında değil, jeopolitik noktada da, jeopolitik açıdan da evet, kritik bir bölge olarak ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu duruma istinaden biz şunu görüyoruz. Artık burayı takip etmeliyiz çünkü küresel sistemin çarkları, küresel sistemin kalbi bizzat bu bölgede atıyor.
1: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya, Güney Kore ve diğer müttefikleriyle güvenlik işbirliklerini derinleştirmesi bölgede nasıl bir yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor?
0: Tabii burada Trump yönetimi çok önemli bir aşama aslında. Çünkü biz Biden sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin o Hint-Pasifik stratejisi paralelinde buradaki safları sıklaştırdığını görüyorduk. Ama şu anda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında bir detant dönemi yaşanıyor. Yani bir yumuşama dönemi var. Ve bunun paralelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık söylediğimiz kadar buradaki müttefiklerine yoğunlaşmadığını görüyoruz. Bu da o müttefikler tarafından bir soru işareti doğuruyor bize. Jeopolitik perspektiften baktığımızda Mahpeker Hanım, burası çok önemli. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri bir noktada Çin'i sınırlamak ya da çevrelemek istiyorsa buradaki müttefiklerine ihtiyacı var. Sık sık dile getirdiğimiz bu birinci ve ikinci ada zinciri dediğimiz noktalar bu müttefikler üstünden ilerliyor. Ve bu müttefiklerin de boşluğa düşmemesi lazım. Buna istinaden de aslında Trump'ın ben bu yıl içerisinde muhakkak bölgeye yakın bir ziyaret düzenleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bölgenin şöyle enteresan bir dengesi var. Her ne kadar biz bu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki desek de bu ülkeler Rim pek çoğunun aslında birinci ticaret ortağı Çin Halk Cumhuriyeti. Yani ekonomik anlamda Çin'den bir şekilde besleniyorlar. Çin'den gelen güvenlik tehditlerini de ABD'nin güvenlik şemsiyesiyle ötelemeye çalışıyorlar. Bu duruma istinaden bölgedeki bu ikili dengenin korunması küresel sistemin de devamlılığı için önemli. Ama iki taraftan biri gücü eline daha fazla alırsa biz potansiyel bir kriz noktası görebiliriz muhtemelen.
1: Evet. Hocam, peki Tayvan meselesine de bakalım. Tayvan meselesi son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Sizce Doğu Asya'da olası bir kriz senaryosunun merkezinde hala Tayvan mı bulunuyor?
0: Kesinlikle. Tayvan, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi, bunlar önemli üç kaynama noktası diyebiliriz. Belki Doğu Çin Denizi'ni biraz ileri atabiliriz ama Güney Çin Denizi ve Tayvan bu iki büyük güç arasındaki en önemli sarkaçlardan biri. Ve biz Tayvan'ın aslında jeopolitik konumu yüzen uçak gemisine benzetiyoruz ya.
1: Evet.
0: Bu özelliği vesilesiyle de ABD'nin kolaylıkla vazgeçemeyeceği bir ada olduğunu biliyoruz. Bu duruma istinaden evet, hala burası kaynama noktası. Bunun bir kanıtı da şu. Özellikle de Nancy Pelosi ziyaretinden itibaren biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgede tansiyonu hiç düşürmediğini biliyoruz. Yani Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya gönderilerine bakarsanız her gün bir düzine ya da bir düzinenin yarısı kadar savaş uçağı ya da böyle Çin'in herhangi bir unsuru Tayvan Boğazı'nda geçiş yapıyor. Yani diyor ki burası bana ait diyor. Bu tansiyonun sürekli olarak savaş eşiğinin bir tık altında bulundurulması süreci bize sizin sorduğunuz sorunun yanıtını veriyor. Evet, hala Tayvan buradaki gerilimlerde en önemli patlama noktalarından biri diyebiliriz. Tabii ilerleyen süreçte şunu da göreceğiz.

0: Trump ve biliyorsunuz işte Xi Jinping arasında bir görüşme gerçekleştirildi geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz evet. ay. Ve bu görüşme neticesinde biz Tayvan meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin o stratejik belirsizliğini bir seviye düşürecek bir söylem gördük. Trump ne dedi? Ben binlerce mil ötemde bir savaşa girmek istemiyorum dedi. Ama diğer taraftan geçtiğimiz haftada tekrardan Tayvan lideriyle görüşme yaptığını gördük. Bu da bize şunu gösteriyor. Her ne olursa olsun o Amerika Birleşik Devletleri'nin grand stratejisinde Tayvan hala çok önemli bir noktada diyebiliriz.
1: Evet. Hocam, Kuzey Kore'nin son dönemde Rusya ile geliştirdiği askeri ve stratejik işbirliği bölgedeki güvenlik dengelerini nasıl etkiliyor? Bu durum Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore eksenindeki yakınlaşmayı daha da hızlandırır mı?
0: Aslında siz benim eksik kaldığım bir noktayı tamamlamış oldunuz. Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Tayvan dedik ama yukarıda da aslında Kim Jong-un Kuzey Kore bekliyor. Burada şöyle bir durum var. Biz Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında Kuzey Kore ve Rusya arasındaki ilişkilerin savunma sanayi özelinde ya da savunma sanayi ürününde kullanılan ürünlerin tedariki özelinde bayağı sıkılaştığını gördük. Ve iki lider arasındaki mekik diplomasinin de arttığını gördük. Tabii bu bir taraftan da Japonya ve Güney Kore'nin ABD ile olan ilişkilerini de tetikliyor. Aslında bunlara da bir baskı aracını kurguluyor. Niçin? Çünkü orada bir patlamaya hazır bomba var ve sürekli füze denemeleri yapıyor. Ama burada şöyle de bir durum var Mahpey Kenan'ın. Bu devasa Asya Pasifik jeopolitik dengelemesi içerisinde biz şunu da biliyoruz. Japonya ile de Güney Kore'nin arası Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği kadar iyi değil. Çünkü işte o 2. Dünya Savaşı sürecindeki Japon militarizminin mirası hala bu ülkelerin arasını pürüzsüzleştiremedi. Bu duruma istinaden her ne kadar bu iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini Kuzey Kore'den sakınma babında arttırmaya çalışıyor olsalar da orada statükonun sağlanması için müttefiklerin de kendi arasındaki ilişkileri tamamlamaları lazım. Çünkü olası bir savaş durumunda bu tarafların, bu müttefiklerin birbiriyle temas halinde olmaları lazım. Ama biz özellikle de Güney Kore'den bu kadar proaktif bir adım görmüyoruz. Hatta Amerika ile ne kadar temasa geçiyorsa, örneğin Hint-Pasifik stratejisinde Çin'in adının geçirmediğini görüyoruz. Ya da Tayvan Boğazı'ndaki gerilimden bahsetmediğini, evet. Çin Halk Cumhuriyeti'ni rahatsız etmekten çekindiğini görüyoruz. Bu da bana sizin sorduğunuz soruda bazı soru işaretlerini getiriyor açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında siz de değinmiştiniz. Savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknoloji alanları artık güvenlik politikalarının ayrılmaz parçası haline geldi. Hocam, Doğu Asya'daki rekabetin geleceğinde teknoloji ne kadar belirleyici olacak sizce?
0: Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. İşte biz sanayi devrimiyle birlikte aslında İngiltere'nin bir sıçrama yaşadığını gördük. Bundan önceki yüzyılda petrole sahip olan ülkelerin ekonomik olarak bir sıçrama yaşadığını gördük. Muhtemelen 21. yüzyılda da yarı iletkenler, nadir toprak elementleri, yapay zeka, bu tür teknolojik dönüşümler ve kritik mineraller ya da altyapılar ziyadesiyle kıymetli olacak ve ona sahip olan ulusun sıçramasına vesile olacak diyebiliriz. Nitekim ya da iyi ki ya da ne yazık ki bunu aslında kim söyleyebilir diye değerlendirmek lazım. Asya coğrafyası bu açıdan çok zengin bir coğrafya ve aynı zamanda nüfus özelliği özelinde de yapay zekanın gelişimi, kritik mineraller, nadir toprak elementleri ya da yarı iletkenler, biliyorsunuz TSMC Tayvan'da evet. en önemli pazarlarından biri, ziyadesiyle önde bir bölge. Bu duruma istinaden eğer bir lokomotif varsa bu lokomotifin bir tarafında Doğu Asya ülkeleri, diğer tarafında ise hali hazırdaki güç Amerika Birleşik Devletleri'nin olacağını görüyoruz. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti bu anlamda da önemli. Çünkü Türkiye'nin bu ülkelerle bu kadar yakın temas kurması onların teknoloji alanındaki gelişmelerinden de bir nevi faydalanmanın yolunu açacaktır bize. Teknoloji transferi noktasında, ek yatırımlar noktasında da olabilir. Ama biz ilerleyen süreçte şunu göreceğiz. Yapay zekada, kritik minerallerde, nadir toprak elementlerin işlenmesinde hangi ülke daha hızlı hareket edip o teknolojiyi ilk ortaya çıkartabilirse, o sıçramayı evet. yapabilirse o ulus muhtemelen öne gidecektir.
1: Peki hocam, Türkiye'nin Güney Kore başta olmak üzere bölge ülkeleriyle geliştirdiği savunma ve teknoloji işbirlikleri Ankara'nın küresel stratejisinde nasıl bir yer tutuyor?
0: Şöyle söyleyebiliriz Mahpey Kenan, biz Türk dış politikasına baktığımızda tek yönlü, tek kutuplu bir dış politikası hiçbir zaman görmüyoruz. Tam aksine çok

0: Endonezya ile birlikte keza Vietnam'la da görüşmeler yapılmıştı. Savunma sanayi özelinde çeşitli tedarik anlaşmaları yapıldı. Çeşitli platformlar satıldı. Ya da hatırlarsınız belki Pakistan'la ortak üretim yoluna girildi. Yani Asya coğrafyasının güneyi ve doğusuyla birlikte savunma sanayi alanında bir sıçrama gördük. Neden? Çünkü bu ülkeler aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında sıkışmış durumdaydılar. Ve hangi ülkeden, örneğin ABD'den alırsa Çin'in olası misillemesinden, Çin'den bu savunma sanayi ürünlerini tedarik ederlerse ABD'nin olası misillemesinden çekiniyorlardı. Ve ama Türkiye bu noktada önemli bir aslında çıkış kapısıydı. Bir de burada şöyle de bir durum var. Evet, biz hep savunma sanayi özelinde odaklanıyoruz ama burada kurduğumuz ilişkiler, burada kurduğumuz bağlar bizi diplomatik anlamda da şu şekilde güçlendiriyor. Örneğin bu ziyarete konu olan iki ülke, Singapur ve Endonezya, aynı zamanda ASEAN üyesi ülkeler. Evet. Ve ASEAN içerisinde de biz şu anda sektörel diyalog ortağıyız. Ama bu statümüzü yükseltmek istiyoruz. Bu ülkelerle sık temasa geçmek ve örneğin savunma sanayi, teknoloji tedarik anlamında daha sıkı ikili işbirliğine girmek aslında ASEAN içerisindeki sesimizi de daha fazla duyurmamızı sağlayacaktır. Bu anlamda da bize katkı sağlayan önemli hususlardan biri.
1: Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgilerdi bunlar, değerlendirmelerde de bulundunuz ve süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alabiliriz.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında son olarak şunu söyleyebiliriz. Küresel gündem ve ülkenin kendi içerisindeki gündem sebebiyle biraz geri planda kaldı bu Asya ziyareti, ya da buna Asya açılımı diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Asya coğrafyasının her tarafı, yükselen bir Asya'dan bahsediyoruz. Ve bu Asya'daki temasların güçlenmesi ve Türkiye'nin Asya coğrafyasının her noktasıyla bu kadar yakın mekik diplomasi yapabiliyor olması Türk dış politikasının aslında önemli bir rolünü bize gösteriyor. İlerleyen süreçte ben bu ziyaretlerin daha fazla artacağını düşünüyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Doğu Asya'da yeniden şekillenen güvenlik mimarisini ve bunun Türkiye açısından anlamını konuştuk. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan her

0: herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi yaşam.
4: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Bu bölümde de yine bir konuğumuz olacak. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta milyonlarca öğrencinin girdiği ve YKS ile LGS sınavları sadece akademik bir yarış değil, aynı zamanda gençler ve aileler için önemli bir psikolojik süreç. Sınav öncesi kaygıdan sonuç bekleme dönemine kadar yaşanan duygusal dalgalanmaları uzman klinik psikolog Erdinç Türk'le değerlendireceğiz. İyi akşam. İyi akşamlar Erdinç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar, merhabalar, hoş bulduk.
4: Merhaba, teşekkür ediyoruz. Hocam, YKS ve LGS döneminde öğrencilerde en sık gördüğünüz psikolojik sorunlar nelerdir? Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
5: Tabii ki bir kaygı süreci hasıl oluyor öğrencilerde. Daha doğrusu birçok şey için emek veren insanların en finale geldiği zaman en çok hissettiği duygulardan birisi kaygı oluyor. Ya başaramazsam, ya planladığım gibi olmazsa, ya bir tıkanıklık yaşarsam gibi düşünceler maalesef ki öğrencilerin özellikle sınav yaklaştıkça en çok şikayet ettiği ya da ihtimal verdiği durumlardan birisi oluyor ve maalesef ki performansla da bazen yakından ilişkili olabiliyor.
4: Evet, sınav kaygısından kaygısıyla normal heyecanı birbirinden nasıl ayırabiliriz? Siz özellikle kaygının çok önemli olduğunu belirttiniz. Peki bu durum için öğrenciler ya da veliler nasıl davranabilir ve neler yapılabilir?
5: Öncelikle kaygı insana çok lazım olan duygulardan birisi. Çünkü hayatı devam ettirmeye yönelik bir çaba içerisinde olan insan kaygılı olursa devamlılığını beraberinde getirebiliyor. Fakat her duygu gibi kaygının da bir derecesi var, bir ayarı var daha doğrusu. Sınav yaklaştıkça öğrenciler içindeki heyecanı derinden bir kaygıya dönüştürebiliyor. Bunun sebeplerinin başında da elde edebileceği sonucu varlık değeriyle ilişkilendiren, elde ettiği sonuca göre hayatı devam ettirip ettirmeyeceğine varacağına kadar, yani böyle sanki hayat bir noktada duraksayacakmış, tıkanacakmış ve sonrası gelmeyecekmiş gibi hisseden öğrencilerin maalesef ki bu noktada hem performans anlamında hem de sonuç anlamında aksayabildiğini görüyoruz. Öncelikle varlık değeri sınavla ilişkili ya da herhangi bir sonuçla ilişkili değildir. Başarı dediğimiz şey ya da elde etmek istediğimiz şey orta vade bir uğraş isteyen ve devamlılık isteyen bir şeydir. Eğer bu son uğraşım sanki bir daha aynı uğraşı veremeyecekmişim gibi bir hissin içerisindeysek bu direkt olarak bizim performansımıza yansıyabiliyor. Bir periyot oldu. Bu periyot içerisinde biz emek verdik. Bu emekle ilgili de bir sınava gireceğiz. Bu düşünce hasıl olduğu sürece bu kontrol edilebilir bir heyecan ve kontrol edilebilir bir kaygı sürecidir. Fakat bunu artık olduğu anlamın dışına çıkarıp hani kişilik değerimiz, aile değerimiz, insanların gözündeki değerimiz gibi bir sürece bağladığımız zaman maalesef ki aşılmaz bir dağ haline gelebiliyor. Çünkü çekmeye çalıştığınız yükle ekstra yükler bağladınız ve bu ağırlaştı. Acaba çekebilecek miyim bu yük sorusu maalesef ki öğrencilerimizin zihninde canlanabiliyor.
4: Evet, sınav sonrası iyi geçmedi duygusuyla baş etmek için öğrencilere ne önerirsiniz Erdinç Bey?
5: Şu anda bir şey önermemek çok daha doğru oldu. Çünkü bazı öğrencilerimizin zihninde süreçten daha ziyade sonuç var. Ve sonuca dair konuştuğumuz zaman bir iki aşama atlamış oluyoruz. Yani bir öncelik sıralamamız var bizim. Şu an kötüye dair, negatife dair ya da olmayacak bir sürece dair konuşmak bence öğrencilerimiz açısından, dizi dinleyen
4: evet,
5: öğrencilerimiz
4: doğru değil, değil
5: açısından
4: mi?
5: En azından değil. Bu evin içerisi için de böyle bu arada. Lütfen sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir konuşma, bir sohbet hali olsun. Anne babalara en çok önerdiğimiz bir şey bu. Sonuç geldikten sonra üstüne onlarca ihtimal ve varsayımla da konuşabiliriz ya da sonuca göre kesinlikle de konuşabiliriz. Fakat öncelik sıralamamız şu anda şunu gösteriyor bize. Emek verilen bir süreç var ve sonrasında girilecek bir sınav var. Diğer kısımlar sınavdan sonra rahatlıkla konuşulabilir. O yüzden nacizane kusura bakmazsanız eğer önerim odur ki sonrasıyla alakalı değil, şimdi ve süreçle alakalı daha rahatlatıcı aktivitelerle beraber daha iç açan sohbetler, daha güzel ihtimaller üzerine konuşmak ve daha tolere edilebilir seçenekler üzerinde durmak en çok lazım olan şeydir bu dönemde.
4: Evet Erdinç Bey, çok teşekkür ediyoruz tabii. Gerçekten ben de böyle aslında hemen sonuç böyle sorunları konuşmaktan daha çok hani öneriler kısmı çok daha hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle, sınav sonucunu hayatın tamamı gibi gören öğrenciler de var tabii. Bu konuda neler söylersiniz?
5: Hayatın tamamını bir şeylerle doldurabilirsek, yaşamda çeşitlilik barındırabilirsek araştırmalar gösteriyor ki daha çok rahatlıyoruz. Bu hayatın sadece bir parçası. Evet, şu an sizin için önemli bir parçası olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle tamamı değil. Sadece süreci parçalara bölmek, öncelik sırasını doğru belirlemek ve başarı dediğimiz şeyin zamana yayılarak daha emin adımlarla elde edebileceğini bilmek bizim için çok önemli.
4: Evet.
5: O beklenti baskısından kurtulmak, o beklenti baskısının bizim üzerimizde yarattığı kaygıyı yönetebilmek için lütfen önce içsel konuşmalar yapınız. Bu sürece gelebilmek adına, bu başarıya ulaşmak adına verdiğiniz emeği gözden geçirin. Zaten bir kişi verdiği emekle ilgili soru işaretleri taşıyorsa o kişi bunun otomatik olarak içsel baskısını hissediyor. Şayet siz verdiğiniz emekten eminseniz, verdiğiniz emeğin arkasında durduysanız bunca zaman ve belirli fedakarlıklarda bulunduysanız zaten bunu çok az yaşıyorsunuz. Eğer burada şüphe sahibiysek, burada gerekli emeği gerekli miktarda vermediğimizi düşünüyorsak bir sonraki süreç bizim o emeği daha doğru ve daha istikrarlı vermemizle ilişkili olacak.
4: Evet. Erdinç Bey, öğrencilerin kendi aralarındaki işte net puan kıyaslamaları da oluyor tabii. Bu özgüvenlerini nasıl zedeliyor ve bu rekabetçi ortamın psikolojik maliyeti nedir?
5: Maliyeti maalesef ki oldukça yüksek. Sadece öğrencilerin puan kıyaslaması olarak bakmayın. İnsanın insanı biriyle kıyaslaması, çocukların birbiriyle kıyaslanması gibi şeyler psikolojik açıdan zaten son derece zarar veren durumlar. Dolayısıyla puanlarını kıyaslaması, ailelerin çocukları kıyaslama ihtimalleri gibi şeyler de maalesef ki oldukça can yakıcı noktalara varabiliyor. Kim ne emek verdiyse, kimin ne kadar şansı yaver gittiyse o onun bireysel bir süreci, o onun bireysel kazanımları ya da kayıplarıdır sevgili çocuklarımız diyelim. Bu noktada önemli olan şey sizin kişisel beklentilerinize istinaden ne emek verdiğiniz, ne uğraş içerisinde olduğunuzdur. Gelecek sonuçta genel olarak bununla alakalıdır. Lütfen gerçekçi değerlendirmelerde bulunalım. İhtimal varsa, özellikle olumsuz ihtimal varsayımlardan mümkünse zihnimizi uzakta tutalım. Zihin aynı anda iki işlemi gerçekleştiremiyor. Bildiğinizde hem çarpmaya da hem bölmeyi aynı anda yapamıyoruz. Önce birini, evet, sonra birini.
4: Evet.
5: Lütfen sevgili öğrencilerimiz, öncelik olarak pozitif kısımda kalmaya çalışalım. Kendi verdiğimiz emeği istinaden gerçekçi değerlendirmeler yaparak bizi neyin beklediğine dair olumsuz düşüncelerden uzaklaşalım. Sonrası sınavdan sonra uzun uzun konuşulacak şeyler zaten.
4: Evet. Erdinç Bey, peki sosyal medyada başarı hikayelerinin yoğun paylaşılması öğrenciler üzerinde nasıl bir baskı oluşturuyor?
5: Bu biraz öğrencinin kişilik yapısıyla alakalı. Çünkü kimisi için bu bir motivasyon kaynağıdır. Gördükçe büyüyen bir şey haline gelebiliyor. Bu bir inanç kaynağı olabiliyor. O yapabiliyorsa benim de yapabilecek ya da o metodu benim de uygulayarak bir yere varabilecek bir potansiyele sahip olup olmadığına dair düşüncelere sebebiyet verebiliyor. Ama bu, kimi kişilik görüntülerinde ise maalesef özellikle çocukluk dönemi, bebeklik döneminden itibaren gelen anne baba bakımıyla ilişkili bir şey bu. Kimi arkadaşlarımızda ise maalesef bu negatif bir etkiye sebebiyet veriyor. Çünkü şu yüzden o kişi o başarı videosunu yayınlarken, o başarı hikayesini anlatırken bütün detaylarıyla verebiliyor mu, orası önemli.
4: Evet.
5: Bu ne kadar emek verdi, ne kadar saat çalıştı, o noktadaki ortam nasıldı, aile içi ortam nasıldı, aile içi iletişimi nasıldı, bu gibi detaylar atlanarak bazen bazı yapıdaki öğrenciler direkt sonuçla ilişkili kendini kıyaslamaya çalışıyor.
4: Evet.
5: Aslında bu bir taraftan da bir şeylerin alevlenebilmesi için güzel bir durum. Fakat bu kısmı kendi içine ne kadar doğru yönetip ne kadar doğru değerlendiriyor, orası önemli.
4: Evet.
5: Burada verilen başarı videosunun motivasyon kaynakları tamamen farklı
4: Erdinç
5: olabilir.
4: Bey, evet, süremiz doldu ama şunu sormadan edemeyeceğim. Bu süreçte ailelere ve öğrencilere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?
5: Sonuç ne olursa olsun bu sizin varlık değerinizle alakalı değil. Verdiğiniz emeğin karşılığıyla alakalı bir durum ve tolere edilebilir ve gayet de keyifli sürdürülebilir.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, sağ olun. YKS ve LGS sınavları öncesinde kaygıdan sonuç bekleme dönemine kadar yaşanan duygusal dalgalanmaları uzman klinik psikolog Erdinç Türk'le değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, alışkanlıklarımız nasıl oluşur? Hayatımızın büyük bir kısmı farkında olmadan yaptığımız alışkanlıklardan oluşur. Sabah kalkınca telefonu kontrol etmek, aynı saatte kahve içmek ya da fark etmeden aynı düşünceleri tekrar etmek. Peki bu alışkanlıklar nasıl oluşuyor? Bilim insanlarına göre alışkanlıkların temelinde 3 aşamalı bir döngü var. İpucu, davranış ve ödül. Önce bir ipucu ortaya çıkar. Bu bir saat, bir duygu ya da bir ortam olabilir. Örneğin canınız sıkıldığında. Sonra davranış gelir. Telefonu elinize alır, sosyal medyada gezinirsiniz. Ve son olarak ödül. Beyniniz kısa süreli bir rahatlama hissi yaşar. İşte bu küçük döngü tekrar ettikçe beynimiz bunu öğrenir. Zamanla o davranış otomatik hale gelir. Yani alışkanlık oluşur. Üstelik beynimiz bu süreci çok sever. Çünkü alışkanlıklar sayesinde daha az enerji harcar. Yani düşünmeden hareket etmek aslında beynin bir tasarruf yöntemidir. Ama burada ilginç bir detay var. Beyin iyi ya da kötü alışkanlık diye ayırmaz. Sadece tekrar edilene alışır. Bu yüzden alışkanlıkları bırakmak zor. Ama yenilerini kazanmak da mümkündür. Peki çözüm ne? Uzmanlara göre alışkanlık değiştirmenin en etkili yolu davranışı değil, ipucunu ve ödülü değiştirmektir. Yani canınız sıkıldığında telefona sarılmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak gibi. Kısacası alışkanlıklar bir anda oluşmaz. Küçük tekrarların zamanla şekillendirdiği görünmez bir sistemdir. Ve belki de en önemlisi, hayatımızı değiştiren şeyler büyük kararlar değil, her gün fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklardır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
13: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi. Türkiye hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak dedi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine arı gibi çalışıyorlar ifadeleriyle değindi.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Erdoğan 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfırlayacaklarını belirtti. ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
2: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini de verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni eder. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya bu sözlerle yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadelerini kullandı. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan anlaşmanın adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme kararlılığındadır denildi. Bakanlık ayrıca Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına yanıt verdi. İddialar gerçek dışı, uçaklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası üzerinde görev yapmıştır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
0: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
4: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
1: Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri vardı. Bakan Fidan, iki ülke arasında enerji alanında derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi. Türkiye petrollerinin bu yıl Bulgaristan'ın Kantarvel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladığını belirtti. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandıklarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD'nin meşru müdafaa iddiasının hiçbir hukuki temelinin bulunmadığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdide karşılık verileceğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgeyi ABD için cehenneme çevireceğiz tehdidinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti. Karar savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avrupa bölgesinin enflasyonun artmasına neden oldu. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışının daha gelebileceğini öngörüyor. Öte yandan banka 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin Avro bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ise ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümünü etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Para politikasında sıkı duruş mesajı da korunan karar metninde kurul enflasyon üzerinde yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin ilk 5 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam edecek diyen Bakan Bolat, Kayseri esnafına son 23 yılda 8,5 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Ticaret Bakanı İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında konuştu. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi.
5: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %27.

0: %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımız da yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri üreten bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sağlık altyapısı, sağlık eğitimi ve kabiliyeti var. Bu eğitim sistemini hep birlikte oluşturmamız lazım dedi. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
2: Sağlık da bizim amacımız üreten bir sağlık haline getirmesi Türkiye'nin. Sağlık, insanlık için yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler üretebilecek, yeni şeyleri insanlığın iyiliği için sunabilecek bilgiye, beceriye, eğitim yuvalarına, eğitim merkezlerine ihtiyacımız var. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın teknolojisini, bilgisini işte üreten bir merkez olmasıdır Türkiye'nin. Sağlık altyapısıyla, hem sağlık insan gücüyle buna ihtiyacı var ve bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekir.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayınlanacak dedi. Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları toplantısının düzenlediği Kazakistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta sonu yapılacak LGS'de soruların müfredattan olacağını söyleyen Tekin, LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. LGS veya YKS'de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil dedi. Yusuf Tekin, sınav saatinde sınıflarda kameralar açık olacak dedi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili de konuştu. Milli Eğitim Bakanı, 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor. Yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Kısa vadede gündemimizde yok. Çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru? Bunları dünya tartışıyor. Biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi.
3: Bugün Kudüs'ten Gazze'ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın da fedakarlığı vardır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için gayret eden sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir. Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, mazlum insanlar açlığa ve sefalete mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak.
1: 7 yıl TSK hizmetini dolduran er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına yeni haklar tanınacak. AK Parti'nin hazırladığı TSK'ya ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddeli kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 7 yıl TSK hizmetini dolduran ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli erbaşlı erler, infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru ve itfaiye eri olarak çalışabilecek. şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenlemeyle yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Teklife göre askeri tesislerin kapsamı da genişletilecek. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edilecek. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Lübnan'da ateşkesi içe sayarak bombardımanı sürdüren İsrail, güneydeki Sur kentinde hastane yakınını vurdu. Saldırıda bir kişi öldü. Sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Nebatiye bölgesinde bir ev saldırıların hedefi oldu. Saldırının ardından çevrede yangın çıktı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3711'e yükseldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Al, İsrail'le müzakerelerden çekinmeyeceklerini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump, bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını açıkladı. FIFA 2026 Dünya Kupası başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabii de naklen yayınlanacak. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde faslı futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi. NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra ilk kez şampiyonluğun eşiğine geldi. Knicks 29 sayı geriden geldiği maçta San Antonio Spurs'u 107-106 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Handbol erkek milli takımımızın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
4: Hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul, Kahramanmaraş ve Rize 19, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa 23, Balıkesir 14, Çanakkale, Muğla ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Konya, Zonguldak, Sinop ve Elazığ 16, Antalya, Hatay, Mardin ve Adıyaman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars ve Ardahan 8 derece.
4: Yol durumu.
1: Hünye-Patsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Patsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
5: Reklamlar.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Reklamlar. Soralım bakalım.
11: Yumurta proteini nedir? Tam proteinin faydaları nelerdir? Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar'a sorduk.
12: Yumurta doğada bulunan en kaliteli protein kaynaklarından biridir. Tam protein demek, vücudumuzun kendi kendine üretemediği temel amino asidin tamamını doğru oranlarda içermesi demektir. Yani yumurtadaki protein kaslarımızdan bağışıklık sistemimize kadar vücudun gereksinimi olan yapı taşlarını eksiksiz sağlar. Bu yüzden yumurta uzun yıllardır bilim dünyası referans protein olarak kabul ediliyor. Peki gerçekten yumurta beyin dostu mu? Evet, çünkü yumurtada özellikle kolin adı verilen çok önemli bir besin öğesi içerir. Kolin, hafıza, öğrenme, dikkat gibi beyin fonksiyonlarında kilit rol oynar. Özellikle çocukluk döneminde

0: hamilelikte ve ileri yaşlarda kolin alımı beyin sağlığı açısından büyük önem taşır. Yumurta sarısında bulunan kolin aynı zamanda sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekler. Bu da yumurtayı sadece bir kahvaltılık değil, aynı zamanda zihinsel performansı destekleyen bir gıda haline getirir. Peki her gün yumurta yenir mi sorusu sorulduğu zaman da bilimsel çalışmalar sağlıklı bireylerde günde bir yumurtanın genel olarak sağlık açısından güvenli olduğunu gösterir. Önemli olan miktarı kadar pişirme şekli yumurtanın hijyenik olarak üretilip üretilmediğidir. Az pişmiş yumurtalarda hijyen riski olabilir. İyi pişirilmiş, taze ve doğru saklanmış yumurta ise yüksek biyo yararlılığa sahip bir besindir. Özetle yumurta sadece tok tutan bir protein kaynağı değil, aynı zamanda beyni besleyen, kasları destekleyen, vücuda öneren bir gıdadır.
1: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İbrahim Tüksoy ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: ABD'ye sokulmayan Somalili hakem Omar Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmamasının ardından 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev yapacak. Almanya milli takımının ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyaz takım seri 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rozmalen şampiyonasında tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Stopu kadınlar 1. Lig final serisinin 5. maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.
2: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, spor servisi sporun her alanında diyoruz. Yine buna da devam edeceğiz biliyorsunuz. Sporun her alanında her türlü spor olayını bizden alabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Bilgileri en azından alabiliyorsunuz. Şimdi spor yorumcusu Sena Deli Hüseyinoğlu bizlerle olacak. Ve Sena Hanım ile handbolu konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Sena.
3: Merhabalar, hoş geldik. Hoş bulduk.
0: Evet, Türk handbolu tarihi günlerini yaşıyor. Sena, sen de senle şimdi onu konuşacağız. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu dün açıklama yaptı ve wild card ile özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde ettiğimizi öğrendik. Nasıl karşıladın bunu? Senden bir öncelikle duyalım.
3: Evet, valla çok heyecanlı bir gelişim oldu. Zaten önce ben size hoş geldiniz diyecektim neredeyse. Siz de fark etmişsiniz.

0: Olsun, bazen dil sürçüyor sevgili Sena.
1: Evet. Ya bizim için çok önemli bir gelişme. 50 yıllık bir rüya diyoruz aslında. Mesut Başkan'ın da şu anda önderliğinde son dönemde. Tarihimizde ilk kez 2027 Dünya Şampiyonası'na katılacak. Bizim için çok önemli bir gelişme gerçekten. Avrupa elemeleri oynadık. Son olarak Norveç'le. Norveç'e maalesef istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. Biraz talihsiz bir şekilde elendik. Hı hı. Ama hem elemelerde gösterdiğimiz performans, hem keza yine ondan öncesi ve bu süreçte tabii ki yürütülen iletişim de çok önemli uluslararası arenada. Mesut Başkan ve federasyonumuzun yürüttüğü iletişim. Bunların hepsi açıkçası böyle memelerini vermeye başlıyor. Foksan.
0: Doğru.
1: Öyle diyebiliriz.
0: Evet sevgili Sena, handbolde de tabii 50. yılı kutluyoruz bu arada kendi ülkemizde, onu da belirtelim. Ve çok da güzel bir video yayınlandı. O videoda senin de emeğin olduğunu biliyorum. Gerçekten ellerine sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Bir işinde tabii ki bu, değil mi? Sadece habercilik değil, iletişim başka dallarıyla da ilgileniyorsun.
1: Evet, takip etmeye çalışıyorum açıkçası ama şu anda en yoğun şekilde handball'la ilgileniyorum diyebilirim. Handball'u biraz ben sarmaşağı benzetiyorum. Handball'da şu an ilk olarak çok büyük, çok güzel hayallerimiz var. Benim de şahsi olarak hayallerim, mesleğimle ilgili hayallerim keza böyle hani birleşmiş durumda handball'la birlikte. Çok güzel gelişmeler var handball'da bizim için. 50. yılı kutladık bu sene. Şubat ayında güzel bir gala yapıldı Ankara'da. Güzel bir belgesel hazırlandı bunun için. Bir kısa versiyon yayınlandı bu akşam. Çok önemli, çok güzel emekler verildi. Hem belgesel ekibi, hem Mesut Başkan ve yönetimindeki federasyon tarafından. Ben de o ekipteydim. Yani belgeseli yapan ekipteydim. Hem yönetmenimiz hem ekip arkadaşlarımız biz çok güzel araştırmalar yaptık. 50 yıl çok kısa gibi geliyor insanlara ama aslında çok fazla şey yaşamışız içinde.
0: Evet,
1: Oradan şimdiye alıp baktığımızda ise Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Hani 50 yıllık rüya. İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağız. A milli erkek takımımızda 2027'de. Ocak ayında düzenlenecek. Almanya'da olması bizim için ayrı bir hani heyecan da yaratıyor açıkçası. 32 ülke katılacak. Ve hani siz de söylediniz, Wildcard'la özel bir davetle çağrıldık ama orada çağrılırken de 13 ülke arasından seçildik. Bunu ben izninizle söylemek istiyorum. Macaristan, İsviçre, Avusturya, Güney Kore gibi ülkelerin olduğu ülkeleri yani geride bıraktık aslında orada.
0: Evet.
1: 13 ülke arasından seçilirken. Bu da çok önemli.
0: Yani ki bunlar gerçekten bu sporda önemli ülkeler. Avusturya, Macaristan, İsviçre, Hollanda, değil mi?
1: Evet,
0: bunları geçerek bu wild card almak gerçekten önemli.
1: Çok kıymetli, evet.
0: Çok kıymetli. İnşallah biz de ilk defa katılacağımız bu dünya şampiyonasında başarılı oluruz. Milli handbol takımımız başarılı bir şekilde buraya döner. C grubundayız. Grubumuz biraz zorlu, ben baktım. Senden tabii ki ayrıntılı bilgi alacağım ama Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacağız. Nasıl takımlar?
1: Ya sizin de söylediğiniz gibi şimdi dışarıda bıraktığımız ülkeler var, Macaristan, İsviçre, Avusturya gibi ama hani bir yandan da bırakamadığımız ülkeler var açıkçası. İspanya, Hırvatistan.
0: Evet.
1: Bunlarla Şili ile aynı gruptayız. Burada tabii ki en zorluları hani İspanya ve Hırvatistan açıkçası ama hani futbolda, basketbolda hani diğer branşlarda nasıl ekol ülkelerden bahsediyoruz. İşte kuzey ülkeleri, Macaristan, Avrupa'da da Macaristan, işte Avusturya, işte İspanya, Hırvatistan, bu ülkeler de oraların handball'da ekolü.
0: Evet.
1: Yani bu yüzden biraz grubumuz zorlu ama ben inanıyorum açıkçası. Çünkü ilk kez katılacağımız dünya şampiyonasında kendimizi farklı bir şekilde göstermek isteyeceğimizi, iyi bir mesaj vermek isteyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani tamamen umutsuz değilim ben, rakipler zorlu olsa da. Umarım güzel bir şekilde kendimizi, performansımızı gösteririz.
0: Evet, Almanya'da olacak zannederim Dünya Kupası. Almanya'da düzenlenecek. Evet. Burada tabii bizim gurbetçilerimizin de büyük desteği olacaktır bize. Tribünlerde asla yalnız bırakmazlar milli takımımızı.
1: Ben de öyle olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Almanya'nın zaten hani ekolojisi olmasını da söyledik. Orada zaten binlere oynanıyor handball maçları açıkçası. Lig maçları da öyle. O yüzden Dünya Şampiyonası'nı hani siz hayal edin. Bizim dediğiniz gibi gurbetçi vatandaşlarımızın da ben orada milli takımımızı yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Hele ki bir de şimdi

0: 2016'da Çin'de dünya şampiyonasına katılacak. Yani bu ay katılacak.
1: Evet ya, iyi ki açıkçası sözünü açtın. Ya bu yaz inanılmaz bir yaz olacak gerçekten.
0: Evet.
1: Yine kadın milli takımımızı da bu arada genç takımımız.
0: O da 3-7 Aralık'ta vardı. Gidiyor değil mi? Şey,
1: evet.
0: 2026'da, evet. Aralık 2026'da.
1: Önce şahane bir yaz, üstüne de yine yılı kapatırken
0: evet,
1: kadın milli
0: doğru.
1: Takımımız.
0: Yine erkek U18 milli takımımız 20 yıl aradan sonra Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Erkek U20 milli takımımız bitmiyor yani, o kadar çok iyi bir jenerasyon yakaladığımız belli.
1: Kesinlikle. Ya çok çalıştık, bazılarıyla da sporcularımızın artık bir yerden sonra bu süreçte handbolla ilgilenirsen hani tanışmış da oluyorum açıkçası. Gerçekten inanılmaz performanslar gösteren sporcularımız oluyor. Hı-hı. Hem milli takımlarda. Ben çok istekli ve çok kendine güvenen, çok çalışan genç takımlarımızın da çıktığını, hani geldiğini, devamını görüyorum açıkçası, öyle düşünüyorum. Ve üzerine zaten hani hem kadın hem erkek milli takımlarımız da keza öyle. Güzel, dediğiniz gibi güzel jenerasyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Hem U20 takımlarımız hem U18 takımlarımız dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında yer alacak bu sene.
0: Hı hı.
1: Ve yavaş yavaş dünya şampiyonasına doğru da giderken dolu dolu bir yaz ve sonbahar diyeyim hani geçireceğiz. Umarım hepsi çok güzel performanslar gösterir.
0: Sen hiç oynadın mı sevgili Sena handbol?
1: Ben handbol oynamadım. Ben başka branşlarla ilgilendim ama.
0: Senin futbolu sevdiğini biliyorum. Takipçi, iyi bir takipçisin.
1: Evet.
0: Futbolu takip ettiğini biliyorum. Acaba dedim handbolda oynadın mı? Handbol şimdi stüdyomuzda Serdar Sarıdağ var. O da biliyorsun Beşiktaş'ı yakından takip ediyor.
1: Evet, selamlar kendisine.
2: Selamlar.
0: Beşiktaş deyince biraz daha handbol akla geliyor yani. Değil
1: geliyor,
0: mi?
1: Evet.
0: Türkiye'de handbol
1: evet,
0: deyince yani. Beşiktaş akla geliyor. Benim direkt akma geliyor.
2: Kulüp bazında evet. Çok iyi, büyük başarıları imza attı. Özellikle Avrupa'da. Ama evet. Beşiktaş kulübü onu o dönem tanıtımını yeteri kadar yapamadı. Aziz Yıldırım bir ara Fenerbahçe'de voleybolu diyorsunuz. Gazeteciler götürüldü maçlara falan. Onun haberlerini yaptırdı, reklamını yaptırdı. Çok da başarılı oldu. Handbol Beşiktaş'ta bunu yaşayamadı bence.
0: Oysa Türkiye'de handbol deyince Beşiktaş akla geliyor. Ekol oldu
2: öyle,
0: artık
2: öyle.
0: Takım
2: yani. Yani bunu pazarlamasını yapabilmesi lazımdı o dönem için. Bir de şunu söyleyeyim. Ben yakın zamanda handbolun tıpkı bizdeki salon sporlarında, bu basketboldaki gibi, voleyboldaki gibi handbolun da uluslararası seviyede iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Konuşulan bir takım olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de çok enteresan.
0: Başarı geldiği zaman evet. Zaten mesela biliyorsun voleybol o kadar yani hep üçüncü spor falan denirdi ama kadın voleybol öyle bir ön plana çıktı ki.
2: Tabii ki.
0: Şimdi maçlarına bilet bulamıyorsun.
2: Tabii ki.
0: Sevgili Sena, burada geçen iki ay önce bile maçlar vardı. Beni kaç kişi aradı biliyor musun bilet bulmak için? Yani.
1: Doğrudur. Ya dediğiniz gibi kadın voleybol takımımız da, milli takımımız da hani böyle yıllar içinde böyle biz eşiğe gelip eşiği tam geçemedik.
0: Evet.
2: Evet.
1: Ama yıllar içinde oluşturduk o mirası açıkçası. Ben şu anda
0: aynen şu anda handbolda olduğu gibi ama onda da çok güzel bir ekol yakalandı ve onun arkası geldi.
1: Kesinlikle
0: desteklendi.
1: Hani bir miras oluşturduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Böyle bir apoletiniz var.
0: Doğru.
1: Artık. Handbolda da inşallah bu sene oynayacağımız bu turnuvalarla birlikte bunun ilk adımlarını, ilk tohumlarını atacağımızı düşünüyorum. Güzel bir yıl bizi bekliyor. Ya da bir yıl sonu diyelim.
0: Evet, evet inşallah diyelim. Ağzına sağlık sevgili Sena Deli Hüseyinoğlu. Çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdin bize.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok
0: bir kez daha senin nezdinde de Türk handbolünü kutlayalım değil mi? Onu da böylece senin nezdinde en azından kutlayalım. Sonra maçlarda tabii ki yine bağlantılarımız olacaktır seninle.
1: İzniniz olursa son bir böyle
0: tabii ki.
1: Şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Hani 50 yıllık yadedik. Ben isimlerini anmak istiyorum açıkçası.
0: Lütfen.
1: 50 yıl önce Yaşar Sevim, Yaşar hocamız ve Mahire Sevim bunun yani handbolun tohumlarını attı ülkemize. Anadolu'nun birçok yerine, Türkiye'nin birçok yerine bunun tohumlarını attılar. Ankara'da kurdular federasyonu ama şu anda o günün belki hayalleri, düşünülen şeyleri şu anda bu sene oluyor 50 yıl sonra. Onların da içleri rahat olsun. Yaşar Sevim hocamız Allah rahmet eylesin.
0: Evet, Allah rahmet eylesin hepsine. Doğru, ölenlere. Doğru.
1: İnşallah sağlıklı da bir ömrü olsun. Kendisi hani görüyor, duyuyorsa bizi, işleri çok rahat olsun. Çok daha güzel günler bence bekliyor.
0: Valla ne güzel. Bunu da unutmadığın için ben sana teşekkür ediyorum. 80'li yıllarda ben öğrenci

0: Senin dediğin o tohumların atıldığı dönemde işte her okulda taramalar yapılırdı ve handbolu, yani bu işte futbolun elle oynanın deyip bizi götürmüşlerdi salona, yetenekli olanları ayırıyorlardı. Öyle bir taramalar yapılıyordu gerçekten. İşte öyle öyle oradan buralara geldik. Kolay değil.
1: Öyle başlıyor gerçekten. Yaşar Sevim, Yaşar hocamız da zaten yetiştirdiği bütün sporculara ilk teşvik sizin dediğiniz gibi oluyor. O tohumlar devam etti
0: Tabii.
1: açıkçası. Herkese sen futbolcu olabilirsin gel deyip herkesi yetiştirmişler. İyi ki de yetiştirmişler. Bugün
0: Kesinlikle.
1: bunları konuşuyoruz.
0: Evet, iyi akşamlar diliyorum sana.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Size de iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, telefon konuğumuz spor yorumcusu Sena Deli Hüseyinoğlu'ydu. Kendisine teşekkür ettik. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi futbol.
0: Evet, birlikteyiz tekrar, spor servisi devam ediyor. Milli takım konuşacağımız zaman Berkay'a ben hatırlatayım. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Milli bu akşam başlıyor Dünya Kupası. Milli takımımız da cumartesi günü çıkacak değil mi? Sadece 2 gün kaldı. Ya biz o coşkuyu nasıl veriyorduk? Tarkan'la veriyoruz öyle değil mi,
3: evet,
0: Serdar?
3: Evet.
0: Maç Tarkan. Pazar günü, pardon dilim sürçtü, ben de cumartesi dedim. Pazar günü sabah 7'de hepimiz uyanacağız. Ekranın başında olacağız. TRT1'in karşısında olacağız. TRT ekranlarında o güzel sunumlarıyla spiker arkadaşlarımızın maçlarını, amili takımımızın takip edeceğiz. İnşallah da başarılı olacak. İnşallah.
3: Ben olacak diye düşünüyorum tabii ki.
0: Ben o Tarkan'ın şarkısını da her dinlediğimde coşuyorum. İnşallah o zaman bize verdiği coşkuyu yine verir. Ne dersin?
3: Muhakkak tabii başka şarkılar da yapıldı. Ama
0: çok tabii, şarkı yapıldı ama o şarkı farklı.
3: O farklı çünkü bizim Şenol Güneş'te gittiğimiz Dünya Kupası'nda müthiş bir başarılı. Dolayısıyla o Dünya Kupası'yla ilgili her şey şarkı da dahil insanın aklında kalıyor.
0: Evet, 2026 Dünya Kupası'na artık bakıyoruz şöyle 3 saatten mi? Daha az bir süre kaldı. Yine TRT ekranlarında maçı seyredecekler. Açılış maçıyla beraber biz de hoş geldin 2026 Dünya Kupası diyeceğiz ama çok sorunlu bir Dünya Kupası oldu. Bazı ülkeler geldiler üstlerine, başlarına malzemelerini bırak, futbolcuların çoraplarına kadar aradılar. Geçen gün bir fotoğraf gördüm. Futbolcuyu belki Berkay hatırlar. Belçika'nın en ünlü futbolcusu çıkartmışlardı bir tek şortla Belçika milli takımından.
3: Kevin değil miydi?
0: Kevin De Bruyne'nin, evet evet. Bir tek şortla inan bana, bak inan bana, bir tek şortla polis elinde ayakkabısı narkotik araması yapıyordu ya. Belçika milli takımından Kevin De Bruyne bu yani,
3: evet.
0: Bu adamın neyini arıyorsunuz? İnanılmaz bir şey. Bunu neden yaptı sence Amerikan polisi?
3: Şimdi bir şey söyleyeyim. Tabii ki güvenlik önemli. Fakat güvenlik,
0: hayır, güvenlik ki, önemli de yani o futbolcu yapar mı bunu?
3: Şimdi
0: dünyada bak, herkesin tanıdığı bir adam.
3: O zaman tek tek gidelim. O muameleyi yaparken herkesin, tüm dünyanın gözünün önünde yapılmasını normal karşılıyor musun? Bak o fotoğrafı veriyorlar. İsteseler fotoğraf verilmezdi.
0: Kimsenin ruhu duymaz diyorsun.
3: Duymazdı.
0: Ama bugüne kadar hiçbir ülkede böyle bir şey aranmadı zaten.
3: Mesaj veriyorlar futbol üzerinden dünyaya. Ben dünyanın efendisiyim, ben dünyanın hakimiyim. Biz süper gücüz. Bizim istemimiz kim olursanız olun. Bu şeyi veriyorlar. Ama şu da var. Antipati oluşturuyor mu tüm dünyada? Evet,
0: oluşturuyor tabii.
3: Şimdi BSN de dedi muhtemelen Dünya Kupası tarihinin en kötü Dünya
0: ya
3: Kupası'nı yaşayacağız.
0: Sudanlı hakem Afrika Kupası'nın, Kupası'nın en iyi hakemi seçilmiş bir adamı. Sen belki bu çocuğa belki yarı final...
3: Somalili değil mi hakem?
0: Evet, Somalili. Evet. Muhtemelen bu çocuğa yarı final falan vereceklerdi. Bak final vermeseler bile. Ya Afrika Kupası'nın en iyi hakemi. Çok da başarılı. Gerçekten iyi bir hakem. Hatta sen yayından önce başka bir şey önerdin dedim. Madem çok iyi hakem, gerçekten bunu keşke bize derbilere getirseler.
3: Ben onun tweetini attım. Bu böyle bir hakem var. Bizim Somali ilişkilerimiz çok iyi biliyorsun Türkiye'nin. Bize de zaten yabancı hakem lazım derken illa niye Avrupa kıtasına bakıyoruz? Diyorlardı ki Avrupa kıtasından hangi hakemi getireceğiz, bırakmıyorlar ki, illa Avrupa kupasından olması lazım mı? Başka kıtalardan hakem yok mu? Var, dünya kupalarında görüyoruz. Bizim birçok hakemimiz böylesine maçlara gitti, yönetti. İşte Cüneyt Hoca bakın Gürcistan'da görev yapıyor. Mesela olabiliyor değil mi? Somali'den bu kardeşimizi bizim derbilere getirtebiliriz. Neden? Şu an bütün Türkiye bu adamı seviyor.
0: Evet.
3: Yani filan verdiler biliyorsun, UEFA gönlünü almak için diyorlar. Bence de gönlünü almak için. Hı-hı. Kimisi UEFA FIFA'ya karşı, hayır onlar kardeşler.
0: Olmaz tabii, tabii. Doğru,
3: kardeş. Abi kardeş gibiler onlar. Bu burada böyle bir sevgi varken Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın böyle bir profili bulamazsınız. Yabancı bir profil. Çok Türkiye'den doğru bulamazsın.
0: Diyorsun. Doğru diyorsun.
3: Yani Yasin Kol mu yönetsin bütün derbileri? Şu hakem mi yönetsin dersen ben yani, bu hakemi derim.
0: Zaten iki şükür
3: Yasin Hoca'ya saygısızlık etmiyorum. Niye Yasin Hoca'ya kalsın?
0: Bence %100 Omar Artan çıkar.
3: Yani muhakkak. Ya bakın, bu bizim Somali ilişkilerimiz çok farklı seviyede. Yani futbolun dışında Somali bilenler ne demek istediğimi anlar. Bence böyle bir fırsat gelmişken bir dahaki sezonun
0: FIFA derbi... kokartlı hakem sonuçta.
3: FIFA kokartlı. Yani. Bizde de FIFA kokartlı hakem kalmadı Ahmet abi neredeyse.
0: Doğru, doğru, doğru diyorsun.
3: O yüzden yani doğru. Hakem Somalili atletlerimiz biz, oluyor. Biz, bize göre, atletler oluyor.
0: Bize göre Ömer Artan. Yani biz Ömer diyoruz.
3: Omar diyorsun ama Ömer. Omar,
0: Ömer. Yani biz Ömer diyoruz tabii.
3: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de öyle bilsin. Neticede ama bakın, acaba ne hata yaptı? Acaba tweetinde bir şey mi yazdı?
3: Hayır.
0: Sosyal, bunlar... Yoksa Sudanlı diye mi?
3: Ahmet abi bunlar Somalili.
0: Müslüman diye mi? Pardon, Somalili diye mi?
3: Bunlar
0: yani Müslüman diye mi?
3: Psikolojik harp. Bunlar psikolojiktir. Bunlar bilinçtir. Bakın o fotoğraf verilmesi, servis edilmesi, bunlar hepsi planlı, programlı. Ama en acısı ne biliyor musunuz? FIFA'nın başkanı sesini çıkaramıyor.
0: Benim ona diyor, çok güzel bugün bir soru. Bunu sorsa zaten BBC muhabiri sorardı.
3: Evet.
0: Bugün sordular.
3: Evet.
0: Soru da enteresandı. Hı. Nasıl? Dedi ki yani ya böyle bir şeylerin olmasını doğal karşılıyor musunuz gibi bir soru sordu yani FIFA başkanına. O da yani sizin ülkenizde dedi aramalar yapılsa biz karşı çıksak siz nasıl karşılarsınız bunu dedi.
3: Ya çok güzel. Ya, onu geçtim. Ya biz karışamıyoruz, gücümüz yok diye. Ya, bizim alanımız diye. Sen.
0: O onun devamı vardır. Kesin o BBC muhabiri Rusya, bize böyle bir arama yapılmaz demiştir
3: sen
0: de.
3: Sen Rusya Rusya'yı bu turnuvaları almayacak kadar güçlüysen.
0: Evet.
3: Bunu da hakemini de oraya sokacak kadar da güçlüsün demektir.
0: Valla ben şaşırdım. Sen de tanık olmuşsundur. Gittin değil mi? Çünkü UEFA FIFA şey operasyonlarına gittin, evet, gittin mutlaka.
3: Evet.
0: Ya bulundun oralarda.
3: Evet.
0: Bu FIFA'nın organizasyonlarında, UEFA'nınki de öyle. Örnek veriyorum, bir yerde Şampiyonlar Ligi maçım var. Belli, evet, bir metrekare alan, yani kilometre kare hatta, tamamen onların yönetiminde oluyor.
3: Evet, öyle oluyor.
0: Trafiğine karışıyorlar, istedikleri sokakları kapatıyorlar.
3: Stada elinden alıyorlar.
0: Geliyor, aylar öncesinden tabii geliniyor, valiyle veya şehir yönetimiyle konuşuluyor. Yani stadı senden alıyor. Tabii. Doğru diyorsun. Mesela, evet, Beşiktaş stadını verdi.
3: Evet.
0: Resmen niye? Hatta maçını erken oynadım diyorsun.
3: Stadın içinde ne satılacağına karar veriyorlar.
0: Ne satılacağına, evet, ne fiyattan satılacağına,
3: her şeyine
0: kadar. Her şeyi
3: kadar
0: denetliyorlar ama
3: o mevcut ülkenin yasaları gireni, orayı, o yasaların bazılarını uygulamıyorlar.
0: Gireni, gireni çıkanı
3: tabii
0: denetliyorlar.
3: Tabii.
0: Tamam mı? Bunu unutma. Bu çok önemli. Çünkü ben bir FIFA organizasyonuna Türkiye'de düzenlenen U20'ye denk gelmiştim. Orada TRT Spor'da görevliydim. O görev nedeniyle de bulunduğum şeyde Türk milli takımı işte oynuyor. 20 yaşında, 25 yaşındadır. Hadi 25 olsun yani. Genelde Alman kökenli oluyor. UEFA'da ve FIFA'da çok var Alman kökenliler. Çocukları kapıya koymuşlar ama bunlar tabii sadece Almanca konuşmuyorlar. İngilizce, Almanca. Birkaç dil biliyor hepsi yani.
3: Hmm.
0: Türkçe bilmiyorlar neticede ama sen onların o bildiği birkaç dilden birini söylemek zorundasın.
3: Evet.
0: Yemin ediyorum ben sana ister Futbol Federasyonu ol, bak Türkiye Futbol Federasyonu ol başkanı. İster X takımın başkanı ol. Tamam mı? Oraya gittin, senin kokartın yoksa, şu yaka kartın yoksa almıyor. Stada sokmadı. Ben gördüm oranın, o ilin mülki amirini, kokartı yoktu, unutulmuşlardı. Arabasında bekledi, almadılar içeriye. Dediler ki oradan hemen koştu yardımcılar. Dediler ki bu buranın şunu bunu işte böyle almanız lazım falan. Dedi hayır dedi, şey lazım. Ben dedi anlamam dedi. Yani çünkü o stad onların artık, senin değil.
3: Aynen.
0: Organizasyon. Amerika'da bunu niye yapamadılar? Ben bunu anlayamıyorum.
3: Yapamazlar. Trump'a şey verdiler, barış ödülü verdiler.
0: FIFA
3: verdi.
0: Doğru. Bak onu unutmuşum.
3: Kupa verdiler.
0: Bu da unutmuşum. Komedi.
3: Yani komedi ötesi. Netice itibariyle
0: bu İran şeyinden önce vermişler.
3: Tabii hocam, burada Ahmet abi, dünya değişiyor. Şu an dünyada yaşanan sancının nedeni bu değişim. Hı hı.

0: Şimdi bu doğum yeni bir dünyada oluyor, sancılı oluyor. Bu doğumdan sonra futbol, UEFA'sı, FIFA'sı ne olursa olsun eski dünya düzenine göre olmayacak.
1: Evet.
0: Yeni dünya düzenine göre olacak. Yeni dünya düzeninde artık dünya çok kutuplu bir hale geldiği için FIFA'da, UEFA'da ya kendini lave edip başka bir yapılar kurulacak ya da bu yeni dünyaya
1: Evet.
0: uyacak. Şu an
1: Valla.
0: halen FIFA eski dünyanın güdümünde.
1: Evet.
0: Bu kadar net.
1: Konuşacağız daha.
0: Lekip'in kapağı çok güzel.
1: Evet. Merak eden bakabilir.
0: Evet,
1: FIFA ile
0: Lekip'in.
1: ilgili, Dünya Kupası ile ilgili güzel bir kapak yaptı Fransız dergisi. İsteyen, merak eden bakabilir. Biz kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili Serdar. Sonra tabii ki Dünya Kupası'nı daha konuşacağız. Ben bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: afiyetle ye.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Evet efendim, bayram olsun ama bizim olsun bayram. Şampiyon olalım, gelelim inşallah. Bayram etsin bize A Milli yıldızlarımız. Evet, bu akşam saat 22'de Dünya Kupası açılış maçı oynanacak. Meksika, ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile başlayacak. Meksika bugüne kadar 6 defa, kolay değil, 6 defa açılış oynamış.
1: Zaten bir tanesini de kendi düzenlemişti. 82 mi, evet. 86 mi? 86
0: 6 kere açılış maçı oynamış, enteresan ama hiç galibiyeti yok.
1: Bu kimle oynuyordu bugün?
0: Güney Afrika.
1: Güney Afrika
0: ile de ikinci kez oynayacaklar bu arada, onu da söyleyeyim.
1: İlk galibiyeti olabilir.
0: Yani evinde kazanır diye düşünüyorum, evet. Ben de ama 6 defa da enteresan bir rakam ya. 34 defa da 6 kere sana denk geliyor.
1: Yani hiç galibiyeti yok kendi yani. Evinde garanti yani, sonuçta 86 Dünya Kupası'nda o vardı. Yani. Öyle hatırlıyorum.
0: Enteresan yani, hiç galip
1: Meksika
0: gelmemesi.
1: Dalgasının başladığı.
0: Evet. Ne çok güzel Dünya Kupası'ydı.
1: Eskiden Dünya Kupaları güzeldi
0: Ahmet abi. Hugo Sanchez hatırlar mısın?
1: Tabii ya. Hugo Sanchez.
0: Kubilias vardı zannederim o da.
1: Butragueño vardı şeydi. Kubilias
0: daha önceydi. İspanya'da. Peru'daki.
1: Ama o zamanki Dünya Kupaları güzeldi. Şimdiki nasıl olacak çok merak ediyorum. Bir de bu Dünya Kupaları eskiden tek bir ülkede yapılıyordu. Hı. Şimdi neredeyse.
0: Niye böyle? FIFA daha çok para kazanmak için böyle.

0: Öyle bölüyor.
1: Ya herhalde.
0: Bölüyor, çarpıyor, bir şeyler yapıyor.
1: Delegeler mi var, oylar mı var, seçimler mi var anlamadım ki. Herkesin gönlünü almak şeyi oldu artık bu. Önce de tek ülke yapıyordu.
0: Evet. Bir de ya, şeyi de değiştirdiler. Kontenjanlar mesela Afrika'nınkini artırdılar. 10 takım.
1: Evet evet. Ya onlar değişebilir. Tamam, yeni ülkeler oluyor falan filan, kabul ederim. Hiçbir şey demem onun için ama ülke, ya bir ülkeden bir ülkeye geçirmek çok zor. Mesela 2002'de Türkiye onu yaşadı yani, Japonya'sı, Güney Kore'si, bizim oradaki gazeteciler.
0: Evet, evet.
1: Ya başka ülkeye geçiyoruz. Ek harcırahtar gitti falan dediler haklı olarak. Yani bu sıkıntı tek ülkede olması lazım.
0: Gazeteciler için büyük sıkıntı, onu tabii söyleyelim. Ki. Bizim spiker arkadaşlarımız da tabii ki bir yerden bir yere maça yetişiyorsun. O maçı bitiriyorsun hemen ertesi günkü maça, öyle bulamıyorsun çok.
1: Bana
0: çok
1: soruyorlar zor. Sen Dünya Kupası'na gidiyor musun diye. Ben Teoman demişti ya, ben yurt içinde çıkmıyorum, onun yerine Emin önüne gidiyorum diye. Yani orada da yabancılar vardı. Evet. Ben de kıtalar arası uçuşu yapamıyorum abi. Çin'e gittik bir keresinde Beşiktaş'ta. Hakikaten sıkıntılı bir süreç. Bir de orada bir eyaletten bak, bir eyalete geçiyorsun.
0: Berkay diyor ki kıtalar arası her gün neredeyse yapıyor bu iş diyor. Anadolu yakasından gelmiyor musun buraya?
1: Ha, o ayrı canım. Ama o hakikaten
0: her gün yapıyorsun.
1: Anadolu yakasından gelmek daha zor.
0: Ya Berkay cin gibisin maşallah. Hiç kaçırmıyor yani.
1: Berkay önemli bir noktada yakaladı.
0: Evet. Bu arada Dünya Kupası'nda ilk aradığımız şey nedir? Hani bizim ülkede de hep deriz ya. Futbolda adalet olmalı deriz değil mi?
1: Tabii hak.
0: Hak olmalı, adalet
1: vallahi
0: olmalı.
1: Biz eskiden Dünya Kupası ilk aradığımız şey TRT1'i ayarlamak, netleştirmek.
0: Tabii canım, o öyle.
1: Eskiden anten döneminde. Ama tabii ki genelde baktığınız zaman hak.
0: Evet.
1: Adalet. Ya,
0: adalet arıyorsun sahada. Hakem iyi olsun diyorsun, evet, değil mi? Evet. İki takım hangisi güçlü olsa da öbürü zayıf olsa da fark etmez. Adaletli maç yönetsin. Evet. İyi olan kazansın, evet, deriz. Evet. İyi de kardeşim, yani sen şimdi Dünya Kupası organize ediyorsun. Ey FIFA yetkilileri. Ey
1: FIFA.
0: Yani
1: FIFA şimdi, bugünlerde herkes yerden yere vuruyor.
0: Bakar mısın? 7200 kilometre bizim milliler yol yapacak. Ama 2000 kilometreyi aşmayacak takımlar da var. Bunu nasıl tabii karşılayacaksın abi?
1: Ya böyle şey geliyor aklıma. Bir önceki Dünya Kupası neredeydi?
0: Katar'daydı.
1: Katar. Ekranlarda ya kardeşim Katar'a Dünya Kupası mı verilir falan diyen birkaç tane arkadaşımız vardı, meslektaşımız.
0: Vallahi bundan sonra keşke bir Katar bir daha yapsaydı diyor herkes.
1: Şuna ses çıkarmadılar halen.
0: Evet.
1: Şu olaya halen ses çıkarmadılar. Yani o Arizona çölünün ortasında o sıcaklık, efendime söyleyeyim, bu kilometreler, bu seyahatler, yani bunun masrafları falan biraz da herhalde.
0: Ama Katar'dakinde en büyük handikap, yani şimdi Suudi Arabistan'da da yapacaklar gerçi de, ya bütün dünya maç takvimini ayarlamış.
1: Evet.
0: Yani Ocak'ta sen başlatamazsın Dünya Kupası'nı.
1: Ha, Ocak'ta tabii, onu tartışırız.
0: Yani çok birçok ülkede o sene biliyorsun şey oldu, tabii, şampiyonlar tabii değişti.
1: Değişti.
0: Bazı takımlar.
1: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Jesus dedi ya, bu Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe değişti dedi. Daha öncesinde biliyorsun tabii. Fenerbahçe dolu dizgindi.
0: Dolu dizgin gidiyordu bir anda. Şey yani takımlar ayarlayamadılar.
1: Takvimle ilgili de evet.
0: Takvimle ilgili sıkıntı vardı. Aynı şeyi şimdi Suudi Arabistan'da da yaşayacağız.
1: İşte onu çözebilmeleri lazım.
0: Ya bütün, çünkü dünya bunu ayarlamış kardeşim. Bu FIFA'nın organizasyonuna göre, liglerin ona göre başlatıyorlar, bitiriyorlar. Ya devre arasına denk getiriyorlar ama işte 50 derecede oynanmasın diye sen Ocak ayını alırsan 50 derecede oynanmadı, 35 derecede oynandı.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Bu arada onu da söyleyelim yani.
1: Ya ama şey mesela Güney Afrika Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Bu Vuvuzela falan hayatta izin ya verilmezdi. Evet. Ama FIFA şey yapmadı. Aman dedi, kızdırmayalım dedi yerel halkı. Yemin ediyorum arı kovanında maç seyreder gibi maç seyrediyorduk. Yani,
0: doğru.
1: İlk kez Dünya Kupası'nın sesini kıstığım bir dönem olmuşsa TRT'nin, o dönem olmuştu.
0: Vuvuzela değil mi?
1: Vuvuzela,
0: doğru
1: dönemi.
0: Doğru. Ben şimdi şeylere baktım. Sen de bakmışsındır eminim. Şimdi sende de notlar var bazı. Hatta daha ayrıntılısını gönderdim ben sana. Sevgili Serdar, bakalım bak. Şimdi aç şeyi. Allah aşkına. Çuraço zaten hayatın ilk defa katılıyor. Gariban milli takım değil mi?
1: Evet,
0: gariban.
1: Evet.
0: Gariban harbiden ya adamlar. Ya geldiklerine pişman ettiler. 10.000 kilometre yol yapacaklar ya 3 maçta. 10.000 kilometre ne demek ya?
1: Meksika'dan geliyorlar. Bir de Kanada var.
0: Yani bir hafta içinde diyor ki, sen diyor bir hafta içinde şu kadar kilometre yapacak. Tam bu adam sahaya çıktığında yürüyemez zaten. Şimdi bakıyorsun ikinci takım Avusturya. Avrupa'dan yaktıkları takımlardan, evet, biri o. İngiltere'yi yakmışlar 8.990 kilometre. Yani bir şey, büyük ülkelere baktığın zaman. Onun dışında çok bir futbolda büyük ülke, İngiltere'ye çok büyük azizlik yapmışlar, yalnız söyleyeyim ben sana.
1: Evet. Şimdi ben de bakıyorum da yani, kilometreden ne.
0: Biz 9. sıradayız. 7200. Ama şeyler, diğer takımlara baktığın zaman onlar, Avrupa'nın diğer takımları gayet iyi sıralamadalar. Portekiz 4300 kilometre yapacak. İspanya 4200 yapacak. İtalya 4150 yapacak. Fransa 4100 kilometre yapacak. Almanya 3950 yapacak. Arjantin 3600 yapacak. Bu arada Brezilya, Arjantin de onlar 3600-3700.
1: Türkiye 7...
0: Amerika Birleşik Devletleri 3400 bu arada. Bak, kendilerine gayet güzel şey çıkartmışlar.
1: Tabii canım. Türkiye 7200.
0: Yani Meksika 1100. Onu da söyleyelim.
1: Çok şey. Yani zaten Amerika...
0: Şimdi burada hiç adalet yok.
1: Amerika Birleşik Devletleri zaten çok büyük bir ülke şey olarak.
0: Ya burada hiç burada adalet olarak var mı?
1: Yok tabii.
0: Canım. Yok. Şimdi şey konuşulmuyor mu bizim ligimizde? Ya X takım işte kupa maçından önce, yok işte Türkiye'deki maçını oynamadı, işte plasmana gitmedi falan diye konuşuldu bütün sene.
1: Tabii ki.
0: Yani şimdi ne olacak kardeşim, burada 10 bin kilometre yapan var, 1000 kilometre yapan
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi bunların
0: ya
1: önemi yok diye bilirler.
0: Nasıl olmaz
1: o,
0: ya?
1: O çok önemli futbolda.
0: Çok önemli.
1: Şimdi Süper Lig'de bir sürü İstanbul takımı var değil mi?
0: Hı hı.
1: Galatasaray bazı yerleri, Fenerbahçe Beşiktaş bazı yerleri.
0: İstanbul takımına göre
1: istese, istese metrobüste gidebilir istese. Evet, toplu taşımayla gidebilir. Trabzon ne yapsın?
0: Yani.
1: O dört büyükler içerisinde şampiyonluğu görüşünde. İşte Trabzonspor'da ne yapıyor?
0: Trabzon birçok yere de İstanbul'a aktarma gidiyor.
1: İstanbul'da bir tesis kuruyor Trabzonspor.
0: Bunun için.
1: Tabii.
0: Hmm.
1: Diyor ki mesela haftaya benim bir daha İstanbul'da maçım varsa veya
0: çünkü
1: kupa maçım
0: varsa. Takım var, haklı.
1: Git gel yapmayayım.
0: Haklı.
1: Kemerburgaz'da falan yer bakıyorlar.
0: Haklı, arka arkaya 3 tane İstanbul takımıyla oynayabilirsin ligde yani.
1: Tabii ki.
0: Son derece haklı yani. Doğru.
1: Bazen öyle bir fiksür denk gelebilir. Şimdi kilometre önemli mi değil mi derken biz şeyden biliyoruz. Ben özellikle çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın stadının olmadığı dönem, ben Beşiktaşlı futbolcuların, Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları dahil neler çektiğini çok iyi biliyorum.
0: Yani statsız şampiyonluktan bahsediyorsun.
1: Tabii, hem kilometre yapıyorsun, şehir geziyorsun. Atatürk Olimpiyat Stadı, işte Osmanlı Stadı.
0: Ya o sezon çok iyi hatırlıyorum.
1: Sen ne diyorsun?
0: Haftaya abi nerede oynanacak diye merakla bekliyorum.
1: Tabii. Yani o kilometre sıkıntı, iki maç arası yol, dinlenme. Karvalyalı vardı mesela. Bir ara biliyorsunuz playoff sistemi oldu. Hı. Türk futbolunda. Arada zaman kalmıyor. Üç günde bir maç yapıyorsun.
0: Evet.
1: Dinlenemeden bir de Avrupa maçları var. Bunların hepsi çok önemli. Hatta en önemlisi bu.
0: Evet,
1: yani
0: kesinlikle.
1: Bu tür şeyler gerçekten takımı yorabilir. Bakıyorum kilometrelere, en şanssız ülkeler arasında biz varız.
0: Bu arada
1: onlar kendilerine ne güzel 1000 kilometre, 2000 kilometre.
0: FIFA Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talimatla diye, bilmiyorum tabii, doğrulatmak lazım. Dünya Kupası'nda İran taraftarlarına ayrılan biletleri iptal etmiş.
1: İptal etti de, doğru.
0: Yani Amerika'da yaşayan, Amerika vatandaşı olmuş İranlıların biletlerini mi iptal etmiş, öyle mi?
1: Bir şey söyleyeceğim Ahmet.
0: Zaten
1: abi,
0: İran taraftarını almamıştır ki.
1: Türkiye Avustralya maçının hakemi nereli?
0: Venezuela.
1: Evet. Venezuela lideri Amerika'da hapis.
0: Doğru.
1: Düşünebiliyor musun ya? Bundan daha ilginç bir Dünya Kupası ben hayatımda görmedim abi.
0: Ya çok enteresan.
1: Yani adam demez mi ya, benim liderim sizde hapis, ben nasıl maç yöneteceğim burada?
0: Bu arada biz de onunla yaptık biliyorsun. Venezuela ile oynadık.
1: Evet evet, onlarla yaptık. Yani çok tezat durumlar. Bak, çok tezat durumlar.
0: Evet.
1: O yüzden BLS'ye katılıyorum. Ya en kötü Dünya Kupası organizasyonu olacak gibi duruyor dedi. Bu tabii en kötü derken konaklama, kamp, yolculuk, seyahat falan, o tür şeyleri herhalde kastediyor. Ya da organizasyonla ilgili.
0: Evet.
1: O yüzden bu Dünya Kupası'ndan sürpriz çıkabilir.
0: Nasıl bir sürpriz yani mesela?
1: Yani şimdi diyorsun kim kazanır? İspanya diyorsun.
0: Amerika Birleşik Devletleri şampiyon olur mu?
1: Kazanırsa şaşırma.
0: Bir bakıyormuşsun tekme tokater maç alıyorlarmış.
1: Kazanırsa şaşırma.
0: Katar'daki dünya şampiyonasına da ya hakemler bir Messi'yi kollarından tutup korumadıkları kaldı, itmedikleri kaldı demişti. Katılıyorsun değil mi?
1: Evet evet.
0: Arjantin'i ve Messi'yi bayağı bir kayırmışlardı.
1: Bu arada Arjantin'de...
0: Yani geç... Katar'daki dünya şampiyonu Messi'nin futboluna hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hatta geçen Berkay'la bir şey seyrettik. İnanılmaz yani adamın yaptıkları yani ancak sihirbaz olmalısın.
1: Tabii.
0: Topla yaptıkları yani inanılmaz olarak sahada. Yani
1: böyle bir sürpriz olabilir yani, ama bana sorarsan kim kazanır? Ben birinci sırayı Brezilya'ya yazarım.
0: Ama Katar'da çok net bir şekilde ben ilk defa bir dünya kupasında çok net bir takımın böyle
1: evet finali çok güzel oldu.
0: Kollandığını

0: gördüm yani.
1: Ha tabii güzel. Finali ama güzel oldu finali de.
0: Sen favorin kim?
1: Brezilya.
0: Bu sene Brezilya. Ben evet. İspanya diyorum.
1: Ben Ancelotti diyorum.
0: Ancelotti dolayısıyla Brezilya evet. Diyorsun. Ben İspanya'nın futbolunu çok beğeniyorum.
1: Ben de beğeniyorum tabii ki. Onlar da favori de.
0: Hayal kırıklığın kim olur peki? Tahmin yap bakayım.
1: Ya. Gruptan çıkamazsak biz oluruz.
0: Ya onu yaşamıyor. Onu sormuyorum. Olmaz başka takım bul.
1: Hayal kırıklığı kim olur diye. Ya zaten oldu hayal kırıklığı.
0: Bak, Berkay diyor ki benim Almanya bu sene yine hayal kırıklığı yaratır diyor.
1: Olabilir. Ama zaten bir tane hayal kırıklığı
0: Fransa
1: var.
0: Fransa da yaratabilir arkadaşlar. Fransa takımında da çok sorunlar var.
1: Dünya Kupası başlamadan bir tane hayal kırıklığı var. İtalya yok.
0: İtalya gelmeden.
1: Mesela.
0: Ya o büyük şey. Ve tabii. İtalya burada olsaydı tribünlerinin dolu olacağı ülkelerden biriydi.
1: Tabii onlar da İtalyan çok.
0: O kadar çok İtalyan asıllı var ki.
1: İtalyan çok işte Latinler çok orada. Evet. İspanyolca konuşulması biliyorsunuz orada. Ya,
0: zaten Meksika'nın maçları, Arjantin'in maçları, Brezilya'nın maçları dolu olur. Yani dolu hepsi olur, şey olacak.
1: Ha onlar sevinmiştir başka kıt olmadığı için.
0: Onlar çünkü zaten Arjantinliler, daha rahat da geliyorlar.
1: O Arjantinlilerin evet. Ben röportajlarını hep okurum taraftarların. Biz 4 senede bir tatil yaparız. Yani bütün 4 senelik paramızı bu turnuvaya ayırırız.
0: Evet.
1: Ama şimdi yakın bir yere onlara çok masraf olmayacak.
0: Şimdi bazı şeyler değiştirildi biliyorsun. Var hatalı karar, korner kararlarına artık müdahale edecek.
1: Çünkü korner çok önemli ya. Önemli,
0: kornerden gol geliyor.
1: Tabii
0: yani. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşecek. Gerçekleşmese ceza alacak futbolcu.
1: Orada vakit geçiriyorlar
0: daha,
1: çünkü.
0: Bekleyecek yani orada.
1: Evet.
0: Taç atışı veya kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Kullanmazsa korner kullanacak rakip takım. Türkiye biliyorsun yaptı bunu.
1: Evet.
0: Bizim Venezuela maçında bu karar denendi. Uygulandı.
1: Uygulandı. İlk Türkiye yaptı.
0: Kaleci biraz vakit geçirdi. Sonra vuruyor gibi yapmadı. Futbolcuya bıraktı kale vuruşunu vursun diye. Evet, eski alışkanlık. Hakem çat dedi.
1: Korneri çaldı.
0: Korneri çaldı.
1: Güzel.
0: güzel o. Bence tabii. Bunlar vakti yani futbol hızlandırmak için. Bak bizim ligimize de çok iyi olur bu.
1: Özellikle bizde çok iyi olacak.
0: Bize çok iyi olur evet.
1: Topun oyunda kalma süresi.
0: Tabii yani bizde kaleciler falan bayağı iyi iş. Ama bizim hakemler uygular mı bunu ya?
1: Geçenlerde bir maç vardı.
0: Ya bazı hakemlerin 5 saniyesi 15 saniye olabilir mi mesela?
1: Ya bir maç hatırlıyorum. Onun esprisini yapmıştık. Martı vardı sağda Ahmet abi. Dedi ki,
0: Beşiktaş dedi, maçıdır ya hani Süleyman Seba diyoruz rahmetli. Öyle dediler ya.
1: Dedim ki Martı
0: oldu geldi dediler. Kartal olur gelir ya Süleyman Seba gelse
1: Martı
0: Kartal
1: dedim
0: olur
1: toptan
0: gelir.
1: Daha fazla oyunda kaldı diye espri yapmıştı.
0: Evet
1: hakikaten
0: doğru.
1: O kadar çok oyundan doğru. Çalıyorlar ki.
0: Evet
1: bize çok iyi gelecek. Başka kurallar da var herhalde sarı kart iptali.
0: Var kurallar gerçekten iyi.
1: İkinci sarı kart iptali herhalde.
0: Avantaja bırakılan bir pozisyonun sonunda gol olursa hakem faul yapan oyuncuya kart göstermeyecek mesela. Hmm. Hani avantaja bıraktı.
1: Avantaja bıraktı.
0: Gol oldu kart
1: zaten
0: göstermeyecek.
1: Zaten ceza.
0: Cezasını yedi diyor.
1: Evet.
0: O enteresan mantık. Tartışırken mesela gittin böyle yapıyorlar ağzını kapatıyorlar konuşuyorlar futbolcular birbirleriyle.
1: Evet.
0: Özellikle bu korner atılacağı zaman defans oyuncuları ve forvetler arasında çok olur.
1: Evet.
0: Birbirlerini taciz ediyorlar orada yani o ona tabii. Muhtemelen hal hatır soruyor. Bir de onun hal hatırını soruyor. Böyle bir şey olduğunda hakem hemen karar kullanabilecek.
1: Tabii ki.
0: Kart gösterecek.
1: Futbol topuyla ilgili bir değişiklik var mı?
0: Direkt kırmızı kart. Futbol topuyla ilgili de var. Akıllı top teknolojisi evet. Geliyor. En önemlisi o.
1: Şimdi bundan sonraki aşamayı söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Bir sonraki Dünya Kupası'nda görebiliriz belki akıllı forma.
0: Gelir o da gelir.
1: Şöyle bütün ses kayıtlarını kaydedebilecek forma.
0: Yani o hem ses kaydı alır tabii. Dediğin gibi futbolcuların üzerinde de çip olur. Yani topta var artık futbolcuda da olmalı. Yani offside kararı.
1: Oraya doğru gider.
0: Yani bu hani şimdi offside çizgisiydi vırdı zıvırdı yapılıyor ya. Onların evet. Hepsi kalkar. Hiç şeye gerek kalmaz.
1: Ne dedi programın başında? Adalet dedik değil mi? Hak yani Dünya Kupası en önemli yani, noktalardan
0: tamamen
1: biri.
0: Tamamen şunların hepsi bu o adaleti sağlamaya.
1: Oraya yönelik.
0: Adaleti sağlamaya.
1: Sen
0: ama...
1: dedin ya 50 kapalı konuşuyorlar. Kim bilir ne diyor adam orada.
0: Evet.
1: Yani Materazzi şeyde
0: bak, Zidane... Hakemin orada hakemin kanaatine göre yani mesela bazen de kapatıyorlar şakalaşıyorlar biliyorsun.
1: Tabii.
0: Anlatabildim mi?
1: Ya Zidane'ın kafa atma olayı.
0: Kafa o direkt
1: neden attığını.
0: Evet biliyoruz adam.
1: Şimdi akıllı forma olsa kayıt olacak.
0: Zidane anlattı onu biliyorsun o yüzden.
1: VAR'dan müdahale edecekler akıllı forma olduğu zaman.
0: Evet. Yani
1: ama kilometreler enteresan. Ben de bakıyorum.
0: Ya şimdi. Kilometreler gerçeği. Yani futbolda adalet diyoruz. Ya yani Dünya Kupası'nda böyle bir şey olmamalı ya. Ya her ülke örnek veriyorum. Ben 3000 kilometre yapıyorsam kardeşim sen 3000 kilometre yapacaksın. Sen 7000 yapma. Yani veya ben 7000 yapıyorsam sen kendine de 7000 yaz.
1: Yani gördüğüm en kötü

0: Planlama, organizasyon, kamp açısından baktığı zaman en kötü Dünya Kupası gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle. Yani şurada en basiti, sen de bir servis sorumluluğu falan yapmışsındır.
0: Tabii.
1: Görev yazdığın zaman birine 3, diğerine 2 yazdın, birine 4 yazdığın zaman
0: olmaz.
1: O 2 yazdığın adam şey diyor değil mi? Veya hiçbir şey demez de 4 yazdığın adam, ya abi herhalde benden bir tane al şuna ekle en azından falan demiyor mu der.
0: Şimdi biz yani bir de hakem yönetimlerine mi bakacağız abi? Nasıl yönetecek hakemler, nasıl yönetecek maçları?
1: Valla ben, sen bana sordun yayından önce, dedim ben direkt dedim Amerika bizim grupta olduğu için korkuyorum dedim.
0: Hakemlerin direkt iyi değil işte. Ev sahipleri aynı grupta olmak iyi değil.
1: Hakemlerin direkt Amerika'yı kayıracağını düşünüyorum ben yani.
0: Ev sahibi avantajı diye bir şey olmaz turnuvalarda. Ha, o oranın seyircisi falan, ama yani bakacağız göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum çünkü yani kendi hakemini koruyamayan
1: bütün hakemler açıklanmadı daha değil mi Berkay? Yani mesela Türkiye Amerika maçının hakemi.
0: Yok, daha açıklanmadı.
1: Açıkla onlar. İşte ben onun nasıl bir hakem olacağını da çok merak ediyorum. Hangi ülkeden?
0: Tabii.
1: Yani orada çok şeyler konuşabiliriz. Sen bizim dünya üçüncüsü olduğumuz sene maçımıza düdük çalan hakemi hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Şey kararlar hangi ülkeden? Mısır'dan mıydı Berkay? O zaman atanan.
0: Tabii tabii, bir
1: Brezilya maçındaki. Brezilya maçındaki hakem korkunç tabii bir hakemdi ya. Yani. Resmen FIFA'dan almış talimatı, lan Brezilya kaybetmesin. Ne yapıyorsunuz siz? Aman durun, Türkiye yenecek bunları
0: kesinlikle,
1: dediler.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Değil mi? Baktılar ki Türkiye acayip oynuyor ya. Bütün kana ataklarını Brezilya'dan kullandı, hatta bizim onların yaptıkları faalde bize faal çaldı yani. Tabii o ki kadar yani.
0: Ama bu şeyde de var. Ben bunu ilk söylediğimizde bizdeki bazı meslektaşlarımız, ama sonradan bizimle meslektaş olanlar söyleyeyim. Bazı meslektaşlarım çünkü bir anda ortaya çıktılar. Ben seni tanırım mesela. Birçok meslektaşımın büyüğümü tanırım. Bazılarını hiç tanımadan bir anda bizim sektörde görürüm mesela. Onlardan biri. Bu hakem Avrupa'daki bizim uluslararası maçlarımız oluyor. Kulüpler bazında işte UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde falan. Hep böyle bazen hakemi eleştiririz ya. Ya bu Hamas şeyleri bırakın dedi bana. Hep dedi hakemler falan filan. O Babek faciası var biliyorsunuz, Ivan Babek. Hı,
1: evet.
0: Dedim otur maçı bir daha seyret. Otur dedim bir daha seyret şu maçı dedim. Bunlar dedi sen komplo.
1: Faciaydı o hakem.
0: Bunlar daha öncekiler de dedi. Bunlar komplo teorisi. Ya Galatasaray'ın yaptığını başka bir kulüp yapmasın diye Şampiyonlar Ligi statüsünü değiştirdiler Avrupa'da. O yüzden bu hakemler falan FIFA, UEFA asla ve asla benim için çok adil değiller. Çok da böyle şüpheyle bakarım.
1: Evet sevgili Serdar, şimdi bir telefon bağlantımız daha tamam olacak. Kısa bir ara vereceğiz ama sen yine kulaklığını tak. Takıyorum. Tabii senin de merak ettiğin bir konu olacaktır.
2: Spor servisi motor sporları.
1: Evet efendim, spor servisinde telefon konuğumuz Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke. Merhabalar, hoş geldiniz Mahmut Bey.
3: Merhabalar, hoş bulduk tüm dinleyicilerimize. İzmir Çeşme'den sevgi ve selamlarımızı iletiyorum.
1: Oo, ne kadar güzel, sıcaktır eminim şu anda.
3: Bayağı bir sıcak, artık yaz geldi.
1: Yaz geldi, doğru. Çeşme'de güzeldir şimdi valla. Sayın Akülke, bugün İstanbul'da çok sıcaktı, onu söyleyelim. Orada biz Anadolu'dan dinleyenler de var tabii. Anadolu'nun her yerinden. Artık gerçi bu teknoloji çağında dünyanın her yerinden herkes her şeyi dinleyebiliyor. Bugün İstanbul'da gerçekten sıcaktan yaz gelmiş dedik bugün hepimiz.
3: Kesinlikle.
1: Buyurun.
3: Alo. Tabii Dünya Motosörf Şampiyonası'nı Çeşme'de yapmanın büyük bir keyfini yaşıyoruz. Hazırlıklar son süratle yap ediyor. Yarın itibariyle antrenmanlar ve sıralama turları başlayacak. Cumartesi günü etmeler, pazar günü de finallerle gerçekleşecek. Evet. Aslında biraz motosörfü tanıtmak istiyorum vaktimiz varsa.
1: Tabii. Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edildiğini söyleyelim ve biz ikinci kez yapacağız bunu, düzenleyeceğiz.
3: Evet, ikinci kez ev sahipliği yapacağız. İkinci kez İzmir Çeşme'de ev sahipliği yapacağız. Aslında belki de su sporlarında veya bir spor branşını ilk defa dünya ile beraber yakaladığımız branşlardan bir tanesi. Çünkü 3 yıl evvel

0: Uluslararası Federasyonu'nda da dünyada da sportif faaliyet haline gelen bir branş. Biz de 3 yıl evvel 5 sporcuyla bu organizasyona dahil olduk. 5 sporcuyla. Ama büyük bir gururla söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 60-70 tane yarışan sporcumuz var.
1: Süper.
0: Dünya şampiyonasında da ülkemizde yapılan bu hafta sonu yapılacak şampiyonada da yaklaşık 15 sporcu da Türk sporcumuz da start alacak.
1: Evet, gerçekten güzel. Hemen tarihlerini de söyleyelim. 12-13-14 Haziran'da yani yarın başlıyor. Pazar ve pazartesi olacak. Pardon, yarın cuma, cumartesi, pazar günü bitecek. Onu da söyleyelim. Çeşme'de, İzmir'in Gözde Turizm Merkezlerinden Çeşme, Şifne'de değil mi?
0: Şifne'de gerçekleştirecek. Çeşme ve İzmir'deki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gerçekten 25 farklı ülkeden, Amerika'dan, Kanada'dan, Çin'den, Endonezya'dan, İspanya'dan, yani dünyanın dört bir tarafından yabancı sporcu olarak da 90'a yakın yabancı sporcu var. Aslında Çeşme ve İzmir bir dünya şampiyonasıyla yaza merhaba diyecek.
1: Gerçekten öyle. Peki moto bu motosurf dediğimizde Mahmut Bey, nasıl bir deniz istiyorlar? Mesela Çeşme'nin genelde rüzgarlı diyebilirim ben ama Şifne özellikle mi seçildi? Daha mı sakindir?
0: Evet. Şöyle, aslında dünyada da çok fazla açık denizde olmayan bir spor organizasyonu. Çünkü motor gücü, yani bir surf tahtasının içinde bir motor düşünün. Bu motor gücüyle hareket eden surfin motorlusu diyelim seyircilerimize, biraz da bunu açıklayalım.
1: Bunun vallahi çok güzel açıklama yapmış, gözümde daha iyi canlandı benim de.
0: Tabii biraz kondisyon isteyen, çok ciddi kondisyon isteyen bir spor branşı. Her ne kadar motor gücü de olsa, dönüşlerde kendi gücünüzü ve kabiliyetinizi, hem kardiyonuzu hem sportif yeteneklerinizi ön plana çıkarmanız gerekiyor. Çünkü tamamen ayaklarınız ve vücut dengenizle tüm dönüşleri sağlayabiliyorsunuz. Parkurda gidebilmeyi sağlıyorsunuz. Tabii bu arada da startı yaklaşık her branştan bir 15-20 sporcu alıyor. Start alıyor. Düşünün, 15-20 sporcunun bu kıyasıya kapışması. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Ekstrem sporlar içinde su üstünde en fazla izlenen branşlardan bir tanesi.
1: Gerçekten enteresan. Peki bir sorum daha olacak Mahmut Nedim Bey. Benim hakikaten ilgimi çekti. Motor gücüne sporcu etki edebiliyor mu kullanırken, yoksa hani bir kere çalıştırıyorsunuz bitene kadar öyle hep çalışıyor mu?
0: Tamamen sporcunun etkisi, inanın %50'ye yakın. Yani aynı motor güçleri, aynı şeyler. Çünkü sporcunun ayakta durması ve dönüşler, parkur içindeki zikzaklar, parkuru geçebilmesi tamamen kendi gücü, kendi yetenekleri, o yeteneklerini ön plana çıkartarak bir %50 performanslarını arttırabiliyorlar.
1: Bunlar tabii ki daha önceden sörfe meraklı, sörf tutkunu insanlar değil mi? Bunda daha ekstrem bir spor diye tercih ediyorlar muhtemelen.
0: Yani şöyle, sörf merakı olmayan, motosiklet merakı, daha doğrusu ekstrem spor merakı olanlar.
1: Motor gücüne de hayran olanlar değil mi? Onu da söyleyelim.
0: Biraz daha hızı sevenler, hızı sevenler çok daha şey oldu ama... Üç tarafı deniz olan güzel ülkemizin özellikle su üstündeki sporlarla daha fazla sporcu yetiştirmesi anlamında da bize çok önemli bir başlangıç. Dünyayla aynı anda hem sporcu yetiştirmeye başladık, hem de dünya şampiyonasını yapmaya başladık. Altı ülkeden, dünyada altı ülkeden de bir tanesiyiz.
1: Evet. Tebrik ederim. Şimdiden maşallah diyelim. Nazar değmesin. İnşallah kazasız belasız bu şampiyona oynanır ve biter. İnşallah bizim 14 sporcumuzdan da bir tanesinden derece bekliyoruz en azından, değil mi?
0: Valla genç sporcularımızdan bekliyoruz. İki tane genç sporcumuz var. O kardeşlerimizden bu sene kürsü bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Tabii bu arada organizasyon Çeşme Şifne'de ama İzmir ve Çeşme'deki vatandaşlarımızı davet ediyoruz.
1: Evet.
0: İzmir ve Çeşme'nin dışında ülkemizin dört bir tarafında olan bu spora meraklı olanları da Tabii spordan, tabii.

0: Spor'dan şifresiz olarak da canlı yayınlayacak TRT.
1: Evet, TRT'den zaten seyredebilecekler tabii. Doğru diyorsunuz. Eminim çok katılım olacaktır seyirci anlamında, çünkü Çeşme bu işe gönül verenlerin yeri. Çok doğru bir seçim yapmışsınız Sayın Mahmut Nedim Akülke. Orada gerçekten sörf meraklıları çok ve eminim geleceklerdir buna.
0: Kesinlikle. Bir de şunu da tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz yıllardır spor turizmin geleceğidir mottosuyla ülkemizin dört bir tarafında organizasyonlar yapmaya.
1: Motocrosslarınızı ben takip ediyorum, evet, severek
0: Dünya
1: takip ettim.
0: Motocrossu işte Afyon Karahisar'da, Rize'de Senoz Vadisi'nde, Handüzü, Güneysu Handüzü yaylasında Dünya Motocross Dünya Snowcross Şampiyonası, yine 3-4-5 Temmuz'da ilk defa Ağrı'da olacağız. 3200 metreye Ağrı'ya çıkacağız. Böyle Türkiye'nin dört bir tarafında bu organizasyonları yapmak bize büyük keyif veriyor. Bir tane kısacık bir dipnot vermek istiyorum. Çeşme, tabii Çeşme dediğiniz zaman önce Alaçatı akla geliyor. Dalyan geliyor. Çeşmenin işi geliyor. Şifne gerçekten bu anlamda da Çeşme'nin böyle biraz daha pasif kalmış,
1: evet,
0: sportif organizasyonlarıyla, sosyal ve kültürel yaşamıyla bu anlamda da Çeşme ve Şifne'ye önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum.
1: O kesin, bölge turizmine, Türkiye turizmine büyük katkısı olacağı kesin. Çok teşekkür ederiz Sayın Mahmut Nedim Akülke. Gerçekten güzel bir organizasyon. İnşallah organizasyon sonrası da yine bağlantı yaparız sizlerle. Hem güzel organizasyonu değerlendirmesini de alırız.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: Bu imkanı verdiğiniz için iyi akşamlar.
1: Estağfurullah, bu radyo sizin. Halkın radyosu bu her zaman. Tabii ki buralar sizin. Mikrofonlar sizin olacak. Görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar, başarılar.
0: İyi akşamlar, teşekkürler.
1: Evet, Sayın Mahmut Nedim Akülke bizlerleydi. Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı. Gerçekten enteresan bir şey değil mi sevgili Serdar? Senin söze girmedin ama sörf ama bunun motorlusu yani.
2: Evet,
1: bir motor takılı.
2: Ben de siz konuşurken
1: Çeşme'de zaten çok sörfçü oluyor biliyorsun, rüzgarlı
2: rüzgar
1: olduğu için.
2: Rüzgar sörfü.
1: Biraz daha sakin yeri tercih etmişler Şifne tarafını.
2: Çünkü o, evet, ben de zaten siz konuşurken onu inceliyorum.
1: Sen de rüzgar durumlarına baktın herhalde, dalga rüzgar.
2: Hem dalga hem de yarış nasıl.
1: Dalga gerekmiyor
2: Şifne
1: işte buna, ne güzel değil mi?
2: Tabii tabii. Ya, Çeşme için tabii güzel bir etkinlik. Hani 14 sporcu burada katılıyor ama 50-60.
1: Cennet gibi yer, yabancılar da görsün değil
2: bayağı
1: mi?
2: Bayağı var.
1: Televizyon yayını olacak, dünyada yayınlanacak bu. Turizm için gerçekten bunlar güzel hareketler.
2: %100 yani ben Millet Spor'da çalışırken, şimdi o zaman tabii bu spor yoktu. Yat, yelken gibi haberler geniş giriyordu. Bizim bir Tankut Antikacılar abimiz vardı, meslekliğimiz. Diyordum ki ya, bir zamanlar yat haberleri çok geniş girerdi gazetelerde. Şimdi tabii yer bulamıyorsun.
1: Doğru, doğru.
2: O yüzden bu tür haberleri okuyunca o yıllar aklıma geliyor.
1: Bizde bulabilirsin öyle haberleri.
2: TRT'de
1: sevgili Serdar. Son artık bakıyorum 2 dakika içindeyiz. Bugün çok enteresan bir misafiri vardı Galatasaray'da. Oliver Kahn, efsane kaleci değil mi? Bayern Münih'in ve Alman bir takımının. Niye geldi Dursun Özbey'in yanına? Size tahminin, yani dün geldi daha doğrusu. Niye geldi?
2: Oliver Kahn'ın ne iş yaptığına bakacaksınız. Oliver Kahn Bayern Münih'te.
1: Kaleci mi? Uğurcan'ın yerine kaleci mi arıyorlar?
2: Bayern Münih'te CEO'ydu.
1: Şaka yapıyorum.
2: Burada tabii idari anlamda bir yapılanma var. Galatasaray zaten öyle ve böyle Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda hızlı ilerliyor.
1: Evet, öyle bir şeyleri de var, söylemleri var.
2: Bayern Münih'in de CEO'nun yapmış bir adamla da oturup konuşması bence gayet normal. Oradan Galatasaray adına büyük projeler bekliyorum. Büyük bir futbol organizasyonunun
1: bu diyorsun seyahat ziyaret bir şey, bir iş birliğini gösteriyor diyorsun.
2: Kesinlikle.
1: Peki bakalım, inşallah öğreneceğiz yakında. Fenerbahçe'de tekrar Aziz Başkanlı yıllar başladı. Bunun için neler dersin?
2: Valla ben açık ve net söyleyeyim. Türk futbolunda her zaman Aziz Bey'in olması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama Fenerbahçe Başkanı olarak, ama başka bir alanda Futbol Federasyonu Başkanı olarak da hep olmasını isterdim. Çünkü uzun yıllar hizmet etti. Tesisleşme anlamında da, işte futbol yapılanması anlamında da ve onun zamanındaki yayın gelirlerinin ne kadar arttığını herhalde sen de çok iyi hatırlarsın.
1: Tabii ki, tabii.
2: O gittikten sonra biraz yayın gelirleri düştü. Tabii ki yayıncı kuruluşunda sistem ettiği konular var. Ben Aziz Yıldırım'ın ilk icraatının Fenerbahçe ile ilgili olacağını zannetmiyorum. Tabii ki hoca getirecek, o ayrı. Ama bence yayın gelirleri anlamında da rakamı daha da yukarı çıkartacak hamleleri
1: bakalım.
2: Diğer kulüplerle birlikte işbirliği yaparak hareket

0: Mutlaka bir şeyler yapacaktır.
1: Evet.
0: Ağzına sağlık sevgili Serdar Sarıdağ. Programın sonuna geldik. Bu akşam Dünya Kupası'nda açılış yapılıyor. Saat 22'de efendim Meksika Güney Afrika'yı maçını seyredeceğiz. TRT1'de seyredeceğiz.
1: Tam da onu soracaktım. Nerede diye.
0: TRT1'de canlı olarak herkes izleyebilecek. Ben Ahmet Füsunoğlu, İbrahim Türksoy teknik yönetmenimiz, Berkay Küçük yapımcımızdı. Serdar Sarıdağ'la 60 dakika boyunca beraber olduk. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.
2: Spor servisi.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın Z raporu başlıyor.
3: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri her zaman olduğu gibi az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Ümeyra Zengin, teknik ekipte sevgili İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Mavi küreden derlemeler.
3: Efendim birbirinden değerli haberler derledi sevgili yapımcım Hümeyra Zengin sizler için mavi küreden bu güzel dünyamızdan. İşte birincisi, şiddetli yağmur ender büyük maymunların %7'sinin hayatına mal oldu. Hemen detaylandıralım efendim haberimizi. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 2025 yılının Kasım ayında yağan şiddetli yağmurlar sebebiyle kritik ölçüde tehlike altındaki Tapanuli orangutan popülasyonunun %7'sinin öldüğü tespit edildi. İklim krizi sebebiyle sadece 4 gün içinde 1000 milimetreden fazla yağış alan bölgelerde doğada toplamda 800 tane bulunan Tapanuli orangutanlarının 58'inin öldüğü anlaşıldı. Bu da yerel popülasyonun %11'ine, türün tamamınınsa %7'sine denk geliyor. Araştırma yazarı Profesör Doktor Serge Viç'e göre bu kayıp dev maymunların geleceği için son derece endişe verici. Şiddetli yağmur ender büyük maymunların %7'sinin hayatına mal oldu ve ünlü bir araştırmacıya göre de bir bilim insanına göre de dev maymunların geleceği için de bu son derece büyük bir kayıp. Bir sonraki haberimiz Endonezya'dan Kuzey Sumatra'dan kalkıyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz efendim. İkinci haberimiz Trump

0: Hın anime karakterlerini kullanması tepkilere sebep oldu. Trump'ın her kullandığı, her yaptığı şey tepkilere sebep olduğu gibi bu da tepkilere sebep olmuş efendim. Şimdi bunu detaylandıralım, bakalım neymiş, detaylarında neler varmış. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarında ünlü anime karakterlerini kullanması Japonya'da giderek artan bir tepkiye neden oluyor. Mart ayından beri Trump'ın Naruto, Pokemon ve Yu-Gi-Oh gibi efsanevi Japon çizgi filmlerindeki karakterleri kullanması ve hatta kendisini bu karakterler olarak tasvir etmesi üzerine bir imza kampanyası başlatıldı. Çevrim içi düzenlenen dilekçeyi şimdiye kadar tam 20 bin kişinin imzaladığı biliniyor efendim. Bir tepki, Japonya'dan bir tepki bu sefer Trump'a. Niye? Çünkü Trump anime karakterleri kullanıyor ve bunu bazı Japon vatandaşları istemiyor. Üçüncü haberimiz Hint Okyanusu. Hindistan bölgesine gidiyoruz efendim. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi. Bu da çok ilginç bir haber. Hemen detaylara bakalım. Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde şimdiye kadarki en eski ve en derin balina mezarlığı keşfedildi. Mezarlıktaki fosillerin 5 milyon yıldan daha eskiye dayandığını açıklayan araştırmacılar, bu nekropolün 7 kilometreden daha derinde olduğunu ve deniz tabanında yüzlerce mil boyunca uzandığını araştırmalarına eklediler. Kilometrelerce derinlikte çürüyen balina cesetlerinin yaşamla dolu olduğu düşünülüyor. Hakikaten bence akşamın en iyi haberi diye düşünüyorum. Çünkü bulunan balina fosillerinin 5 milyon yıldan daha eskiye dayandığını açıklamış bilim adamları. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi efendim.
1: Gündemden perspektifler.
0: Efendim, gündemden perspektifler bölümündeyiz. Bakalım bu akşam neyi konuşacağız, hangi değerli konuğumuzla konuşacağız. Futbolun en büyük organizasyonu malum, ya da birçoğumuzun malumu diyelim, Dünya Kupası heyecanı bugün itibariyle resmen başlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen milli takımlar önümüzdeki haftalarda hem kupayı kazanmak hem de futbol tarihine geçmek için mücadele edecekler. Dünya Kupası sadece bir spor turnuvası değil, aynı zamanda farklı kültürleri, milyonlarca taraftar ve unutulmaz hikayeleri bir araya getiren küresel bir etkinlik. Bu yılki organizasyonda yeni format, yıldız oyuncuları ve sürpriz yapmaya aday takımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Dünya Kupası'nı konuşacağız, öne çıkan başlıkları konuşacağız. Spora ilgisi, futbola ilgisi olan birçok kişinin yakından tanıdığı bir spor yorumcusu ve aynı zamanda bir spiker Okay Karacan telefon hattının diğer ucunda. Okay Bey, merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, bizi dinleyen insanlara da sevgilerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Önemli bir organizasyon, eski heyecanı var mıdır aslında, onu da konuşmak isterim sizinle. Bir önceki Katar'da yapılan organizasyon çok eleştiri almıştı, işte hava sıcaklığı başta olmak üzere. Onda alnının akıyla çıkabildi mi organizatörler? Buradaki problemler, olma ihtimali, olası problemler de var mıdır? Buyurun efendim, sözü size bırakayım.
2: Peki.
0: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, eskiden Dünya Kupaları, eskiden dediğim yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde, 1954-1962, oyunun sergilendiği fuarlardı. Liglerden daha çok o 4 yılda bir yapılan Dünya Kupalarında oyun sistemlerini nereye geliştirmiş teknik adamlar, nasıl oynatıyorlar,
0: evet,
2: ve futbol nereye evriliyor gösterildiği masum fuarlardı. 1974'ten sonra sirke dönüştü.
0: Evet.
2: Yani daha çok şovun olduğu bir sirk gibi. 90'ların

0: sonra Meksika, Kanada, Amerika ucu bucağı olmayan neredeyse bir kıta komple. Kıtanın yarısına veriyorsun.
1: Evet.
0: 48 takımlı Dünya Kupası'nın kabul edilebilir bir tarafı yok. Benim futbola bakış açım açısından.
1: Bu sene artış oldu değil mi o sayıda?
0: Tabii 48 tane ülke katılıyor.
1: Yani Dünya Kupası 30 küsür taneydi, 48'e çıktı.
0: Evet, 32'di, 48'e çıktı. Yani Dünya Kupası şey gibi, yani bir süzgeçten geçilerek en iyilerin birbirleriyle kırdığı, kırıştığı, yani mücadele ettiği bir turnuva olmalı. O yüzden bu çok ticari hale getirildiği için, çok ürün oluşturduğu için. Ama şöyle diyeyim ben size, şöyle anlatayım. Dünyada en çok live event diye tam karşılığı, yani canlı futbol müsabakası, yani canlı hareketli müsabaka değil. Bunlar daha çok izleyici topladığı için rakamları yüksek seviyeye çıkıyor ve sayısını ne kadar artırırsanız o kadar fazla gelir elde ediyorsunuz. Biraz da olay bununla alakalı. Evet. Yani düşünebiliyorsunuz. Evet. Futbolun devi olmuş İngiltere, Brezilya, İngiltere, Curaçao ile Haiti ile falan oynuyor. Benim mantığım almıyor bunlar ama sonuçta futbol dilencisi olarak ne koyarlar söyleme.
1: Evet.
0: İzlemek isterim. Ya ben bu aşamada
1: ama dilenciler hep iyi maç, güzel maç seyretmek istiyor.
0: Tabii ki fazlasını istiyorsunuz. Evet, bir kere buluyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bir Dünya Kupaları geçmişte insanların tribünde yan yana, her sosyal sınıftan insanın yan yana izleyip heyecan duydukları, dostluk yarattıkları yerlerdi. Şimdi büyük localar, milyonlarca dolarlık insanların özel muamele gördüğü yerler.
1: Bilet fiyatları da fazladı doğal
0: olarak. Tabii. Çok bir fiyat. Yani Amerika bir takım harcamalar yaptı. Bu harcamaları yansıtıyor. Yani normalde işte yaptıkları bir stadyum, MetLife Stadı sanıyorum, oraya 8 tane maç koydular. O 8 maç için 62 milyon dolarlık bir altyapı yatırımı gerçekleştirdiler ulaşım için. Normalde işte 3 dolar 4 dolar olan bir rakamı tam olarak hatırlamıyorum ama 8 misine 9 misine çıkardılar. Yani yansıtıyorlar size, halka yansıtıyorlar ve gelen turistlere yansıtıyorlar. Çok ticari bir hal almaya başladı ama sonuçta tüm dünyanın hep birlikte karşısına geçerek eğlendiği, aynı dili konuştuğu bir organizasyon. Ben şöyle bir açılım yapayım. En son 1994 Dünya Kupası finalini ben TRT 1 radyodan anlatmıştım.
1: Evet, evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. O Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'nın şöyle bir özelliği vardı. Daha insancıldı. İnsanlar kupa futbol izlemek için bu ülkeye girebiliyorlardı. Herkese vize veriliyordu. Hatta 10 yıllık vizeler çıkartıp veriyorlardı.
1: Evet.
0: Gayet medeni bir ortam vardı. Amerikalılar futboldan anlamıyorlardı ama şimdi kimseye vize vermiyorlar. Takımları sürgüne gönderiyorlar. Bazı insanları içeri almıyorlar. Diğerlerini sınır dışı ediyorlar. Kimilerini dedektörle arıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o Dünya Kupası'ndan bu Dünya Kupası'na çok büyük davranış modeli bozuklukları var. Bir spor insanı olarak bu eleştiriyi yapmakta sanıyorum kendimde beis görmüyorum, bunu yapabilecek kadar tecrübem oluştu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nda sempatik olarak kimse bakmıyor Dünya Kupası düzenleyicilerine. Ama biraz sonra Meksika'da bir açılış maçı oynanacak.
1: Evet.
0: Meksika 3. kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına rağmen 3. kez Dünya Kupası'na işte birileri olarak diyelim şimdi. Diğerlerinin direkt ki 70 ve 86'yı tek başına yapmışlardı. Daha sempatik bulunuyor. Azteca Stadı daha sempatik bulunuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Amerikalılar hala futbolları anlamıyorlar. 1994'te de anlamıyorlardı. Hala futbol onlar için hayati bir önem taşımıyor. Bugün de hayati bir önem taşımıyor. Ama yani o dönem Amerika'da Amerikalılar futbolcuların peşinde koşuyorlardı. Bayraklarının peşinde koşuyorlardı. Şimdi siyaseten Trump'ın peşinden koşuyorlar.
1: Evet.
0: Bakalım o kimi dışarı atacak, kimi içeri alacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz dünyada küresel anlamda siyasallaşmış, ekonomik kaygıları yükselmiş Dünya Kupası etkisi var kanaatimde.
1: Doğal olarak futbolda geriye de kalıyor.
0: Yani
1: geri düşüyor biraz.
0: Yani futbol geriye düşmüyor aslında. Futbol Avrupa'daki şampiyonalarla birlikte, Şampiyonlar Ligi, işte İngiltere Premier Ligi, İspanya Ligi üst düzey şampiyonalarla birlikte Dünya Kupalarının gölgesinde 90'ların ortasından itibaren o Dünya Kupalarının gölgesini bırakmaya başladı. Dolayısıyla eskiden heyecanla saatler sayılarak izlenen, milimetresiz hatırlanan Dünya Kupalarının yerini sıradan maçlar aldı. Tahminim son 16 turundan itibaren bütün maçlar tüm dünya tarafından titizlikle izlenecek ama son 16 turuna kadar herkes kendi ülkesinin takımlarıyla ilgilenecekler. Özetle son 16'lık bölüm muazzam bir heyecana sahne olacak.
1: Evet.
0: her Dünya Kupası'nın bir futbol bakış açısı getirir. Mesela 2010 yılında Tiki Taka oynadı İspanyollar. Tiki Taka oynadılar. 1000 pas yapıp her maçta bir gol attılar. Oysa Almanlar onların yarısından biraz fazla pas yaparak her maçta 4 gol atıyorlardı. Keza Hollandalılar da çok gol atıyorlar ve çok iyi futbol oynuyorlardı ama topu ayağında tutanlar kazandı.

0: sonraki sezona gittiğimizde tiki takadan bir sonuç alınmayacağını görenler hem topu ayaklarında tutup hem topu kaybettiklerinde karşı tarafa gegenpres yaparak topu almak üzerine oyun kurdular. Bir önceki Dünya Kupası'na dönelim. Teker teker saymayayım, vakti öldürmeyeyim. Baktılar ki kapanan savunmalara karşı hiçbir şey fayda etmiyor. Bu sefer dik oynayan, atılan toplarla topu attığınız adamın hızlı koşarak buluştuğu ve savunmayı diklemesine delebilecek oyun sistemi nedir? Havadan ve yerden. Bunu bulanlar ön plana çıktılar. Evet. Bireysel yetenekler ön plana çıktı. Dolayısıyla her Dünya Kupası bir model yaratır. 1930'a gittiğinizde Stabile diye bir adam vardır, Arjantinli. Gol kralı olur, birçok gol atar. Özelliği şöyledir: havadan gelen her topu 2 metreden vurur, 1.50'den vurur, diz kapağı adasından vurur, sol ayağıyla vurur, sağ ayağıyla ceza sahası dışından muazzam bir karambol golcüsüdür. Yıllarca o 9 numara şekillenmiştir. Yani bugün belki 9 numaralar eskisi kadar ön planda değiller ama 9 numaranın kurucusu Arjantinli Stabile'dir mesela. Çok enteresan bir adam. Ben onu Paolo Rossi'ye benzetirim. 1982 Dünya Kupası'nın gol kralı. Onun attığı goller gibi goller atan bir adammış. Evet. Mesela Brezilya'nın efsane takımında Didi vardır ama işte Zagallo'ların, Pele'lerin, Garinçaların altında çok fazla ön plana çıkmaz. Didi daha sonra gelip Türkiye'de Fenerbahçe'nin hocası oldu. İki şampiyonu falan da aldı. Didi ise Dünya Kupası'nda 1958'de şunu oluşturmuştur. Yani teknik direktörü onu şekli kullanmıştır. Kanatlara top atan, derin savunma yapan, topu kazanıp arkadaşına veren ve rakibini karşılayan. Şimdiki futbolda hem 10 numara hem regista dedikleri. Yani hem 10 hem 6 oynayan çok yönlü, yabancıların versatil olarak değerlendirdikleri bir oyuncuya evrilmiştir. Günümüz futbolundaki en önemli istek de budur. Yani 6 oynayıp, 8 oynayıp, 10 oynayan, orta sahaya her şekilde 360 derece gören futbolcu. Didi'dir mesela bunun ilk adamı. O yüzden dedim başlangıçta, fuardı. Orada insanlar gidip bir dakika, futbola bunlar bu mantığı getirmişler diye bakıyorlardı. Evet. Bu artık karma bir futbol anlayışı olacak bu seneki Dünya Kupası. Yine de bireysel yıldızların ön plana çıkabileceği, bireysel yıldızların yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Örneğin ilk maçımızda bizim oyuncularımızdan Arda Güler'in, işte Kenan Yıldız'ın veya Hakan Çalhanoğlu'nun, ki Avrupa'nın büyük takımlarında oynuyor bunlar, iki gol attıklarını düşünelim veya üç gol attıklarını veya sıra dışı oynadıklarını. Şimdi bugün onların Instagram sayısına bakın. Instagram'da kaç kişi takip ediyor. Evet. Bir de o günün akşamına bakın. Milyonlarca insan gelecektir. Dolayısıyla eskiden FIFA ve ev sahibi takımları kazanıyordu. Şimdi bireysel olarak sporcular da kazanıyor. Nasıl kazanıyorlar? Instagram üzerindeki müşterilerin sayısı arttıkça onların da popülariteleri de artıyor. Dolayısıyla içeride bir demokratiklik var. Oyuncu bireysel olarak kazanmaya, popüler olmaya devam ediyor. Ama öbür taraftan da izleyici açısından maliyetler her zaman yüksek. Yayıncılar açısından da her zaman bir yerlere yetişmek çok kolay olmuyor diyebilirim. Evet. Açıkçası tabii vaktimiz çok hızlı şekilde
1: estağfurullah biz gayet gayet dinliyoruz. Gayet de güzel gidiyor Okay Bey. Hakikaten çok güzel gidiyor. Ben araya girmiyorum çünkü çok da güzel anlatıyorsunuz. Öğrenmiş de oluyoruz yani. Arada kaçırdıklarımız da sayenizde öğrenmiş oluyoruz. Buyurun isterseniz. Buyurun devam edin.
0: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela yayıncılık anlamında geldiğimiz noktayı mesela bu Dünya Kupası'nda bir buçuk saat sonra şunu göreceğiz. Yeni yayıncılık modeli ne olacak? Yani bir kere yeni kurallar gereği topu hızlı oynamak zorundasınız. Oyalanmak diye bir şey söz konusu değil. Mesela 1982 Dünya Kupası'nda kaleciye sürekli pas atarak Avusturya ile Almanya arasında Cezayir'i elemek için yapılan dünyanın gözünün önünde bir şike vardı. Evet. Ondan sonra FIFA oturdu dedi ki kaleciye pası yasaklıyorum. Birçok şey zaman öldürme opsiyonlarını kullandılar. Bu opsiyonları kullanırken FIFA her defasında yeni kural getirdi. Şimdi topu çok fazla kalenin kaleciyle tutmak, oyuncu değişikliği esnasında sallanarak kenara çıkmak, İşte birisi sakatlandığı zaman kenara gidip taktik almak gibi konular ortadan kalkıyor. Ve bugün bizim eskiden topa vurduğumuz zaman ilerlemeyen topun yerini şarj edilen akıllı toplar alıyor. Bunların içerisinde milyonlarca datayı okuyan çipler var ve 6 saatlik süresi var. 6 saatlik bir maç olmayacağına göre pil yeterli olacaktır. Bu çipler milyonlarca data gönderecek merkeze. Yani bir elektronik denetleme merkezi de var artık. Sadece bir reji yok. Bir de orada reji var. Buradaki milyonlarca data sonunda her futbolcunun sağa sola dönüşleri, pasağını, belki kalp atışları o anda, performansları, kasa, hepsi data olarak kullanılacak. Bunları tabii ki ne kadar anlatacaklar, bilgi olarak verecekler bilmiyoruz aslında.
1: Evet.
0: Hani ama bir şekilde dünya futbolu ilk defa bir futbol topunun çevresinden bunu anlayacak. Bazı şeylerin dünyanın nereye gideceğini o anlamıyla fuar özelliği kazanıyor diye görecekler. Bizse belki bizim televizyonculuk tabirinde karakter jeneratörü, kısaca KJ dediğimiz, Amerikalıların genellikle kendi NFL, NHL, MLS yayınlarını kullandıkları karakter jeneratörleri görebiliriz. Yani şöyle anlatayım. Evet. Bir tane futbolcu işte 3 gol, 2 pas, 1 dribling, 2 top karşılama diye tak diye karşımıza bir şey çıkabilir. Hızlı oynanacağı için maçlar yeni kurallar gereği son bölümlerde yorulmalar ve tuhaf hatalarla son 10 dakikalar çok heyecanlı hale gelebilir.
1: Evet.
0: Özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bu çiftli toplar offside çizgisini çok kısa milisaniyelerde yakalayabilip anında ekrana sürülme gibi bir şansı olacak. Belki VAR kontrolüne hiç gitmeyecekler. Anında verilecek detaylar. Detaylar. Yani otomatik sistemi Katar da çok ciddi tartışmaları yok etmişti. Özetle gelecekte şöyle anlatacağız 2026 Dünya Kupası'nı. 2026 Dünya Kupası'nda temeller atıldı. Dikkat ederseniz bugün voleybol maçlarına teknolojinin çok fazla işin içerisinde olması nedeniyle kimse kimseyle kavga etmiyor. Her şey açıkça ortada. Dışarıda mı, içeride mi, filede mi, değil mi? Fileye dokundu mu, dokunmadı mı? Ayağını çizgiye bastın mı? Anında görüyorsun.
1: Evet.
0: Futbolda da gelecekte her şeyin kontrol edileceği bir Dünya Kupası'nın ilk adımı burada atılacak. Dolayısıyla Amerikalılar büyük bir ihtimalle bu şovu teknolojileriyle de bakış açılarıyla da ilginç hale getirecekler. Daha Avrupa'ya zaten Amerikan mantığının şu anda yapmak istediği, Amerikalıların Avrupa'daki futbol ürününü alıp sahiplenmek ve bunu kendi eğlence kültürleriyle, eğlence kültürlerini yansıtma şekliyle satabilmek dünyaya. Zaten bugün 120 tane Avrupa takımının sahibi Amerikalı şirketler. Bugün yine bir örnek vereyim. Formula 1'in de sahibi Amerikalı şirketler ve onlar da medyatik dokunuşlarla bir küresel meta haline getirdiler. Yani zaten öyleydi de daha güçlü ama Amerikan sosuyla soslanmış bir hale getirdiler. Futbolda 2026'dan sonra öyle olacak. Yani Kanada bir figür olarak, alt figür olarak orada duruyor. Meksika yine geleneksel bir figür olarak yanlarında duruyor. Ama Amerika ana kültür olarak orada. Avrupa'ya bazı meydan okumalarda bulunacak ve bana kalırsa bu seneki Dünya Kupası'nın bir başka özelliği de şu olacak: bu Dünya Kupası'nda şu yok ya, bu takımlar favori, bu takımlar değil. Evet, bir takım favorilerden bahsedebiliriz, ancak dünyada futbol o kadar kitle iletişimin gelişmesiyle birlikte, teknolojinin yanında fizyolojinin gelişmesiyle, taktik stratejinin gelişmesiyle, insan sağlığının, beslenme modellerinin, antrenman tekniklerinin gelişmesiyle bir yere geldi ki artık sıradan gördüğünüz bir ülkenin takımı bile efsane olmuş artık. Vay, biz İngiltere'yiz dediğiniz bir takım da aynı futbolu oynayabiliyor. Sizi 4 sene geriye götürdüğümde şunu söyleyebilirim. Siz Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiğini duyduğunuzda ne hissedersiniz?
1: Evet,
0: Japonya'nın Almanya ve İtalya'yı yendiğini duyduğunda ne hissedersiniz? Garip gelir, değil mi?
1: Evet,
0: hayır.
1: Evet.
0: Artık takımlar eşit dengeli bir oyun görüyorlar. Çünkü artık görgü var. Şöyle söyleyeyim, 1982'de ekran karşısına geçtiğimizde vay, bu adamlar uzay insanı falan diye bakıyorduk. Çünkü Türkiye'de futbol daha çok çamurda oynanan, kendi aramızda amiyane bir tabir kullanalım, takıldığımız bir oyundu.
1: Evet.
0: Bugünse bizim oyuncularımız Avrupa'nın büyük kulüplerindeler ve biz bu futbolun bütün anatomisine sahibiz, tekniğine sahibiz, dijitaline sahibiz.
1: Evet.
0: Yani Türkiye ile Avrupa arasında hiçbir şey yok.
1: Yok. Var mı bir sürpriz beklentiniz var mı Okay Bey? Geçen sene, geçen en son organizasyondaki Arabistan'ın Arjantin'i, yani Arjantin belki 80 dakika tek kale oynadı ama 10 dakika Arabistan'a yetti. Onun gibi bir maç beklentiniz veya sürprizler var mı, öyle bir beklentiniz?
0: Bence olacak. Çok.
1: Olacak mı?
0: Çünkü güç dengeleri ortada. Eskiden Avrupa'nın domine ettiği bir futbol vardı. Brezilya onlara meydan okurdu oradan.
1: Evet.
0: Brezilya, bazen Arjantin işte Maradona ile çıkışıyla birlikte. Ama şu anda Avrupa'ya herkes meydan okuyor.
1: Evet, evet.
0: Ama şu da göz ardı edilmemeli. Birçok takım var. Birçok yorumcu var. Yorumculara dikkat ederseniz mesela Güney Afrika'yı, mesela işte Meksika'yı, işte Curaçao'yu, Haiti'yi yorumlarken
1: evet.
0: hafif okudukları, hı-hı. sağda soldan baktıkları konuları kendi zihinlerinde şöyle bir karıştırarak yorumluyorlar.
1: Evet, evet.
0: Bunları eleştirmiyorum.
1: Evet.
0: Sadece bir noktaya geleceğim. Hı-hı. Ama İngiltere, Arjantin ne olur abi diye sorduğunuzda size hiçbir yere bakmadan ve anında sayfalar dolusu yorum çıkarabilirler.
1: Evet, evet. O Türkiye'deki çünkü, yorumcular için de geçerli.
0: Türkiye için de tabii evet, tabii.
1: Muhtemelen yani, yarısından fazlasının takımlarını tanımıyor bizim yorumcular.
0: TRT'nin yorumcuları için de geçerli. Evet. Hepsi için geçerli. Doğru. Ama burada bir suçlama yapmıyorum.
1: Yok, suçlamak için değil. Evet.
0: Hiç kimse Haiti Ligi'ni falan izlemiyor. Evet. Hiç kimse evet. Haiti'nin futbolcusunu, Güney Afrika'da evet. lig nasıl gidiyor.
1: Ama biraz uzmanlık alanıysa aslında.
0: Neden? Yok, bir kişi de olur. Şöyle. Avrupa futbolu izleniyor. Avrupa hı-hı. futbolunda yıldızlaştıysanız oluyor. Mesela bizim takımımızın özelliği ne? Yani bizim takımımızın Güney Afrika'dan, Meksika'dan, oradan buradan özelliği ne? Bir Arda Güler Real Madrid'de bütün dünya izliyor her hafta.
1: Evet.
0: Kenan evet. Yıldız Juventus'ta o evet. dünyanın bir kısmına yakını da izliyor. Öteki Inter'de şampiyon olmuş kaptan, onu da izliyorlar.
1: Doğru.
0: Can Uzun var, onu da izliyorlar. Özetle eğer bu takımla ilgili bir yorum yapacaksanız yapabilirsiniz. Birinin sol kanatta, birinin orta sahada hücuma yönelik olarak, işte birinin oyunu toparlayıcı olarak özelliklerini anlatabilirsiniz. Özellikle anlatı değişmiyor.
1: Evet.
0: Anlatı yine Avrupa futbolu, Avrupa futbol kulüplerinin geliştirdiği oyun sistemleri üzerinden yürüyor. Gidiyor, hiç kimse evet. Meksika, Curaçao, işte bu Yeşilburun Adaları uzmanı değil. Onlar kulaktan dolma bilgilerle. Ama evet. turnuvanın sonuna doğru bir yere giderlerse onlarla ilgili de tabii ki yorumcular bir yorum yapabilecek noktaya geliyorlar. Özetle yani yayıncılık anlamında, FIFA anlamında, Amerika Birleşik Devletleri anlamında, özetle Dünya Kupası'nı bu kelimelerle ya bu evet. uzun paragraflarla böyle anlatabilirim. Evet.
1: Son dakikalarımıza yaklaşırken evet. bir de milli takımımızı yorumlamanızı isteyeceğim Okay Bey.
0: Çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Evet. 1954'teki jenerasyonumuz çok yetenekliydi mesela. O jenerasyon ama bu imkanlara sahip değillerdi. 2002'deki bir jenerasyonumuz da çok yetenekli, altın nesildi. Onlar kıl payı döndüler ama o zaman gördük bir iki tane daha iyi yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız vardı. Yetmedi. Buradaki oyuncularımızın yaratıcı özellikleri, takım olma özellikleri, birbirlerini empatiyle anlama ve dostluk, arkadaşlık yapma özellikleri bence çok gelişmiş. Gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki turu da geçeceğimizi düşünüyorum. Altıncı maçı oynarsak düğün bayram diyorum.
1: Evet.
0: Yani ben çok güveniyorum. Dünya bizi konuşacak eminim. Amerika ile oynayacağımız maçta tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği bir maç olacak. İki ülkenin siyasal yakınlaşmaları falan gibi bir sürü siyasi etmenler de bunda evet. söz konusu olabilir. Son anda Amerika berabere kalamazsa eleniyor gibi bir opsiyon çıkarsa bu da hı-hı. olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu arada futbol anlatırken daha çok İngilizce, Fransızca kaynaklardan maalesef yararlanmak zorunda kalıyoruz. Bunları anlatırken de İngilizce, evet. Fransızca kelimeler kullanıyorum. Bu yüzden TRT'deki hocalarımdan özür dilerim. Maalesef ki dünyanın gittiği nokta budur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok
1: gerçekten güzeldi, önemli başlıklardı. Umarım seyir zevki de yüksek olur. Biz futbol dilencileri bunu istiyoruz. Yani en büyük talebimiz de bu.
0: Sizin var mı öyle bir favori takımınız?
1: Benim böyle hiç bilinmedik. Yani arttı ya şeyler ülke sayısı da. Hiç bilmediğimiz ülkelerden daha çok sürprizler bekliyorum ben. Yani mesela bir Arjantin'i yenmesini bekliyorum. Bir İngiltere'yi yenmesini bekliyorum. Yani öyle bir şey olacağına dair
0: bir kanıma. Bir ruhunuz var.
1: Evet. ve diyecek ki o ülkede bize diyecek ki arkadaş hep böyle popülerleri biliyorsunuz ama eğer futbol yorumcusuysanız biz de bir zahmet bilin okuyun falan diyecekler. Yani. Evet o şekilde. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim herkese. İyi
1: çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Yüreğinize sağlık. Efendim önemli bir başlıktı. Bugün başlıyor turnuva. Bakalım nasıl bir turnuva seyredeceğiz. Güzellikler olsun. Dünyanın barışına hizmet etsin aslında. En büyük isteğim bu benim. Birçok insanın da en büyük isteği bu. Tüm uluslararası organizasyonlar dünya barışına hizmet etsin. Başta dünya barışına hizmet etsin. Spor yorumcusu Okay Karacan bizlerle beraberdi. Geldik sona. Sevgili İbrahim Türksoy sesimizi sizlere pırıl pırıl iletti. Hümeyra Zengin programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hassiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'na verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclis üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. Parti meclisi toplantısının ardından konuşan Sarı, CHP'de olan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını ve ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Gaziantep'te Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu açıldı. Açılış programına Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel katıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönüm sazlık zarar gördü. İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuş gerçekleştirildi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi. Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. İsrail basını Avrupa ülkeleriyle boykot gruplarının kıskacını alınan İsrail'in dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldiğini yazdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle İsrail'in uluslararası bir yaptırım tsunamisiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Başıma o kadar güzel bir şey geldi ki bu başıma gelenler dostların da başına gelsin diye şu anda temenni ediyorum. Bayram günlerinde kitap okurken birdenbire şu satırlarla karşılaştım. Evvela hamd edelim diyor kitap. Evvela hamd edelim ve yaratan dünyayı ve dünya yüzündekilerini, bütün acayip ve garip şeyleri, yeri, göğü, cenneti ve melaikeleri ve rıdvanı, huri ve gılmanı, sümbül ve reyhanı, bülbül ve gülistanı, çeşmeyi, hayvanı, inci ve mercanı, mihri darıkşanı, işte bu aciz kul dahi hac etmek arzusuyla seyahati istedi hep. Acaba baba ve annemin kahır pencesinden nasıl kurtulup dünyayı dolaşarak alem seyyahı olabilirim diye endişeye düşüp kara kara düşünürken Allah bir şeyin olmasını isterse sebeplerini hazır eder anlamında ertesi günü sabahleyin Gedikpaşa tarafında eski dostumuz olan Okçuzade Ahmet Çelebi'nin evine vardım. Gördüm ki büyük hazırlık ile Bursa ziyaretine gidermiş. Bana hitaben, biraderim evliya, gel seninle evvela arkadaş, sonra yol anlamınca arkadaş olup 5-10 gün içinde eski hükümet merkezi olan Bursa şehrini seyir ve temaşa edelim. Ola ki hüzünlü gönlümüz, neşeli gamlı hatıramız abad ola. Orada nice ibret verici eserleri seyredip eski Osmanlı padişahlarının mezarlarını ziyaret edelim. Bilhassa Hazreti Emir Sultan'ın tekkesine yüz sürüp kalbimizi nurlandıralım deyince içime bir ateş düştü. Ve o vefalı dostun teklifiyle Bursa diyarı arzularıma girdi. Hemen keyiflenerek gidelim dedim. Evet, ben de Evliya Çelebi'nin bu anlatımını okuduktan sonra benim de içime Bursa diyarı arzuları girdi. Gördünüz mü başıma gelenleri? Evliya Çelebi okurken yola çıktım ve Bursa'ya gitmeye karar verdim. Şimdi sizinle beraber Bursa'ya gidiyoruz. Bazen ben anlatacağım, bazen Evliya Çelebi anlatacak. Bursa, Evliya Çelebi'nin hayatında da çok önemlidir. İlk şehir dışı durağıdır onun Bursa. 27 Nisan 1640 tarihinde İstanbul'dan Mudanya Limanı'na geçerek başlattığı yolculuğu onu tüm Osmanlı coğrafyasını adımlayacağı 51 yıllık büyük bir serüvenin kapısını açtı. Ve Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen Osmanlı seyyahı ve nesir yazarı oldu. Hayatı boyunca gezdiği şehir sayısı 257. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken Osmanlı topraklarını, Balkanlar, Anadolu, Batı Asya, Orta Doğu, Mısır ve komşu toprakları gezdi. Gördüklerini ve yaşadıklarını Seyahatname adlı 10 ciltlik ünlü bir eserde topladı. İşte okuduğum kitap bunlardan birincisiydi. Bayram günü Evliya Çelebi ile geçirmeyi düşünürken bir anda kendimi Bursa'da buldum. Şimdi Evliya Çelebi'nin gözünden Bursa'yı dolaşacağım. Onun duygularını yaşamaya çalışacağım. Şimdi bir müzik dinleyelim. Bursa'nın ufak tefek taşları.

Evliya Çelebi'nin gördüğüm şehirlerin hiçbirine benzemez diyerek hayranlığını belirttiği Bursa'yı üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehir olarak tanımlayan Evliya Çelebi'nin Bursa'sındayım. Bursa efsane şehirdir. Bursa yürüyüşüme Emir Sultan Hazretlerinden desturu alıp başladım. Aynı Evliya Çelebi gibi. Üftade Hazretlerinin dibine varınca durdum, soluklandım. Eski Bursa. Yani Osmanlı Bursa'sı burası. Emir Sultan Meydanı'ndan aşağıya doğru yürümeye başladım. Çınarlarla dolu serin bir avluda nefeslendim. Yürümeye alışıkım aslında. Ama arada bir böyle mola vermek çok iyi oluyor. Hemen en yakın ağacın rahmet dolu gölgesine çekildim. Bursa'da biliyor musunuz? Her ağaç bir evliyanın göğe uzanan dualı elleri gibidir. Yere süzülenler yaprak değildir, dökülenler sır taneleridir. Rüzgarı bahane ederek önünüze düşen yaprakları yerden alıp dikkatlice izlerseniz Bursa'nın tarihini

öğrenirsiniz. Bursa tarihtir. Osmanlı'nın kurulduğu yer. Zaten şehre girdiğiniz anda bu duyguyu alırsınız. Her yerde bir başka esinti, bir başka rüzgar dünden bugüne sizi getirir. Set başına doğru yürümeye başladığınızda Uludağ'ın başlangıcı olan yamaca örülmüş gibi gözüken ağaçlar gözünüze çarpar. Kafanızı kaldırdığınızda Uludağ'ı görürsünüz. Özel olarak korunan bu dağın diğer adı Keşiş Dağı'dır. Ben yürümeyi çok seven bir kişi olarak yürüdükçe Bursa sokaklarında açılmaya başladım. Yürümek hayattır benim için. Set başından heykele geldiğimde Ulu Cami'nin şehre hakim olduğunu hemen hissettim. Ulu Cami mübarek minareleri Bursa'nın tüm tarihinin şahididir. Ona sorun, size anlatacaktır. Bana anlattı. Bursa'nın tarihini yazmak isteyenler bu iki minare ile mutlaka bir gönül bağı kurması lazımdır. Kesme taşlarının her biri salnamelerin yapraklarından farksızdır. Kesme taşlarına kulağınızı dayarsanız size hikayesini fısıldar. Dikkatlice incelerseniz kendisini açar ve şehrin tarihini okumaya başlarsınız. Ayrıca Ulu Cami herkesçe bilinen ama dile gelmeyen bir tılsımı da içinde saklar. Siz gitseniz bile o sizi kendisine çeker ve bir anda kendinizi yanında bulursunuz. Yazın serin, kışın sıcak olmasını kesme taşlara bağlasalar da bence bu sadece ehlinin vakıf olabildiği başka bir sırdır. Ulu Cami'de 5 vakit namaz kılan Hızır Aleyhisselam'ı göreceğine dair bir inanç vardır halkta. Sırf bunun için camiye mesken edinen cemaatin içinde önemli bir çoğunluğu hep bunu takip eder ve arar. Onlar Hızır Aleyhisselam'ı gördüler mi? Bilemem. Ancak Hızır Aleyhisselam'ın onların arasında bulunduğundan hiç şüphem yok. Ulu Cami'ye geldim ya, şimdi sözü Evliya Çelebi'ye bırakmak istiyorum. Bakalım neler anlatıyor bize. Bursa'da Selahattin ve diğer camilerin tamamı 1040'tır. 357'si Selahattin, vezirler, mükela, ayan ve büyüklerin camileridir. Ama Ulu Cami bambaşkadır. Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılmıştır. Bursa'nın cami içinde 4 köşe paye sütunlardan her birinin aşağısı adam boyu kadar cilalı, altınlı, nakışlı yukarılarında her payenin 4 tarafında ya Hannan, ya Mennan, ya Deryan, ya Sübhan, Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın adlarıdır bunlar bildiğiniz gibi. Çeşitli yazılarla süslüdür. Bu yazıların harfleri altları üçer zirradır ki düzdür. Bu sütunlar üzerinde 19 takı kısralı kubbesidir. Hepsi kurşunla kaplı. Her kubbenin alemleri güneş gibi ışık verir. 20. kubbe caminin ortasında olup caminin içine güneşin ışığı girip ışıklandırır. Bu açık kubbenin altında Hanefi mezhebine göre eni boyu 10'ar arşın bir daire şeklinde havuz vardır ki içinde çeşitli balıklar yüzerler. Bütün cemaat o havuzdan abdest tazeleyip ibadet ederler. Bir ceviz levhasından yapılmış siyah minberi üzerinde üstad var kuvvetini sarf edip bir manin nakşi ile süslenmiştir ki burada olan Bursalı Fahri oyması gibi çiçek turuncu işlemeli, çer gül, katmer gülleri mutabakat.

Fakat Gülleri ve çeşitli kitabeleri ve dünya ressamları bir yere gelseler yapamazlar bunları. Emsali bulunmaz. Meğer Karadeniz sahilinde Sinop Camii'ndeki nakışlı minber ola. Durup bir açıklama yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım onun kitabındandı. Kitabın tamamını size okuyamayacağım için bazı bölümlerini aktarmak istiyorum. Evliya Çelebi Bursa'yı anlatırken şehrin kalbine Bursa Ulu Camisi'ni koyar ve bu muazzam yapıyı Bursa'nın Ayasofya'sı olarak değerlendirir, taçlandırır. Onun gözünde Ulu Cami ve Bursa'nın manevi dünyası mimari birer yapı olmanın ötesinde yaşayan ve nefes alan kutsal mekanlardır. Yıldırım Beyazıt tarafından Nibolu Zaferi'nin bir şükran nişanesi olarak yaptırılan camiye Evliya Çelebi İslam aleminin 5. en büyük camisi olarak kabul eder. Caminin tam ortasında tavanı açık olan kubbenin altında devasa şadırvan. Hani demin anlatmıştı abdest aldıklarını söylediği şadırvan. İşte o şadırvan, tavanı açık olan kubbenin altındaki devasa şadırvandan derin bir hayranlıkla hep bahseder. Akan suyun sesinin cami içindeki manevi huzuru ve huşuyu arttırdığını yazar. Caminin duvarlarını süsleyen devasa hat levhalarına dikkat çeker. Dönemin en büyük hattatlarının elinden çıkan bu yazıların camiyi adeta bir hüsnü hat müzesi haline getirdiğini belirtir. Caminin akustik yapısını överken müezzin mahfilinde yükselen ezan ve Kur'an seslerinin tüm kubbelerde nasıl yankılandığını estetik bir dille tasvir eder. Tüm kubbeler dedim. Neden tüm kubbeler? Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazandıktan sonra 20 cami yerine 20 kubbeli tek bir büyük cami yapılması emrini verir. İşte kubbeler bunlar. Orada istimlak çalışmaları yapılır. Cami inşa edileceği geniş arazide evler ve dükkanlar bedelleri ödenerek tek tek satın alınır. Ama caminin tam ortasına denk gelen yerde Musevi, bazı kaynaklara göre bu Hristiyan, bir kadına ait bir ev var. O dönemin İpek Büküm Atölyesi var orada bir de. Kadın diyor ki burası bana atalarımdan kaldı, evi satmak istemem. Padişahın adamları kadını zorlamaz. Durumu kadıya taşır. İslam hukukuna göre kimsenin mülkü zorla alınamayacağı için mahkeme kadını haklı bulur. Kadın Osmanlı adaletinin bu tavrından etkilenir ve bir süre sonra evini kendi rızasıyla satmayı kabul eder. Evet, verecektir artık evi. Ancak tek bir şartı vardır. Evimin olduğu yere secde edilmesin. Kadının bu şartı üzerine evinin tam denk geldiği o boş alana secde edilmemesi için işte o devasa şadırvan inşa edilir. Böylece hem kadının vasiyeti yerine gelir hem de camiye benzersiz bir akustik ve estetik katılır. Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi burada süzülen gün ışığının suyun üzerine düşerek cami içine nasıl bir aydınlık ve ferahlık yaydığını evliyamız anlatır. Şadırvandan dökülen 18 musluklu suyun sesi cami içinde vaaz ve Kur'an seslerinin uğultuya dönüşmesini engeller. Suyu bir nevi modern ses yalıtım aracı olarak kullanan bu dahice mimari büyük bir övgüyle anlatılır. İyi ki Evliya Çelebi'yi takip ettim ya da o benim kalıma girdi. Bursa'ya geldim. Bunları hatırladım. Zaten ben bir yere giderken hep elimde kitaplarımdan gidiyorum. Bursa'ya giderken de Evliya Çelebi'nin Bursa'yı anlattığı
cildine aldım.

ki 10 tane cilttir bunlar. O ciltlerden biri benim size bahsettiğim. Hem Evliya Çelebi'yi okudum, hem dolaştım, hem Evliya Çelebi'yle beraberdim, hem de kendimden baş başa. Bundan büyük bir mutluluk var mı? Yok.

Hey Bursalı Bursalı dedi, gözün değişmez. Ama ben yine de hey Evliya Çelebi Evliya Çelebi diyorum. Sen ne büyük adamsın. Evliya Çelebi'yi okuyun. 10 ciltlik kitabı almanıza lüzum yok. Kütüphanelerde var. Tahmin ediyorum sosyal medyada. Yani bunun değişik kısaltılmış anlatımları da var. Okuyabilirsiniz. Kitabınızı alıp başucunuza da koyabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel bir armağan yapabilirsiniz. Evliya Çelebi'nin anlattıkları Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hayat, insanlar, yaşam şekilleri, yeme içme, kaleler, surlar, duvarlar, savaşlar. O bir sosyolog. Sosyoekonomik yapısını anlatıyor her yerin. İnsan profili her zaman var ve bunları bir sosyolog titizliğiyle kaydetmiş, önce düşünmüş. Mesela size bir örnek vereyim şimdi. Bursa Çarşısı çok önemli. İslam coğrafyasının en düzenli ve en zengin çarşılarından biri olarak nitelendirir. Yüzlerce dükkan, esnaf locaları, kentte 9000'den fazla dükkan bulunduğunu yazar. Esnafın son derece ahlaklı, hilli

Neden uzak, ölçüde tartıda dürüst olduğunu özellikle vurgular. Burası çok kötü. Herkes ahlaklı. Hibreden uzak, ölçü ve tartıda dürüst. Diyecek bir şey bulamıyorum. Belki siz bulursunuz. Bursa bedestenini anlatır. Buranın dünyanın dört bir yanından Hindistan, Acem, Avrupa'dan gelen tüccarlarla dolup taştığını belirtir. Kıymetli kumaşlar, mücevherler, özellikle Bursa'nın dünyaca ünlü ipek tekstil ürünleri, kadife, atlas, diba kumaşları, hep bunlar Çelebi'nin merceğindedir. Seyyahımız Bursa insanının yaşam tarzını, giyim kuşamını ve eğlence alışkanlıklarını gözlemlemiştir ve bunları aktarır. Bursa insani latiftir der. Bursa halkı terbiyeli, misafirperver, temiz giyinen ve konuşması nazik insanlar olarak tanımlar. Kadınların ipekli giysiler giydiğini, erkeklerin ise vakur, dürüst bir duruşa sahip olduğunu yazar. Yeme içme kültürü çok önemli. Kentin mutfağında değinen Çelebi, Bursa'nın has ekmeğini, sulu lezzetli şeftalisini, mis kokulu mis kabuğunu ve boz gibi Uludağ sularıyla yapılan şerbetleri öve öve bitiremez. Biz bugün sadece Uludağ, biz Bursa kebabı biliyoruz. Ama Bursa gerçekten bir hikayedir. Tılsımlı bir şehirdir. Bir efsane şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerdir. Yaşamın başladığı bir yer gibi de düşünebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu için. İyi ki kitap okumayı çok seviyorum. Çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Şimdi bu bayram hediyemi sizinle paylaşmanın da mutluluğu içindeyim. Hani demin demiştik ya, çarşılar. O kadar çok anlattığı var ki, dağlarını anlatır. Kaplıcalar. Oo, başlı başına bir konudur. Mesire yerleri başlı başına bir konudur. Şimdi ben size tarzını öğrenmemiz için çarşılarını, Bursa Sultani Çarşısı anlatımını size okumak istiyorum. Hepsi 9000 dükkandır. Kale gibi 4 demir kapılı bir büyük bedestenim vardır. 300 dolaptır. Her birinde Mısır hazinelerine malik hacegiller vardır. O kadar kıymetli mücevherler, kap kaçak vardır ki dillerle tarif olunamaz. Bedestenin dört çevresindeki kuyumcular çarşısı bir ulu yolun dört tarafından baştan başa kagir binalardır. Gazacılar çarşısı, kavukçular çarşısı, iplikçiler çarşısı, bezazlar, hallaçlar çarşısı gayet süslü olup iyi huylu kişilerdir. Bunu hep vurguluyor, farkında mısınız? İyi huylu insan ne kadar önemli. İyi huylu insan olmaya gayret edelim biz de. Bu var, kökenimizde var. Ahlaklı, iyi huylu insanlar. Eğer biz bugün Evliya Çelebi'yi saygıyla anacaksak, saygıyla anılacak en güzel yanı, iyi, uyumlu, ahlaklı insanların var olduğunu bize hatırlatması. Devam edeyim şimdi kitaba. Gelin gibi mükellef gelincik çarşısı. Ayrıca bir caddenin iki tarafında olup öt, amber, misk, gül suyu satılır bir kokulu dükkanlar çarşısı. İçinden geçen adam keyfinden dışarı çıkamaz. İşte bu 10 adet esnaf dükkanları bedestenin dört tarafını kaplar, kurşun örtülü kenarlardır. Bazı yerlerinde demir pencereler vardır. Her köşe başında muhakkak bir çeşme bulunur. Bundan başka daha 100 yerde tertipli yapılmış muhabbet pazarları vardır. Seyyahların rivayetlerine göre buralara benzer bir şirin bina başka yerde görülmemiştir. Bursa'nın bu çarşıları İstanbul'da bile yoktur. Fakat Halep'in çarşıları ile Edirne'nin Ali Paşa çarşısı bunlara denk olabilir. Saraçhanesi süslüdür.

uzun çarşısı gayet mamur ve süslü olup bütün esnaf orada vardır. Pirinçanı yakınındaki kebapçılar çarşısı da mükelleftir. Hay Allah! Olmadı ki, bitmiyor. Bitmiyor, Çelebi'mizi anlatmak bitmiyor. Ben Çelebi'yi biraz daha anlatmak istiyorum. İzninizle gelen hafta Evliya Çelebi'ye devam edeyim. Evliya Çelebi bir hayattır, bir görgüdür, bir terbiyedir, bir anlatımdır, eşsizdir. Bu akşamlık bu kadar olsun. Gelen hafta devam edelim bu konuya. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Çelebi'yi hatırlayın. Kitaplarını alıp okuyun. Ahlaklı, erdemli, namuslu insanlar olmak için yola çıkalım. Bizim ruhumuzda bu var zaten. Bizi kimse bozamasın. Bozdurmayın kendinizi. Size sağlıklı, sevgili, güzel günler diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hayat akıp giderken

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlkay Işıkay. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Yeşim Hanım davetiniz için.
1: Sayın hocam, beyin aslında çoğumuz için kapalı bir kutu. Belki vücudumuzda başka organlarımızı birazcık daha yakinen tanıyabiliyoruz ama beyin dediğimiz zaman hepimizin biraz içi ürpererek baktığımız bir organımız. Çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz beynimizi. Beyin ve sinir hastalıkları dediğimiz zaman en sık hangi sağlık sorunları aklımıza gelmeli? Tabii bu uçsuz bucaksız bir konu ama en sık olanları nedir değerli hocam?
2: Yeşim Hanım, sadece beyin değil aslında omurilik de bir kapalı kutu. Mecazi anlamda da değil, beyin de omurilik de bir kemik kutu içerisinde gerçekten. Yani omuriliğimizi, omurgamız, beynimizi de kafatasımız koruyor. Gerçekten de kapalı kutunun içerisinde. İkisinin hastalıkları tabii birbirinden biraz ayrılıyor. En çok aslında omurgayla ilgili hastalıklar. Yani şeye baktığımızda, istatistiklere baktığımızda bu hastane başvurularının büyük kısmının %80'ini omurgayla ilgili hastalıklar, %20'si aşağı yukarı kraniyel yani beyinle ilgili hastalıklar oluşturuyor. O %20'nin içindeki dağılıma bakacak olursak neler var? En sık işte inmeler, efendim yani işte bu beyne pıhtı atması gibi. Ondan sonra epilepsiler, tümörler, beynin dejeneratif hastalıkları, bunlar nedir? İşte Parkinson hastalığı olabilir, Alzheimer olabilir, diğer demans türleri olabilir. Bu gibi hastalıkları görüyoruz şeyde, beyinle ilgili olarak, omurgayla ilgili olarak da çok sıklıkla dejeneratif hastalıklar görüyoruz. Yani dejeneratif ne demek? İşte yaşla beraber omurgada meydana gelen yıpranmanın sebep olduğu kanal daralmaları, misal boyun bölgesinde olabilir, bel bölgesinde olabilir, nadiren sırt bölgesinde olabilir. Oranın da, omurganın da tabii ki şeyleri var, tümörleri var ama en çok dejeneratif dediğimiz, yani bu yaşlanmayla omurga kanalını daraltan, sinirlerin çıktığı kanalları daraltan hastalıkları görüyoruz.
1: Şimdi toplumlara baktığımız zaman aslında hocam bilinçli hasta olmak da büyük önem taşıyor. Yani sağlık okuryazarlığının yüksek olması da önem taşıyor. Ve buradan dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Kimi zaman biz hasta ve hasta yakınları başımıza herhangi bir durum geldiğinde hangi branşa, yani hangi uzmanlık alanına başvuracağımızı da bilmiyoruz. Biraz önce siz en sık görülen hastalıklardan bahsederken örneğin işte bel fıtığından bahsettiniz. Beyin dediğimizde, inme dendiğinde direkt beyin ve sinir cerrahisi aklımıza geliyor ama Alzheimer altına çizdiniz mesela. Alzheimer dediğinde bir yakınımızda acaba nöroloji uzmanına mı başvurmak lazım? Beyin ve sinir cerrahisine mi başvurmak lazım? Omurilikle ilgili bir sıkıntı.

0: gerçekten, ama bunu bazen işte kullanmıyoruz, göz ardı ediyoruz.
1: O zaman bu sorunun cevabı şöyle olacak. Aile hekimine başvuralım. Evet. Aile hekimimiz hangi branşın bize o noktada yardımcı olacağı konusunda zaten sevki sağlayacaktır.
0: Evet, evet, kesinlikle, yani öyle diyebiliriz. Yani ona karar vermek zorunda olan hasta değil. Elbette ki hastalığıyla ilgili bilgi sahibi olmak, işte artık şey, bilgi çok kolay ulaşılabilir bir şey. Yani bir tabii hangi bilginin gerçekçi olduğu, hangi bilginin hani biraz dezenformasyon içerdiğini şey yapmak, ayırmak güç olabilir, ama eskisi gibi değil artık. Bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Elbette ki bilgi sahibi olacak, ama sevk zincirine aile hekiminden başlamak en doğrusu bence.
1: Buradan değerli dinleyicilerimize bir uyarıda bulunmak lazım diye düşünüyorum. Bilgiye ulaşmak çok önemli, çok daha kolay. Ancak bunu doğru kullanmamızda da fayda var. Örneğin Doktor Google dediğimiz arama motorlarına girerek hastalığımızı teşhis etmeyelim. Bizi hangi branşa yönlendireceğini bu tür platformlardan öğrenmek yerine aile hekimimize başvuralım. Demek evet, önem taşıyor sanırım.
0: Kesinlikle, bunu mesela hastalarıma ben şöyle bir örnekle şey yapıyorum. İşte hastaların mesleğini sorarım ben. Bir tanesi örneğin muhasebeci. Diyorum ki yani ben şimdi internetten muhasebeyle ilgili bir şey sorsam, bir kısım bilgiye şey yapsam, erişsem, sizin işinizi yapabilir miyim? Yani bir muhasebe konusunda bir fikir yürütebilir miyim? Yürütemem. Yani internetten edinilen bilgi tecrübeyle ve yılların birikimiyle harmanlanmadığı zaman hem insanı yanlış yönlendirir, hem de gereksiz endişeye sebep olur. Elbette ki bilgiye sahip olalım, ama bir bilene danışalım.
1: Burada hemen şunu sormak istiyorum değerli hocam. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bilgiye erişim de aynı şekilde çok hızlı gidiyor. Şu an tamamen aklıma geldiği için bu soruyu size yöneltiyorum. Örneğin şu anda gençler başta olmak üzere birçok kişinin kullandığı birçok meslek dalında ChatGPT ve yapay zeka teknolojileri var. Yapay zeka teknolojileri özellikle bir hastalık, bir sağlıkla ilgili sorun olduğunda başvurulacak bir nokta mıdır, bir danışmanlık merkezi midir?
0: Aslında şöyle bir şey itiraf edeyim. Bu ChatGPT Large Language Model dediğimiz büyük dil modeli mimarisi üzerine kurulmuş bir şey. Aslında çok da zeki bir şey değil, ama güzel eğitildiği zaman bu, yani biraz yapay zeka ile ilgili de bilgim olduğu için bunları söylüyorum. İyi eğitilmiş bir model olduğu zaman size iyi bilgi verebilir. Burada şeyden kaçınmak lazım, hani uçlardan kaçınmak lazım. Körü körüne bir onun sunduğu bilgiye inanmamak da lazım. Ama buna güvenilmez deyip tamamen onu göz ardı da edemeyiz. İşe yaradığı yerler var gerçekten. Bu büyük dil modellerinin işe yaradığı yerler var. Onlardan aldığımız bilgiyi çeşitli kaynaklardan doğrulayarak aslında kullanabiliriz. Kıstas fikir sahibi olmak için. Ama tabii ki şey gibi.
1: Ama karar verici mekanizma değildir.
0: Kesinlikle olamaz tabii ki. Onun için şey lazım, bir doktor tecrübesi lazım. Hiçbir yapay zeka modeli onu şey yapamaz. Yerini tutmaz yani.
1: Sayın hocam, özellikle kanserler başta olmak üzere beyin hastalıklarında ya çok ciddi ve ileri evre ya da kanser dışında hareket bozuklukları hastalıklarında tam tedavi pek de mümkün olmuyor. Biraz önce siz birçok hastalıktan bahsetmiştiniz. Beyin ve sinir hastalıkları içinde en sık görülen, bilinen hastalıklar ele alındığında tam tedavi mümkün müdür?
0: Cevaplaması zor bir soru. Tam olarak tedavi edebildiğimiz hastalıklar var gerçekten. Bir kısmında da hastalığın ilerlemesini yavaşlattığımız tedaviler
1: yani
0: var.
1: Yani stabil kalmasını sağlıyoruz.
0: Evet, evet, stabil kalmasını. Yani bir örnek vereyim. Şimdi sonuçta hepimiz belirli bir ömre sahip canlılarız. Yani ortalama yaşam süresi 80 küsür yıl. Yani 75 yaşında örneğin bir hastalığa yakalandığımızı farz edelim. O hastalık tamamen tedavi etmesek bile, o yaşta yakalandığımız bir hastalığı ilerleyişini yavaşlatsak, durdursak, zaten hasta ömrünü o hastalığın sabit, stabil haliyle tamamlayabilir. Yani buna belki de tedavi etmek deriz. Ama asıl sormak istediğiniz şey, hani o hastadan tamamen işte kür sağlamak, şifa sağlamaksa, bazılarında bunu başarabiliyoruz, bazılarında başaramıyoruz. Tümörler için dahi tamamen temizleyebildiklerimiz var. Tamamen hani ömrü boyunca bir daha hani o tümörle ilgili bir problem yaşamayacak hale getirebildiğimiz hastalar var. Bir kısmında da işte hastanın yaşamını biraz uzatabildiğimiz durumlar var. Bu çok değişken bir şey.
1: Sayın hocam, tabii ki hastalıklara göre değişiklik gösteriyor. Fakat beyin tümörleri, bel fıtığı, beyin pili gibi cerrahi seçenekleri ve uygulamalar neye göre belirleniyor? Bunu sormamdaki maksadım da şu: aynı zamanda beyin ve sinir cerrahisi ana bilim dalı.

0: dediğimizde isminde cerrahi geçiyor. O yüzden seçenekler cerrahi mi sadece ya da cerrahi dışında bir takım seçeneklerimizde söz konusu mu?
1: Elbette var. Cerrahi diyoruz ama cerrah orada aslında o ameliyat edelim mi, cerrahi yapalım mı, yapmayalım mı kararını veren de kişi aynı zamanda. Beyin tümörlerinde bile cerrahi yapmadan hastaları takip edebiliriz, tedavi edebiliriz. Hastalığın türüne bağlı bir şey. Örnek veriyorum. Beyinde, daha doğrusu beyin zarından kaynaklanan meninjiyom dediğimiz bir tür tümör var. Bu primer intrakraniyal, yani kafa tası içerisindeki yapılardan kaynaklanan, yani bir başka organdan metastaz yapıp kafatasının içine gelmiş olan tümörler dışındaki. Yani oranın dokularından kaynaklanan primer intrakraniyal tümör diyoruz. Meninjiyomlar bunların içinde en sık gördüğümüz şeylerdir, tümörlerdir. Bu tümörler misal yavaş büyürler. Hani 75 yaşında bir hasta örneğin alın lobunda işte şöyle 2,5-3 santimetre etrafında, tümörün etrafında ödem olmayan, hastada da bir semptoma yol açmamış, tesadüfen saptanmış bir meninjiyom diyelim. Bunu ameliyat etmeye gerek yok. Bunu sadece takip edersiniz. Belirli aralıklarla film çekersiniz, MR çekersiniz. Eğer tümörün boyutlarında bir artış yoksa, dedim ya bunlar yavaş büyür. 6 ay aralıklarla film çekmek bunların büyümesini gözlemlemek için yeterli bir sıklıktır. Eğer büyümüyorsa bu hastalar ömrünün sonuna kadar bu tümörle gidebilir. Başka bir örnek vereyim. Cerrahi dışındaki örneklerden bahsediyorum. Yine benzer bir hasta, yine yaşlı bir hasta, ameliyat olması çok riskli. Yani ameliyatın biz getirdiği riskler, bir de hastada bulunan sağlık probleminin, yani beyin cerrahisi ile ilgili sağlık probleminin oluşturduğu, tümör olabilir, işte dejeneratif hastalıklar olabilir vesaire, oluşturduğu riskleri karşılaştırmak lazım. Sonuçta biz kasap değiliz. Yani hastanın iyiliği için uğraşıyoruz. Eğer ameliyat etme riskleri o hastalığın kendi oluşturduğu risklerden daha yüksekse ameliyat dışındaki çözümleri öneririz. Bunlardan bir tanesi işte takip olabilir. Az önceki örnekte verdiğim gibi ışın tedavisi olabilir. Ameliyat yapmadan tümörü tamamen yok etmez ama en azından boyutlarını kontrol altında tutabilir. Ya da ilaç tedavileri, yani geçici çözümler olarak ilaç tedavileri, fizik tedavi yine bir çare verdiğim
0: Ama
1: müddetçe
0: alternatif olarak diğer seçeneklerde
1: kesin
0: mutlaka.
1: kesinlikle var. Yani burada karar verirken bizim göz önünde bulundurduğumuz nokta o dengeyi şey yapmak, tutturmak. Bizim uygulayacağımız cerrahi tedavinin riskleri mi daha fazla, yoksa o hastanın sağlık probleminin yarattığı riskler, tedavi edilmezse, cerrahi tedavi yapılmazsa oluşturacağı riskler mi daha fazla, onun dengesine bakmak lazım.
0: Sayın hocam, programımızın başında ben de siz de aslında altına çizmiştiniz. Beyin ve omurilik dediğimiz zaman kapalı bir kutu. Başka organlarımızla ilgili bir sıkıntı olduğunda birazcık daha rahat hekime gidiyoruz. Nacizane, ama bu konular olduğu zaman biraz kalp atışımız hızlanıyor. Acaba bize ne diyecekler endişesi yaşıyoruz ve bunun içinde de dinleyicilerimiz de bana katılacaktır sanıyorum. En çok bizi korkutan şu cümle: acil ameliyat. Acil ameliyat dendiğinde ne anlamamız gerekiyor? Acil ameliyat gerektiren durumlar nelerdir değerli hocam?
1: Bu aslında şey, ya çok güzel bir soru. Bir yandan da benim gerçekten hastalara ve yani işte bizi dinleyenlere bununla ilgili bir şeyler söylemek istediğim bir konu. Şimdi ikiye ayrılıyor bunlar. Gerçekten acil olanlar. Bir de bazı meslektaşlarımıza biraz serzenişte bulunmak istiyorum. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Hasta geldi. İşte sıklıkla poliklinik hastalarına bakarken karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Bir hasta geliyor. Hocam işte bende bel fıtığı varmış. Acil ameliyat olmam gerekiyormuş. Öyle söylediler. Peki diyorum hanımefendi, geçmiş olsun. Ne zaman söylediler bunu? İşte 2 hafta önce. Başka bir doktora gittim 2 hafta önce. Peki dedim, acil ameliyat oldunuz mu? Yok hocam olmadım, işte size geldim. Ne oldu peki yani?
0: Demek ki acil
1: Demek
0: değilmiş.
1: ki acil değilmiş. Yani orada biraz serzenişte bulunmak da istiyorum. Hani hastaların da bu konuyla ilgili biraz eleştirel düşünceye sahip olmaları gerektiğini inanıyorum.
0: Peki böyle bir cümle hastaya söylendiğinde, bu bel fıtığı olabilir, beyin ile ilgili başka bir hastalık ya da başka bir hareket bozukluğu hastalığı olabilir. Bir hastaya ve ya da hasta yakınına bu ifade edildiği zaman ne yapılması lazım hocam?
1: Şöyle, aslında bu acil kavramı da hastalıktan hastalığa değişen bir şey. Öyle acil durumlar vardır ki onu dakikalar içerisinde çözmeniz gerekir. Bazı durum

0: Bunlar vardır. Yine acil, saatler içerisinde çözmeniz gerekir. Cerrahi olarak yani. Bazı hastalıklar vardır ki günler içerisinde çözmeniz gerekir. Yani aciliyet de örneğin
1: beynin pıhtı atması.
0: Evet, beyne pıhtı atması. Onun saatler içerisinde bir üçüncü basamak, dördüncü basamak sağlık hizmetine ulaşıp yapılabiliyorsa o pıhtının artık şey yapabiliyoruz yani. Türkiye'de beyin cerrahları da bunu yapıyorlar. Damarın içerisinden girerek o pıhtının temizlenmesi.
1: Girişimsel
0: ve beynin,
1: yöntemler
0: aynen
1: değil mi
0: öyle,
1: hocam?
0: Girişimsel yöntemlerle o pıhtı işte temizlenip beynin kan akımının tekrar sağlanması. Bunu saatler içerisinde yapmamız gerekir. Öyle durumlar vardır ki beynin içerisinde su dolu odacıklar bulunur. Onların tıkanması insanı dakikalar içerisinde öldürebilir. Onu çok hızlı o suyu tahliye etmemiz gerekir. Bazen beyin kanaması geçirir. Bunun için biz şey diyoruz, ilk 72 saatte ameliyat etmek lazım. Anevrizma diyoruz. Damar balonlu diyoruz halk arasında. İşte onun kanaması sonucunda beyinde yaygın bir kanama olur. O balonun kapatılması ve tekrar kanama riskinin ortadan kaldırılması gerekir. Bunu da işte 1-2 gün içerisinde yapmamız gerekir. Yani aciliyet de aslında tek bir kavram değil. Pek çok hastalıkta o süreler değişken. Aslında bunlar çok şey, çok net. Bu saydığım şeyler artık beyin cerrahisi pratiğinde belli kuralları olan şeyler. Ama bu tırnak içerisinde acil, yani aslında acil olmayan, genellikle omurga hastalıklarıyla ilgili işte oluyor. Omurga kanalında daralma var, acil ameliyat olman lazım. Omurga kanalında daralma var, işte şey, bel fıtığın var, boyun fıtığın var, acil ameliyat olman lazım. Eğer hasta zaten bir şeye geldiyse, ayaktan geldiyse size, yani bir doktoru görmeye ayaktan gittiyseniz zaten o pek acil olamaz. Ya yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o acil, gerçekten hasta acil kliniğine başvurarak
1: kendini
0: ben, belli eder.
1: Kendi başıma gelen bir şeyden kısaca bahsetmek isterim hocam. Bana da bel fıtığı tanısı konmuştu. Ve olay bir battaniyeye uzanırken aniden hissettiğim bir şeydi. Bir yırtılma hissi belimde hissettim. Ama ilk 6 saat içerisinde sadece şiddetli bir ağrı vardı. 6 saatten sonra bildiğiniz felçli gibi yürüyemez hale geldim. Yerimden kalkamıyorum. İki büklüm şekildeydim. Ve o zaman hekime gitmem gerektiğini anladım. O ana kadar ağrı kesiciyle duruyordum. Hekime gittiğimiz zaman sanırım bu acil statüsüne girdi. Çünkü yürüyemediğimi gördüler. Durumu çok kötü dediler. Gerekli tetkikler yapıldı. Ama kimse acil ameliyat kararı vermedi. Uzmanlar inceledi, baktı. Şuralarda yırtılmalar söz konusu. Biz medikal tedaviye ve fizik tedaviye devam edeceğiz. Ondan sonra sizin kendinizi korumanızı rica ediyoruz. Daha dikkatli, daha özenli, kilo kontrolü çok önemli bilgileri verildi. Ve biz hekimlerimizin, iki farklı branştan hekimlerimizin takibiyle üstünden bugüne kadar 5 yıl geçti sanırım. Bir daha böyle bir sağlık sorunu yaşamadım.
0: Siz
1: hemen cerrahiye girmedik.
0: Bravo. Bel fıtığında da çok acilen ameliyat olması gereken durumlar vardır. Caudae-Cuina sendromu diyoruz. Yani o biraz tıp şeysi, terimi kullanıyorum ama o çok çok nadir. Ben mesela meslek hayatımda 2002'den beri işte bu mesleğin içerisindeyim. 2 defa gördüm, öyle söyleyeyim. O çok çok nadir gözüken bir şey ama onu zaten meslektaşlarımız bilir, tanır ve gerçekten de hani onu hiçbir şeye bırakmadan, hani riske atmadan onu şey yaparlar, tedavi ederler.
1: Peki sayın hocam, örneğin en sık görülen rahatsızlıklardan birisi demin söylediğimiz gibi beyne pıhtı atması, beyin kanamaları. Yakınımızda böyle bir kişinin olduğunu ya da biz kendimizde böyle bir şey hissettik, başımızda gerçekten bugüne kadar tanımlayamayacağımız şiddetli bir ağrı, böyle bir şey gelişti ya da bunu yakınımızdaki kişiye söyledik, bende böyle bir ağrı var ve bir beyin kanaması olma ihtimali aklımıza geldi, bu noktada ilk yapılması gereken şey nedir ya da böyle bir bulgu aklımıza gelmedi, sağlık okuryazarlığımız bu noktada çok iyi değil, sadece başım ağrıyor dedik, bu noktada ne yapılması lazım, acil nedir?
0: Beyin kanamasına bağlı olan baş ağrıları insanın ömründe hissettiği en şiddetli ağrıdır ve o baş ağrısıyla kalmaz çoğu zaman. Bilinç değişikliği olur, başka nörolojik belirtiler olur. O zaten hani kişi de bunun farkına varır ve onun bir tıbbi yardıma ihtiyacı olur başkası tarafına. Ama bir kişi yani şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsa, yani yeni olabilir, eskiden devam eden baş ağrısının tarzı değişmiş olabilir vesaire, onun acil bir durum olma olasılığı düşük aslında.

0: Yani çünkü acil bir pıhtı atması zaten konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, efendim bilinç değişikliği, bir tarafın tamamen felç olması gibi bulgularla eşlik ettiği için o zaten o aşikar yani. Bunu hemen tetkik etmek lazım. Radyolojik görüntüleme tetkikleriyle bu tomografi, MR çeşitli şeyler var. Sonra anjiyo işte problemin tipine göre. Ama sıradan bir baş ağrısının bir beyin kanamasıyla ilişkili olma olasılığı yok denecek kadar azdır, öyle söyleyeyim.
1: Peki Sayın Hocam, alanın uzmanı olarak size çok net olarak sormamız gerekirse, acil nedir? Yani hangi durumda bir kişi, evet bu bir aciliyet taşıyor ve benim hemen bir sağlık kuruluşuna gitmem gerekiyor hissetmesi lazım?
0: Beyin cerrahisinin acilleri kavram olarak kısa zaman içerisinde müdahale edilmediği takdirde hastanın hayatını ya da nörolojik fonksiyonlarını ileri derecede risk altına atacak tıbbi durumlar için konuşulur. Az önce de söylediğim gibi yani buna bir insan kendisindeki durumun acil olduğuna karar vermek zorunda değil aslında. Çünkü acil olan bir şey de insanın yardıma ihtiyacı olur.
1: Bunu hisseder aslında, değil mi hocam? Mesela bir başka programda değerli bir hocamız şunu söylemişti bize. Kalp hastalıkları ile ilgili konuşuyorduk. Gerçekten kalp krizi geçiren ve bu noktaya, yani o ölümcül risk noktasına gelen kişi ölüm hissiyatına girer
0: Tabii,
1: dedi.
0: tabii.
1: Yani normal bir şey değil. Ben ölüyorum hissiyatına girer. İşte o noktada zaten hemen yardım edilmeli
0: Evet.
1: ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
0: Elbette,
1: Bu
0: evet.
1: normal değildir çünkü. Bunu kişi bilir dedi. Aynısı acil kelimesi için konuşmamız gerekirse beyin ve sinir hastalıklarında da geçerli midir hocam?
0: Evet, benzer bir şey mesela o kalp için, kalpte de mesela ağrı, kalp krizi geçiren bir hasta çok şiddetli bir göğüs ağrısı tarif eder. Beyin kanaması geçiren bir insan da çok şiddetli, ama yani az önce söylediğim gibi ömründe geçirdiği en şiddetli baş ağrısı. İşte gözünü açamayacak hale gelir, işte belki kolunda bacağında kuvvetsizlik meydana gelir, öyle şeyler eşlik eder, o zaman bilir gerçekten şey olduğunu, acil olduğunu.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Eksikliğinizi göstermesin ama Allah hiçbirimize de
0: Muhtaç.
1: acil bir durumla
0: Evet.
1: sağlık merkezlerine ve sizlere gelmeyi de nasip etmesin
0: İnşallah.
1: diyorum. İyi ki varsınız, var olmaya devam ediniz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün beyin ve sinir cerrahisinde acil kavramının içeriğini konuştuk. Ne zaman acil ameliyat yapılması gerekliliğini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlkay Işıkay konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyinci ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Ne zaman güzel bir haber alıp mutlu olsam, gece yastığa başımı koyduğumda hep aynı rüyayı görüyorum. Kocaman bir ayçiçeği tarlasının içinde, boyumu aşan çiçeklerin arasında buluyorum kendimi. Çiçekler arasında uzun uzun yürüdükten sonra bir kenara geçip ayçiçeklerinin güneşle bakışmalarını seyrediyorum. Bugün yine bu güzel rüyayla başladım güne. Şu an yaşadığım mutluluk artarak devam ediyor. Çünkü kucağımda kocaman bir ayçiçeği var ve dalında izlemeye doyamadığım bu çiçeğin çekirdeğini yiyorum. Kış ve bahar yağmurlarının ardından güneşe bakarak yeşerince filizleri, başlar ayçiçeklerinin saltanat mevsimi. Bana ayıracak bir 5 dakikanız varsa bu saltanatlı çiçekle ilgili size anlatacaklarım var. Daha araştırmaya başlar başlamaz şaşırmama sebep oldu bu güzel çiçek. Çünkü yeryüzünde

Konuşulan dillerin hemen hepsinde güneşle ilişkilendirilerek adlandırılan bu çiçeğe sadece biz Türkler ayçiçeği ismini vermişiz. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı diyerek araştırmaya devam ettim. Ayçiçeği kelimesine ilk defa Osmanlı'da rastlanıyor. 1888 yılına ait belgelerde ayçiçeği isminin kullanıldığı görülüyor. Türk lehçelerinde yapılan araştırmalarda ise sadece Kazan Tatar Türkçesinde Aybagar ismiyle adlandırılıyor. Ayçiçeği isminin niye verildiği kesin bilinmemekle birlikte ay ve güneşin ikisinin de yuvarlak olması, ışık vermesi sebebiyle birbirinden ayırt edilmeden kullanıldığı tahmin ediliyor. Ayı kelimesinin avuç ve terazi kefesi anlamlarının da yuvarlak olduğu düşünüldüğünde ayçiçeği isminin yuvarlak olması sebebiyle verilmiş olabileceği düşünülüyor. Ülkemizde ayçiçeği, güne bakan, gün çiçeği, gün döndü gibi isimlerle de adlandırılıyor. Ayçiçekleri bileşikgillerden bir bitki türü. Ana vatanı Amerika olan bu güneşsever çiçeklerin 55 kadar çeşidi var. Ülkemizde genelde Ege ve Trakya bölgesinde ekilse de çok yüksek soğuk yerler hariç her yerde yetiştirilebiliyor. Ayçiçeği bir yıllık bir bitki olup boyu yarım metreden 4-5 metreye kadar ulaşabiliyor. Çok sağlam kök yapısı ve gövdesi olan ayçiçeği toprağı sıkı sıkıya kavruyor ve topraktan özellikle potasyum olmak üzere çok fazla besin maddesi alıyor. Gelelim bu güzel bitkinin kullanım alanlarına. Ayçiçekleri bitkisel yağ sanayisine ham madde veren bitkilerin başında geliyor. Ayçiçeği yağ en kaliteli ve lezzetli yağlardan biri. Boya ve sabun yapımında da kullanılan ayçiçeği besin değeri açısından zengin olduğu için hayvan yemi olarak da tercih ediliyor. Tohumları çerez olarak tüketildiği gibi tohum kabukları da maya yapımında kullanılıyor. İçeriğindeki oksin adlı hormon sebebiyle bütün günü güneşi takip ederek geçiren güneşsever çiçeklerin ne şekilde büyüyeceğini, miktarını ve yönünü bu hormon belirliyor. Oksin hormonu bitkinin üstünden aşağı doğru inerken bitkinin ışık almayan kısmında yoğunlaşıyor. Bu nedenle bitkinin karanlıkta kalan kısmı daha çabuk büyüyor ve bitki aydınlık tarafa doğru eğiliyor. Bize de bütün bir yaz ayçiçeklerinin güneşle olan aşkını seyredip Ağustos sonundan itibaren de çerezini yemek düşüyor. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

Londra dünyanın en önemli siyasi, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biridir. Ne de olsa üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya'nın başkentidir orası. Yüzyıllar boyu İngiliz İmparatorluğu'nun idari merkezi olan şehir, bugün de önemli bir metropol olmayı sürdürmektedir. Londra için derler ki, eğer bir insan Londra'dan sıkılmışsa o zaman hayattan bıkmış demektir. Her konuda iddialı olan Londra'yı bu kadar çekici kılan nedir acaba? Belki tarihten gelen prestiji, belki eğitim, kültür, sanat ve moda konularında sunduğu olanaklar, belki de küresel bir finans merkezi oluşu ya da hepsi birden. Anayasal monarşinin sürdüğü ülkede köklü bir demokrasi ve özgürlük ruhunun her yerde hissedilişi, Londra'yı çekici kılan bir başka sebep olsa gerek. Renkli evleri, açık hava pazarları ve antika mağazalarıyla Notting Hill, Doğa Tarihi Müzesi, Royal Albert Konser Salonu, bahçe ve saraylarıyla Kensington, ünlü saat kulesi Big Ben, Londra Kulesi, Tower Köprüsü ve Trafalgar Meydanı, adlarını bir yerlerde mutlaka işittiğimiz, resimlerini gördüğümüz mekanlardır. Westminster Sarayı, Buckingham Sarayı ya da Hyde Park'ı haberlerden, dizi ya da filmlerden hangimiz duymamışızdır? Hiç gitmemiş olsak da Londra'yı az çok biliriz hepimiz. Westminster Sarayı, Birleşik Krallığın parlamento binasıdır. 1100 odası, 100 ayrı merdiveni ve yaklaşık 5 kilometreyi bulan uzun koridorları vardır bu tarihi yapının. Buckingham Sarayı, 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı günden bu yana kraliyet ailesinin yönetim merkezi ve Londra'daki konutudur. Westminster bölgesindeki halka açık kraliyet bahçesi Hyde Park, 140 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük parklarından biri. İçindeki tarihi köprüler, anıtlar, farklı içerikte düzenlenmiş bahçeleriyle şehrin de en güzel yerlerinden biri. Charles Dickens bu devasa parkla ilgili şöyle bir yorumda bulunmuş. Eğer Hyde Park'ta ata binmiş ya da araba kullanmış olan herkesin hayaletlerini aynı anda görebilseydik, bu Britanya tarihinin en büyük gösterisi olurdu. ...1536'da Kral 8. Henry'nin özel avlanma alanı olarak kuruldu Hyde Park. 100 yıl sonra da halka açıldı. İlk zamanlar aristokrat ailelerin buluşma yeriyken, sonraki yüzyıllarda büyük protestolara, gösterilere ev sahipliği yaptı. Günümüzde Hyde Park sadece şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenleri değil, binicilik, tenis, futbol ve yüzme gibi spor aktiviteleri yapmak isteyenleri de ağırlıyor. Bir zamanlar bu parka 25 dönümü kaplayan kapalı alanıyla camdan bir bina bile kondurulmuştu. Nasıl yani derseniz anlatalım. 1851'deki Dünya Sanayi Sergisi için parkın bir köşesini mimar Joseph Paxton tarafından tasarlanan tamamen cam ve demirden oluşan ünlü Crystal Palace, cam saray inşa edildi. Sanayi devriminin bütün yeni buluşları, farklı ülkelerden binlerce kişinin bir araya geldiği bu ilginç yapıda sergilendi. Birkaç yıl sonra yakınlarda bir tepeye taşınan cam saray, 1936'da büyük bir yangında tamamen yok oldu. Geriye sadece bulunduğu semte ve bir futbol kulübüne yadigar bıraktı, adı kaldı. Biz biraz da Osmanlı aydınlarının gözünden bakalım o günlerin Londra'sına. 1863 yılında tedavi için gittiği Avrupa'da, Londra'ya da uğrayan devlet adamı Hayrullah Efendi'nin şehir izlenimlerine göz atalım. İngiliz devletinin hükümet merkezi olan Londra, Thames adlı nehrin kenarındadır. Bu şehrin genişlik ve büyüklüğü o mertebededir ki, güya beton cahanelerle örtülmüş bir eyalettir. Miladın 1851. senesi, şehirdeki ahali sayıldığı zaman 2 milyon 300 binken şimdi 3 milyona yaklaşmıştır. Bu memleket, ecnebilerin seyir ve ziyaretini ziyadesiyle layıktır. Zira insan üretim ve becerisinin varabileceği son nokta ve gücünün ulaşabileceği en uç hedef bu şehirde bir araya gelmiştir.

Hekimbaşı Hayrullah Efendi Avrupa Seyahatnamesi başlıklı eserinde gelişmiş sanayinin etkisiyle fabrika bacalarından çıkan yoğun dumanın gökyüzünü kapladığına ve bu yüzden insanların gün yüzü göremediğine de değinir. Bir de bu ada ülkesine gelmenin ne kadar uzun sürdüğünden, ne denli meşakkatli bir yol olduğundan dem vurur. Bugün İstanbul'dan 3-4 saatte ulaşılan Londra'ya o yıllarda atlı araba, gemi gibi vasıtalar kullanarak ancak birkaç haftada gidilebildiğini düşünürsek haksız da sayılmaz aslında. Koskoca İngiliz İmparatorluğu'nun başkentine ulaşmak için böyle bir zahmeti ve tabii bir de masrafı göze almayıp da ne yapacaktı insanlar? Londra'dan 1893 doğumlu İngiliz besteci Charles Williams'ın London Fair, Londra Ruhu adlı bestesiyle ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Efendim geçen hafta dinleyenler hatırlayacaktır. Konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan hocamla Atlasların Milletler İçin Önemi başlığı altında konuşmaya başlamıştık. Ancak yarım kalmıştı, bir virgül koymuştuk. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Evet kıymetli hocam, dedik ki büyük milletlerin, kültür ve medeniyetlerin olmazsa olmaz üç göstergesi vardır. Ansiklopedisi tamamlanmış, atlası hazırlanmış, temel kaynak eserlerinin neşredilmiş olması gerekir. Ve bizim bu ansiklopedi ve atlas konusunda çok geç başladığımızı ifade etmiştiniz bu çalışmalara. Ve kısa bir süre öncesinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası'ndan bahsettik. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın yapmış olduğu güzel hizmetlerden birisi. Yine İslam Ansiklopedisi'nden ve Maarif Ansiklopedisi'nden bahsettik. Ancak daha da hızlı çalışılması gerekiyor. Zira yapay zeka dönemindeyiz ve veriler oldukça önemli. Sizin kendi içinizden bir bakış, kendi pencerenizden bir bakışla olayların, tarihi olayların aydınlatılması, yazılması, aktarılması oldukça önemli dedik. Ve sizin şöyle bir ifadeniz oldu: biz Türkler tarih yapmaktan yazmaya pek vakit bulamamışız denilir ki bu da doğrudur. Ama bir taraftan da işte Piri Reis'in çizdiği haritalar dedik, Kutadgu Bilig'den bahsettik. Tarihe baktığımız zaman var ama bir yerde bir enkıta, bir kesinti söz konusu ve sanki böyle köksüz gibi bir durum söz konusu olmuş ve yabancılaşmışız.
2: Doğru.
1: O var olduğumuz coğrafyalara yabancılaşmışız. Coğrafyayı bilmiyoruz. O coğrafyanın nasıl vatanlaştığından uzaklaşmışız.
2: Doğru.
1: Bunları konuşmuştuk hocam. Devam edelim kaldığımız yerden, nasıl yol alalım?
2: Bir kere önce keşfimizi yapalım. İnsan kendisini keşfederek yola devam etmeli. Çünkü inanırız ki Allah boş işlerle uğraşmaz ve bizim inanç değerlerimizde eğer Allah beni yarattıysa benim bir yaratılış gerekçem var. Bizi yarattıysa bizim bir yaratılış gerekçemiz var. O zaman yola devam edeceksek bu gerekçeyi bulup geliştirmemiz lazım. Bizim varoluş gerekçemiz bu. Her toplumun, her bireyin, her milletin bir varoluş gerekçesi olduğuna inanırız. Bu bizim günümüzdeki 8 milyardan farkımızı oluşturur. Tarihteki 150 milyardan farkımızı oluşturur. Ben ne için varım? Peki bu sorunun cevabını nerede buluruz? Bu sorunun cevabını kültürümüzde, tarihimizde, destanlarımızda, hikayelerimizde, şarkılarımızda, manilerimizde, deyişlerimizde, metinlerimizde, atalarımızın yazdığı Orhun abidesi gibi abidelerimizde buluruz. Bunların hepsinden toplar, damıtır, bir cümle çıkartırız. Biz Türkler ne için varız? O cümle şu: biz Türkler kendimizi yeryüzünden kötülüğü ortadan kaldırmak üzere görevlendirildiğimize inanıyoruz. Bunu ben söylemiyorum, bu benim keşfettiğim bir şey değil. Az önce ifade ettiğim bütün o bileşenlerin toplamından ortaya çıkan cümle. Emri bil maruf, nehyi anul münker olarak da İslami terminolojideki karşılığı. Bizim vazifemiz iyiliği hakim kılmak. Buna da takva diyoruz. Ve hakikaten tarihin çok uzun bir süresince bunu yapmışız. İnsanlar bizim gölgemizde nefes almış. Kim ne derse desin. Saniye Hanım, şu an geldiğimiz noktada tarihin bizden ayırdığı komşularımızın artık başkalarına güvenemeyeceklerini bizzat gördükleri günler yaşadık. Bizim olmadığımız zamanlarda Balkanların ne hale geldiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bizim olmadığımız zamanlarda vatan coğrafyasındaki hanelerin, viranelerin, gönüllerin nasıl dağıldığını yaşıyoruz. Ve bütün bunları görebilmek için de tarihe bakmak lazım. Biz Türkler 17. yüzyıla geldiğimizde bir şeyi ihmal ettiğimizi fark ettik. O da şu ki dünyada iyilik ve kötülük yarış halinde ve iyilik yavaş seyrederken kötülük çok süratli seyrediyor.
1: Evet.
2: Peki kötülük bunun için hangi araçları kullandı? Modern zamanların araçları bilim, teknoloji, ticaret ve sanat. Bunlar tek başlarına iyi veya kötü değil, yalın değerlerdir. Bunları iyi veya kötü yapan ne için kullandığınızdır. Eğer siz bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına

0: kullanırsanız, mesela nükleer enerjiyi, atomu elektrik için, enerji için kullanırsanız ya da tıp için kullanırsanız bu iyi amaç için kullanmış olur, ama ülkelerin üzerine bomba diye boca ederseniz bu da kötü amaç için. Burada belirleyici olan bu araçlara hakim olan insanların değerleridir, kültürleridir, medeniyetleridir. İşte uzun süre tarihte biz bu araçlara hakimken 17. asırdan sonra bu araçlar artık kötü amaçlar için kullanılmaya başlandı ve biz o tarihi süreci yaşıyoruz. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı burada. Ne oldu bize diye. Ne oldu? Çünkü kötülük son sürat yoluna devam ederken iyilik konfor tarafından rahata intikal ettirildi. Elbette karnımız doyuyordu, elbette ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk, ama zulüm bir kağıt mendilinin üzerinde suyun yayıldığı gibi yavaş yavaş yayılırken bana bir şey olmuyor rehaveti içerisinde seyrettik ve bugün geldiğimiz noktada saç eklerimizin dibinde 1000 yıl tarihi paylaştığımız vatan coğrafyasında çocuklarımız, 100 bin çocuğumuz gözümüzün önünde öldürülürken birkaç retorikten başka bir şey söyleyemez hale geldik. Neden bunu yapamadık? Çünkü araçlar bizim elimizde değil. Ve şu an ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarından bazıları da işte bu araçlara yeniden sahip olma yolunda ciddi mesafe kaydetmeye başladığımız için istemiyorlar. İyilerin bu araçlara sahip olması, çünkü rekabet dünyasında böyle. Biz 19. yüzyılda bir yol ayrımına girdik. Bu işin kesin bir tarih vermek mümkün değil ama dönem olarak 19. yüzyılın başı diyebiliriz. O günün dünyasında bu gemiyi yönetenler, yürütenler referans olarak artık kendi tarihi misyonlarını değil de kötülerin temsil edildiği Batı dünyasını model olarak aldılar ve önce Tanzimat denilen tepeden tırnağa bütün kurumların yenilenmesi, pusulanın artık tarihe değil Batı'ya doğru yöneldiği bir yeni dünya. Nehir yatağını değiştirdi. Nehir yatağını değiştirince de doğal olarak bir boşluk oldu. Biz şimdi tekrar hafızamızı hatırlayacağız. Buna biz keşfi kadim diyoruz.
1: Keşfi kadim.
0: Evet, çünkü insan tecrübesi evrenseldir. Ve eğer kendimizi keşfedersek yeniden o mayayı dünyaya bir nefes olarak takdim edebilecek imkanları elde edebiliriz. Çünkü şu an yeryüzüne hakim olan kötülüğü muhtemel gelecekte potansiyel olarak durdurabilecek yegane alternatif ihtimal bizim dünyamızda var gibi gözüküyor. Dünyanın iki tane birleşik devleti, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birleşik Devletleri, kötülük kervanının en önünde bir damla petrol için yüz binlerce kişiyi öldürmeden bir dünya. Bunu yapıyorlar, bu kötülük, ama bir de bunun dünyanın en adil paylaşım olduğu konusunda bizi ikna etmeye çalışıyor. Bunun adına da sömürgecilik diyoruz. Kurdukları bir düzen var. Bu düzeni yaşatmak için 5 tane güvenlik konseyi ülkesi var. Bunların görevi Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre yeryüzünden savaşları durdurmak. Ama yaklaşık 100 yıldır yeryüzündeki bütün savaşları bu 5 devlet çıkartıyor.
1: Evet. Kıymetli hocam, şimdi ansiklopediden, atlastan, coğrafyadan, haritadan, kurucu metinlerden, geleneklerden yola çıkarak konuşuyoruz ve geldiğimiz nokta itibariyle şu anda elimde de sizin kitabınız var. Evet. Son çalışmanız bu. Bütün yönleriyle sömürgecilik oldukça önemli. Henüz inceleme imkanım, evet, olmadı hocam. Ben teşekkür ediyorum bana da takdim ettiğiniz için, hediye ettiğiniz için. Ama zihinlerdeki sömürgecilik galiba bu işin başı. Bunu yıkmakla mı başlamak gerekiyor bilmiyorum. Neler söylersiniz?
0: Dünya tarihinin en devrimci hareketi İslam. Çünkü Roma ve Sasanilerin kurduğu köle sistemine 611'de bir ses, ben buna itiraz ediyorum ve reddediyorum diye yola çıktı. Ve Roma ve Sasani imparatorluklarıyla kıyaslanamayacak hiçbir imkanı yokken, ne ordusu, ne silahları, ne teknolojisi, ne geleneği, ne devleti yokken 100 yıl içerisinde dünyaya mührünü vurdu bu dönüşüm. Ama daha sonra bu mirasın evlatları zihinlerinde başka bir referansa kodlandılar ve kendilerini yönetme hakkını başkalarına devrettiler. O da Avrupa dünyası. Zihinde başlayan bu dönüşüm artık insanın sahip olduğu bütün değerleriyle kendisini daha aşağılık görme kompleksini şahsiyetinin bir parçası haline getirmesi neden oldu. Sıradan bir köy bakkalına gittiğiniz zaman bile Saniye Hanım, bir ürün istediğinizde o sıradan köy bakkalı size yerli mi istiyorsun, Avrupalı mı istiyorsun diye mukabele edince kastettiği sadece iki kelimeden ibaret değil, bir zihin dünyası soruyor size. Kaliteyi mi istiyorsunuz yoksa kalitesizliği mi istiyorsunuz diyor. Öyle ki yediğiniz yiyeceklere bile değer yüklüyorsunuz. Şu yiyeceği yerseniz çağdaşı oluyorsunuz, bu yiyeceği yerseniz aydın, çağdaş, gelişmiş oluyorsunuz. Bunu hayatın her alanında örnekleyebilirsiniz. Şu müziği dinlerseniz çok aydın oluyorsunuz, bunu dinlerseniz köylü oluyorsunuz tarzında. Hı hı. Okuduğunuz kitaplar da böyle, giydiğiniz kıyafetler de böyle, hatta hangi renk olduğu böyle, hep başkaları karar veriyor
1: ve farkında bile değilsiniz.
0: Hayır, öyle bir şey yok.
1: Aslında bu bir sömürge,
0: o bir statü. Siz para vererek o statüyü alıyorsunuz ama başkalarının havuzuna su taşıyorsunuz. Bir kültürü kendinize kıble yaparsanız o kültürün ürünlerini de kaçınılmaz olarak ithal etmek zorundasınız. Ve onların her birisi Gazze'de çocukların üzerine silah olarak gelir sonra. Bu geniş bir bahis.
1: Çok geniş bir bahis hocam. Tabii burada demişsiniz ki amacım gençlere tehdit ne kadar büyük olursa olsun biz bunun farkındayız. Dolayısıyla istersek bunları çözebiliriz umudunu vermek. Tarihte bunu çok defa yapmışız. Hiç ummadık zamanlarda umulmadık işler ortaya koymuşuz. Aslında tüm bu bilgiler geçmişten büyük bir güç alarak tekrar yapabiliriz demek. Onu arkanıza almak.
0: Çok
1: yani Yahya Kemal'in meşhur ifadesi, kökü mazide olan ati. Bunu başarabiliriz'i hissettirmek öncelikle önemli. Çünkü bu konuda maalesef yapamayız, edemeyiz.
0: Tabii.
1: Bizden bir şey olmaz ve tamamen sizin ifadenizle kabuleniz orası olunca da sürekli başınız oraya dönük, kompleks içinde eliniz kolunuz bağlı bir şekilde kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Önce bunu yıkmak, ne kadar karanlık olursa olsun bir ışık söz konusu olabilir. Bunun tarihimizde pek çok örneği var. Hatta hocam hani hep denilir Türk devletlerinden bahsederken kaç tane devlet işte kurmuşuz. Yıkılmış ama tekrar kurulmuş.
0: Tabii.
1: İşte Bilecik'te Mehmet Çelebi Camii üzerinden konuştuk mesela biz orada arkadaşlarla sohbet ederken. Yine büyük bir yıkım, yıkımdan sonra tekrar bir diriliş söz konusu olmuş.
0: Hem de ne kadar kısa sürede biliyor musunuz Saniye Hanım? 1400 yılında Osmanlı Devleti sıfırlanmış Ankara Savaşı'nda. Dağılmış yapı yani. Düşün, devletin çöküyor. 1453'te Roma'yı devralıyorsunuz. Ya maya sağlam olunca ve o mayayı işleyecek ustaları yetiştirebiliyorsun ki bunlar öğretmenlerdir, ilim adamlarıdır. Benim imkanım olsa bu ülkenin en donanımlı insanlarını öğretmen yaparım.
1: En donanımlı insanlarını öğretmen yapmaktan bahsediyoruz. Evet. Çok haklısınız. Çok
0: biz
1: haklısınız.
0: Bu ülkenin en donanımlı insanlarını maalesef başka şey yapıyoruz.
1: Evet ve hala alt sıralarda. Evet. Öğretim deyince aklıma geldi hocam. Önemli bir husus. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırladığı yeni öğretim programlarında bir takım kavram değişiklikleri ve yeni içerikler öne çıkmakta. İşte tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste hem kullanılan dil yenilenmiş hem de güncel yaşamla ilişkilendirilen yeni kavramlar programa dahil edilmiş. Mesela Orta Asya yerine Türkistan, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Bizans yerine Doğu Roma, Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, Ege Denizi yerine Adalar Denizi kullanılacakmış. Yani yıllardan beri konuştuğumuz bir husustu bu. Kavramlar ve kelimeler oldukça önemli efendim.
0: Onlar bizim hakikaten taşıdığımız değer ve kimlik unsurlarının kodları. Biz onlarla düşünürüz. Yani bir kavramın arkasında bir tarih vardır ve o kavramı silerseniz o tarihi ve değerleri yok edersiniz. Sayısız örnekleri var. Bununla ilgili de benim size hatırlatabileceğim. Mesela bir yüz dediğiniz zaman Türkçe'de yüzden fazla anlam alanı olan bir dünyadan bahsediyoruz. Onu sadece bir tek kavramla karşılamaya çalışırsanız o yüz tane anlam alanının hepsini yok ediyorsunuz. Bir hayat dediğiniz zaman mesela hayatla ilgili zaman içerisinde kurduğunuz bir dünya vardır. Sanırım Beşir Ayvazoğlu'nda okumuştum. Hayatım diyorsunuz. Hayatımı

0: vakfettim diyorsunuz. Ama onun yerine sadece yaşam dediğiniz zaman bütün diğer anlam alanlarının tamamını kaybetmiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve böyle yüzlerce verebileceğiniz örnekler vardır. Bu kavramlar bizim gelecek tasavvurlarımızı da bir şekilde sembolize olan değerler. İnsanın sadece ana dilinde düşünebilmiş olması zaten bu kavramların önemli olduğunu gösteriyor. Kavramların dolayısıyla bir kültür aktarımının da kodları olduğunu ortaya koyuyor. Ne kadar yabancı dil bilirseniz bilin, o dilde düşünemezsiniz. Ama düşünemeyen insanlar hikaye yazamazlar. Bir gelecek tasavvuru ortaya koyamazlar. Dünyaya ait bir tezleri olmaz. O zaman başkalarının düşüncelerini ithal edersiniz.
1: Yani evet.
0: Başka kod, yani evinizde tuzunuz bitince nasıl komşudan tuz alıyorsanız, kültürünüzü üretemezseniz başkalarının kültürünü almak zorundasınız. Çünkü yaşamak zorundasınız. Şimdi biz kendi 24 saatimizi üretemediğimiz için kendimize yakışan bir 24 saat başkalarının 24 saatiyle yaşıyoruz. Ve dünyanın her yerinde bu başkalarının 24 saat sanayi toplumunda Avrupa'nın modellediği bir 24 saattir. Bakın eski biyografilere, güneş doğmadan önce kalkan ve besmele ile açılan bir sofrayla başlayan bir süreçtir hayat. Şimdi 8'de trafik telaş içerisinde çoğu kez bir bardak çay bile içemeden yola düşen insanlar, sevgisiz büyüyen çocuklar.
1: Her şey birbiriyle tabii, çok ilintili. Yani sadece bir kavram ya da bir kelimenin hayatınızdan çıkmasıyla aslında pek çok şeyi çıkartmış oluyorsunuz. Doğru. Bağlantılarını doğru koparıyorsunuz. Hepsi de başlı başına önemli. Hocam ama şu da var. Şimdi atılan adımlar oldukça kıymetli. İşte ansiklopedi yazımından başladık. Atlas'tan, haritalardan bahsettik. Kurucu metinlerin, geleneklerin aktarılması oldukça önemli. Ama hep gecikmeli olarak yapıyoruz ya hocam. Aslında tespitleriniz çok yerinde. Çözümler eyvallah, tamam. Ama uygulayıcılar da bir o kadar önemli mutlaka.
0: Burada bir sistemsel bütünlüğe ihtiyaç var. Şöyle, yani bir ülkenin ilim insanları, Kutatku birlikte şöyle bir söz vardır. Tam da konumuzla uygun. Göz odur ki dağın ardını göre, akıl odur ki yarın ne olacağını bile. İşte bir ülkenin ilim insanları yarın ne olacağına dair karar vericilere uyarılarda bulunur. Karar vericiler de onunla ilgili politikalar geliştirir. Eğer uyumlu bir sistem yapısı ortaya koyabiliyorsanız hepsi birbirini bütünleyerek entegre bir sistem oluştururlar. Biz tarihi son birkaç yüzyılda çok süratli yaşadığımız için aslında bu bizim tarihi süreç içerisindeki en zayıf olduğumuz dönemler. Çünkü sürat içerisinde insanlar güçlü kurumsal yapılar oluşturamazlar. Hı. Bir boksörün bile en zayıf anı hareketli halidir. İki ayağı birden yerdeyse o güçlü durur, yumruklardan az etkilenir. Biz de tarihi çok süratli yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Batılıların 300 yılda hallettiği bir şehirleşme ve göç olgusunu biz 30-40 yıl içerisinde yaşıyoruz. O zaman ne oluyor? Şehirlerimiz medeniyet sembolü olacağına, şehirlerimiz bu süratli göçle medeniyetsizliğin sembolü haline geliyor. Mimari anlayışımız dışarıya kaos olarak yansıyor. Müzikimiz öyle, edebiyatımız öyle, her şeyimiz öyle. İşte bu sürat içerisinde dinlenebileceğimiz asüde mekanlar inşa etmek zorundayız. İşte o kitaplarda onlar, ansiklopediler onlar, atlaslar onlar.
1: Tüm bunları bilmekle beraber, konuşmakla beraber yine de çok umutlanamıyoruz. Artık ipin ucu kaçmış falan diyoruz. Ancak siz umudunu hiç kaybetmeyenlerdensiniz. Evet. Gördüğüm kadarıyla tüm bu çalışmalar onu gösteriyor. O anlamda sevindirici tabii ki.
0: Saniye Hanım, ben ne kadar uğraşırsak uğraşayım, bütün dünya bir araya toplansak 13. yüzyılda bir tarafta Moğolların, diğer tarafta Haçlıların baskısıyla dünyanın karardığı vahşetin daha kötüsünü inşa edemeyiz. Bak 13. yüzyılda doğudan Moğollar geliyor, batıdan Haçlılar geliyor. Aynı anda hepsi bize yükleniyor. Ve biz o kırık dökük halimizde hem Moğolları hem Haçlıları durduruyoruz. Nasıl durduruyoruz biliyor musunuz? Moğollar biz oluyoruz. Çünkü kültür değerlerimizin gücünden dolayı Müslüman ve Türkleşiyorlar. Haçlılar da bir yerde durmak zorunda kalıyorlar. Şimdi o dönemle kıyasladığımız zaman ya da o dünyada 150 devlet inşa etmiş, 20 milyon kilometre kare vatan coğrafyasını işlemiş Osmanlıların 1919'da Polatlı

0: ile Ankara arasına sıkıştığı şartlardan çok daha kötü olamayız. Bak, biz oradan yeni bir tarih inşa ettik 100 yıl içerisinde. Niye biliyor musunuz? Bu mayanız varsa o mayayı üfleyecek birilerini hep yetiştiriyorsunuz. İşte benim de amacım gençlere bu nefesi aramalarını, bulmalarını. O nefes orada duruyordur, öğretmendir, onu bulacaklar. O öğretmen dünya kaygısı yoktur, hesabı yoktur, nefsini terbiye etmiştir. Öyle deriz biz. Talebenin hevesi, hocanın nefesi lazım deriz. O talebeyle o hocayı buluşturduğumuz zaman da bunların hepsini aşarız biz inşallah.
1: Evet, işte bunlar da bir çırpıda hani sihirli bir değnek gibi düzelmiyor. Müfredatta bazı şeyleri değiştirmek,
0: kıvama gelmesi
1: çok daha ayakları yere basan, artık o taşlar oturmuş ciddi bir sistem ve bunlar, hani bir medeniyetten, bir kültür inşasından bahsediyoruz. Biz kendimizin o kadar uzağında kalmışız ki bunu da kabul etmek lazım, ama bunlar bir çırpıda olmuyor. Çok
0: Amerika'nın keşfi deyince Avrupalılara bir paye veriyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Amerikan vahşeti demen lazım.
1: Evet.
0: Pek çok şey böyle yani.
1: Kesinlikle. Bir anda değişiyor zaten. Bir durup düşünüyorsunuz. Hocam, şurada Mevlana Celaleddin Rumi'den bir cümle var. Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi denilmiş. Bunu ilk kez Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözü olarak okudum. Aslında tam da bu konuştuğumuz mevzuyla alakalı bir durum. Biz hep Akif'ten, Mehmet Akif Ersoy'dan alışmışızdır bu tarz şeyleri okumaya. Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi.
0: Evet. Tarih bir ders almak için vardır. Bizde ise maalesef geçmişin çatışmalarını bugüne taşımak için kullanılıyor. O çok farklı bir şey tabii.
1: Hocam, evet. Sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma sebebi. Oysa ibret almak
0: tabii
1: için vardır.
0: Başka bir anlamı yok, çünkü değiştiremeyiz yani.
1: Değiştiremeyiz. Şu hata da hep yapılıyor kıymetli hocam. Tarihteki olayları ya da şahsiyetleri değerlendirirken bugünden değerlendiriyoruz. Oysa o dönemi bilmek, tüm bağlamlarıyla okumak, anlamak gerektiğini düşünürüm.
0: Doğrusu o zaten. Kendi şartlarında bir değer yüklemeniz lazım ona. Bugünden bakınca keşkelerle yürüyecek bir süreç değildir tarih. Dokunmadınız ama mesela tıpkı televizyonda bir filmi seyrettiğiniz gibi. Filme müdahale edemezsiniz, hikayeye müdahale edemezsiniz, senariste müdahale edemezsiniz. Ama oradan bir sonuç çıkartabilirsiniz. Benim annem rahmetli televizyonda bazen senaryoya ve oyunculara müdahale ederdi. Dikkat et, sağ tarafına bak falan derdi. Aynen onun gibi biz tarihe müdahale edemeyiz. Fakat tarih bize bir ders bırakır. Onu alabiliriz zaten. Onun kıymetli olmasının nedeni de odur. Fakat bu çatışma ve kaos ortamlarında tarih hep bir meşruiyet aracı olarak kullanılır. Ve bir de geçmiş çatışmaları günümüze taşıyarak kendi gemini yürütme aracı olarak kullanılır. Biz bununla ilgilenmemeliyiz. Biz sadece oradan alabileceğimiz dersler ve ibretlerle geleceği daha nasıl güzel yapabiliriz, ona yoğunlaşmalıyız. Sizler de vesile oluyorsunuz.
1: Coğrafyadan Vatana programında bunu yapmaya gayret ediyoruz hocam. Önemsiyorum. Ve tarihi şahsiyetleri, o coğrafyanın nasıl vatanlaştığını olduğu gibi anlamak ve bugüne yansımalarını konuşmaya gayret ediyoruz açıkçası. Çünkü bazen şunu da fark ediyorum. Her şey biliniyor gibi. Hayır, aslında bilinmediğini, kendi tarihimize, coğrafyamıza dair, hani Türkiye'deki şehirlerimize, ilçelerimize dair, kültürel tarihi zenginliklerimize dair pek çok şeyin bilinmediğini de fark ediyorum sahaya çıktığım zaman açıkçası.
0: Kesinlikle bu hafızayı da tazelemek lazım, sürekli yenilemek lazım. Çünkü kültür ve medeniyet eğer kendisini yenilemez ve yeniden kendisini üretemezse o zaman zaman dışı kalıyorsunuz. Çok teknik bir kıyaslama yapayım. Mesela şu an biz dijital dünyada sürekli programlarla iş gören bir sektör içindeyiz. O programlar sürekli güncellenir. Siz 10. sürümünü, 11. sürümünü kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde tıkanır, donar program. Telefonunuzu da öyle yeniliyorsunuz çünkü öyle kurga. Tıpkı bunun gibi kültür ve medeniyet de sürekli üretilmeli ve yenilenmelidir. O zaman bir değerler silsilesi inşa edersiniz. O da nasıl olacak? Kendi bilginlerinizi, kendi sanatkarlarınızı, kendi düşünürlerinizi yetiştireceksiniz. Dünyanın en zengin ülkesi olsan bunları dışarıdan alamazsınız. Ama dışarıdan mühendisi getirebilirsiniz. Teknik elemanı getirebilirsiniz. Doktorunuzu getirebilirsiniz. Fakat hukukçunuzu, felsefecinizi, ilahiyatçınızı getiremezsiniz. Onları yerli kendinizi yetiştirmeniz lazım. Onlar sizin değerlerinizi güncelleyerek dünyaya takdim edecek ve şu an dünyanın en çok ihtiyacı olan şey de, dünyanın şu an gerçekten ihtiyacı olduğu şey de huzur ve güvenlik duygusu. Dünyanın her yerinde kendimizi zayıf hissediyoruz insanlar olarak. Şu her an her şeyi kontrol ediyor. Uydudan bile ya da elimizdeki bir telefonla öldürülebileceğimiz gerçeğiyle karşılaştık. Tarihte bu kadar zayıf olduğumuz başka bir şey yok. Burada insanların tutunacakları sağlam zeminlere ihtiyaç var, sütunlara ihtiyaç var. Ve benim bütün gayretimin temelinde de bunu sağlama potansiyeli yeryüzünde en çok bizim kültürümüzde var olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Yani ben madenden bir cevher çıkartıyorum. Ustalara da diyorum ki alın bu cevherleri, bunlardan mücevherler yapın. Bu böyle, ne tek başıma ben de yapamam, siz de yapamazsınız ama hepimiz birlikte bir hikaye yazabiliriz. O hikayeyi paylaşabiliriz hep birlikte. Umarız öyle olur inşallah. Niyet bizden, gayret bizden, yardım Allah'tan. Öyle bilir, öyle inanırız.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Var olun, sağ olun. Çok istifadeli bir eyvallah program oldu hakikaten. Eyvallah. Vaktinize, ömrünüze bereket. Bir kez daha teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun, var
0: ben
1: olun.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah başka programlarda İnşallah. Yine sizi dinlemek nasip olur diyelim. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan hocamdı. Atlasların

0: belki söylemek ama belki konudaki samimiyetimizi ifade etmek için söylüyorum. Geliri gazeli çocuklara bağışlanmış bir projedir. Yani bu tür şeylere ben hiçbir zaman hiçbir çalışmamda ticari olarak yaklaşmıyorum. Çünkü amacı gölgeler diye düşünüyorum. Bu bir mesuliyet yansıması olarak düşünüyorum. Hı-hı. Sizin de niyetiniz dua yerine geçer inşallah. Evet. Birisi sahiplenir, yapar.
1: İnşallah. Evet efendim, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi vatan bir hafıza. Milletleri millet yapan tarihleridir. Tarihsiz bir millet kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Ve yine denilir ki büyük milletlerin, kültür ve medeniyetlerin olmazsa olmaz üç göstergesi: ansiklopedisi tamamlanmış, atlası hazırlanmış, temel kaynak eserlerinin neşredilmiş olması gerekir. Ve bu konu üzerinde konuşmaya, bilgiler almaya gayret ettik. Profesör Doktor Azmi Özcan Hoca çok kıymetli bir akademisyen, bir ilim adamı. Bu ülkenin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi. İslam tarihçisi, ilahiyat profesörü, yazar. Kısaca bahsetmek isterim aslında özgeçmişinden ve eserlerinden bu vesileyle. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 86'da Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans, 90'da Londra Üniversitesi'nde doktora yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde doçent, Sakarya Üniversitesi'nde profesör oldu. 1983'te öğretmen, İSAM'da araştırmacı ve başkan, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Osmanlı-Hindistan ilişkileri, hilafet makamı, Sultan II. Abdülhamit, yakın çağ Osmanlı siyasi tarihi, siyasi düşünceler tarihi, 19. 20. yüzyıl İslam dünyası ve fikir hareketleri, sömürgecilik tarihi, Osmanlı-İngiliz ilişkileri konularındaki araştırmalarıyla tanıyoruz kendisini. Eserlerinden bazıları: Panislamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, 1980'de İstanbul'da çıkarılan bir gazete ve İngiltere'nin kopardığı fırtına, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlere karşı bir Hint-Osmanlı planı, Sultan II. Abdülhamid'in pan-İslam siyasetine Cevdet Paşa'nın tesiri, İngiltere Arap Hilafeti ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nde din ve vicdan hürriyeti, tanzimat, ıslahat ve misyonerlik üzerine çalışmaları, kitapları olan kıymetli bir isim. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Kazım İncetaş. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tavuklar hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Geniş avlu tertemizdi. Ne toz, ne gübre, ne bir çöp vardı. Uzaktaki karanlık, ağzı dipsiz bir mağaranın girişini andıran ahırın dik çatısı üstünde birkaç güvercin hızlı hızlı geziniyor, oturduğum temiz peykenin önünde dağılmış bir tavuk sürüsü bekleyerek ve fikren meşgul dolaşıyordu. 50'den fazlaydılar. İçlerinde her renkten vardı. Büyük, parlak, kırmızı bir horoz etrafındaki tavuklara sarkıntılıklar ediyor, kabarıyor, silkiniyor, kaşınıyor, gagasıyla kanatlarının, kuyruğunun tüylerini düzeltiyordu. Hepsinin yüzleri hana dönüktü. Kırmızı ve yuvarlak gözleriyle peykenin yanındaki kapıya baktıklarının farkına vardım. Mutlaka yem vakitleriydi. Sahiplerini bekliyorlardı. Yağmurları takip eden havanın o şeffaf canlılığı içinde daha parlak, daha temiz, daha güzel gözüküyorlardı. İnsana şiirlerdeki hayali, köy alemlerinin lezzetini ve mutlu sessizliğini hatırlatan bu sevimli hayvanlar arasında gezinmek istedim. Kalktım, gerindim, keskin bir toprak kokusunu iyice teneffüs ettim. Küçük kapıdan dışarı çıktım. Peykenin önündeki tavukların hepsi bir anda bana baktılar. Sonra yürüdüğümü görünce hepsi birden sanki bir kumanda verilmiş gibi koşarak kaçtılar. Uzakta ahırın yanındaki bodur bir binanın arkasına toplandılar. Garip şey, korktular dedim. Döndüm, tekrar içeri girdim, peykeye uzandım. Tavuklar önlerindeki muhteşem horozlarıyla yavaş yavaş tekrar geldiler. Peykenin yanındaki kapının önünde toplandılar. Birisinin çıkmasını bekliyorlar gibiydi. Peyke'den eğilerek kolumu salladım. Kışt dedim. Hiç aldırmadılar, korkmadılar, kaçmadılar. Yine kalktım, yavaş yavaş dışarı çıktım. Hepsi kaçışarak yine ahırın yanındaki alçak binanın arkasına biriktiler. Tekrar içeri girdim. Bakalım geri gelecekler miydi? 3 dakika geçmeden yine geldiler. Küçük kapının önünde toplandılar. Bunlar şüphesiz benden korkmuyorlardı. Çünkü deminden atla 4 nala avluya girdiğim vakit hiç kaçışmamışlardı. Hatta ezmemek için atımı birden yavaşlatmış ve aralarında inmiştim. Şimdi neye böyle kaçıyorlardı? Küçük kapının önünde bekleyişlerine baktım. Mutlaka bir şey bekliyorlardı. Akşamdı. Mutlaka yem bekliyorlardı. Denemek için bir defa daha dışarı çıktım. Yine deminki gibi kümesleri olması lazım gelen o küçük binanın arkasına koştular, bekleyerek durdular. Zeki hayvancıklar diyordum. İşte çiğ beyaz badanalı şu hanın temizliğinden belliydi. Hancı gayet düzensever ve zevk sahibi bir adamdı. Bunlara rastgele ötede beride yem vermiyordu. Günlük gıdalarını kümeslerinde yiyorlardı. Onları kıymetli ve itaatkar bir bölük asker gibi mutlak bir düzene alıştırmıştı. Şimdi ihtimal yem vakitleriydi. Kapıdan birisinin çıktığını görünce kümeslerine koşuyorlardı. Girdim, yine peykeye uzandım. Yavaş yavaş dönmelerine, yine kapının önünde birikmelerine bakıyor, zeki hayvancıklar diyordum. Bu esnada hancı elinde bir arpa eleğiyle önümden geçiyordu. Tavuklar onu görmemiş gibi hiç aldırmadılar. Bana gülümseyerek, "Çok yorgunsanız odanıza çıkın efendi," dedi. "Yatağınızı yaptım." "Hayır," diye karşılık verdim. "Burası daha hoşuma gidiyor." Hancı güldü. Gidecekti. Tavuklarının zekasını, kendi düzenseverliğini bilmem niçin bu adama söylemek istedim. Gülümseyerek ve gayri ihtiyari, "Tavukların çok akıllı," dedim. Hancı yüzüme bir şey anlamamış gibi garip bir bakışla baktı. Sonra kapı önünde sık bir küme halinde duran tavukları teftiş eder gibi baktı. "Çok cinstirler," dedi. "İçlerinde 13 tanesi günde 2 defa yumurtlar. Fakat efendi, çok akıllı olduklarını nereden anladınız?" Yüzüme bakıyor, çürük ve eksik dişlerini göstererek gülüyordu. Cevap verdim. "Karınları acıkmış. Bak kapının önünde nasıl bekliyorlar. Birisi çıkınca yemlerini verecek zannediyor ve doğru kümeslerine koşuyorlar." Hancının yırtık ve kirli tebessümü kapandı. Hiçbir şey anlamıyor, o ana kadar anladıklarının da boş olduğunu birdenbire idrak edenlere mahsus katlanan bir şaşkınlıkla yüzüme bakarak, "Onların kümesleri yoktur,
ahırda yatarlar diyordu. Hem biz onlara hiç yem vermeyiz. Hancı'nın şaşkınlığı tamamıyla bana geçmişti. Biraz durdum, sonra uzaktaki kapıdan her çıkışta tavukların koşarak arkasına toplandıkları küçük ve alçak binayı elimle göstererek sordum. Öyleyse orası ne? Hancı merakla işaret ettiğim tarafa baktı. Döndü ve bilmediğime asla şaşırmamış gibi gayet tabii ve kayıtsız cevap verdi. Abdesthane.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tavuklar öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Tarih ezeli bir tekerrürdür. Genç tarihçi S.B. Mektup. Son tarih makalenizi büyük bir dikkatle okudum. Sizi bütün kuvvetimle, bütün varlığımla onaylarım. Gözlerini sınırsız geleceğe dikip geçmişe asla önem vermeyen bugünkü gençliğe güzel bir ders veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni bir şey yoktur. Her şey eskidir. Eskiden gerçekleşmiş bir olayın aynı sebepler ve şartlar dahilinde tekrarıdır. İlimler ve fenler bile eskidir. Mesela fiziğin, tıbbın ilk kuralları geçmişte konmuş, yalnız bazı ayrıntılarında keşif ve yenilikler gerçekleşmiştir. Asırlarca evvel gelen Buda, bütün dinlerin, bütün felsefelerin bir ağızdan dile getirdikleri bilgelik ve erdem efsanesini dile getirmiş, sonrakiler, hatta şimdikiler hep onun düşüncelerini tekrar etmişlerdir. Ve okurken insanın kulağında beyaz ve güçlü dişlere çarparak fışkıran, coşup taşan bir nutuk izlenimi bırakan sağlam ve süslü ifadenizle hislerimizin iyi ve fena, övülen ve kabul görmeyen fikirlerimizin yeni ve sonradan edinilmiş olmayıp eskiden kalma bir miras olduğunu, hatta sosyalizm ve antimilitarizm gibi aymazlıkla yeni sayılan toplumsal hareketlerin bile pek eski olduğunu filozof Seneca ve ondan evvel gelenlerin sözleriyle ispat ediyorsunuz. Bu değerli, bu en doğru hakikatleri içeren altın satırları ihtimal bazı gençler masum, alaycı bir gülüşle okudular. Onların fikirlerince geçmiş mezardır, ölümdür, yokluktur. Tarih en can sıkıcı, en faydasız, gerici bir uğraştır, köhneliktir. Ben de 4 sene evvel tamamıyla böyle düşünüyordum. Hiç tarih okumamış, mektepteyken tarih derslerinde ya uyumuş yahut bilinmez geleceği hayal ederek öğretmenin saatlerce söylediklerini asla işitmemiştim. Öğrenimimi tamamlayıp hayata girdiğim vakit Orta Çağ'ın nereden başladığını, Anibal'ın kim olduğunu, hatta Roma'nın kimler tarafından kurulduğunu, İstanbul'u alan Fatih'in babası hangi padişah olduğunu bilmiyordum. Fakat bugün sizin kadar bilgim olduğunu iddia edemesem de bizim bütün tarih öğretmenlerimizden hatta

bazı ihtiyar tarihçilerimizden pek çok tarihi bilgiye sahip bulunduğumu övünmeden söyleyebilirim. 5 senedir hayatım yalnız tarih okumakla geçti. Büyük bir kütüphanem var ki içinde tarihten başka kitap bulamazsınız. Eskiden sanat ve edebiyat sevdasıyla araştırdığım ünlüleri unuttum. Şimdi Michel, Saint-Simon, Ernst Louis'den tutunuz da en vasat tarihçilere kadar hepsini büyük bir zevkle okuyorum. En önemsiz gelenekler, hatıralar beni büyülüyor. Artık Pierre Clément, Frédéric Masson, Joseph Turcot, Lully, Pierre de Nolhoc, Doktor Cabani, en sevdiğim, en taptığım yazarlar. Dünü okudukça bugünün, yarının safhaları önümde perde perde açılıyor. Kendimde elimde olmadan gizemli bir falcı, bilinmezi bilen bir ruh hissediyorum. Şimdi gülümsüyorsunuz değil mi? Ve karşınızda olsam soracaksınız ki, niye tarihe bu kadar merak ettin? Büyük bir tarihçi, bir öğretmen mi olmak istiyorsun? Maksadın ne? Evvela sizi temin edeyim ki tarihçi olmak niyetinde değilim. Yazar, öğretmen, hiç. Bu merak bende hastalıklı, adlandırılamaz bir ruh halidir. Ben tesellisi mümkünsüz bir felaketin, intikamı alınamaz bir mağlubiyetin şaşırttığı bir adamım. Üzüntümü uyutmak için beynimi tarih çalışarak yoruyorum. 5 senedir sizinle tamamıyla hemfikirim. Tarih ezeli bir tekerrürdür. Ben bunu herkesten ziyade hissettim, yaşadım. İnancım tecrübeye dayalıdır. Benim kadar tarihin feci ve haksız tekerrürünü gören yoktur sanırım. Araştırma faaliyetiyle kısalan değerli zamanınızı suistimal etmediğime emin olarak hikayemi, kendi tarihimi, milattan önce 8. asırda cereyan etmiş bir vakanın haberim olmadan benim zavallı başımda nasıl tekrarlandığını size anlatacağım. Bu biraz ayrıntılı olacak. Fakat rica ederim tahammül ediniz. Binlerce kitapların tozlanmış sayfalarını süzen gözlerinizde harikulade bir kuvvet vardır.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
2: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan 9 milletvekili için ihraç talebi çıkmıştı. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay yapılması hedefiyle başka bir adım attı. Özgür Özel'e yakın 27 üye parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de olan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
0: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem.

0: Yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 49. oturum eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Reklam Müdürü Elif Güven'in savunmasıyla başladı. İddianamede Güven'in Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. İhale süreçlerinde aktif rol aldığı ve örgüt yöneticisi Ongun ve Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği öne sürülüyordu. Dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklamakla suçlanan Güven'e soruşturmada adı geçen bazı isimlerle ilgili irtibatları soruldu. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, Ongun'un belediyede yönetici olduğunu, bu nedenle talimatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Emrah Bağdatlı için tanıyorum fakat neden talimat alayım şeklinde savunma yaptı. Bir diğer tutuklu sanık Medya AŞ satın alma ve ihale müdürü Fatoş Ayık ise hiçbir zaman menfaat elde etmediğini ve etkin pişmanlık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuya yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğrattığı belirtiliyor. MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Rüstem Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ilişkileri, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihinin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir askeri grup gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz dedi. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandığını dile getirdi. Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt geldi. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'ye daha güçlü karşılık vereceğiz dedi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu.
1: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin

0: hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Ticaret Bakanı İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını, ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi. %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerine 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz var. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Meksika'da saat 22'de başlayan mücadele TRT 1 ve TRT Tabi'den naklen yayınlanıyor. Real Madrid'in yıldız futbolcusu İbrahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde faslı futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi. NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra

0: İlk kez şampiyonluğun eşiğine geldi. Knicks 29 sayı geriden geldiği maçta San Antonio Spurs'u 107-106 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Handbol erkek milli takımımızın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlılar, C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul ve Rize 19, İzmir ve Mersin 23, Balıkesir 14, Çanakkale ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Zonguldak ve Elazığ 16, Antalya, Hatay ve Mardin 22, Diyarbakır 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bala Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün saat 22-6 arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 535 sayılı bildiri. İzmir Körfezi yat ve yelken yarışları 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17.30'a kadar Foça Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel 596 sayılı bildiri. Akdeniz Atış Eğitimi 11 Haziran 2026 tarihi saat 13'den saat 14'e kadar 36 derece 25 dakika kuzey, 28 derece 46 dakika doğu mevki merkez olmak üzere 2 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere yerel 597 sayılı bildiri Çandarlı Körfezi, yat ve yelken yarışları 13 Haziran 2026 tarihi saat 00.01'den 14 Haziran 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 46 dakika 1 saniye kuzey, 26 derece 51 dakika 22 saniye doğu. 38 derece 49 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 53 dakika 20 saniye doğu. 38 derece 51 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 53 dakika 54 saniye doğu. 38 derece 52 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 52 dakika 41 saniye doğu. 38 derece 54 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 58 saniye doğu. 38 derece 56 dakika 32 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 53 saniye doğu. 38 derece 52 dakika 19 saniye kuzey, 26 derece 46 dakika 31 saniye doğu. 38 derece 43 dakika 40 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 1 saniye doğu. 38 derece 42 dakika 41 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 23 saniye doğu. 38 derece 44 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 25 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Saygılarımızla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızla, konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Beri Vaner'in, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Hatice Aslan Ersan. Gecenin içinde ne resim sanatıyla başlayacağız. Programımızın ilk konuğu ressam Fatih Yıldız olacak. Sanat hayatını, yaptığı çalışmaları, katıldığı sergileri konuşacağız kendisiyle. Geceye müzikle devam edeceğiz değerli dinleyenler. Programımızın konukları müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın olacaklar. Canlı yayında birbirinden güzel şarkılarıyla ve sohbetleriyle eşlik edecekler bize. Birazdan TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden de ilk konuğumuz ressam Fatih Yıldız'la birlikte sizinleyiz.

0: Bu gece programımıza iç dünyamızı dışa aktarımının en güzel anlatımlarından biri olan resim sanatıyla başlıyoruz. Ressam Fatih Yıldız, TRT Antay Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz Gecenin İçinden programının ilk konuğu. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sizi tanıyabilir miyiz Fatih Bey?
1: Ben Fatih Yıldız, eğitimci, ressam. Ankara'da görsel sanatlar öğretmeniyim. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nda sanat koordinatörlüğü yapıyorum. Adıyaman doğumluyum, Adıyaman Çelken doğumluyum.
0: Evet, resme ne zaman, nasıl başladınız? İlginizi ilk ne zaman fark ettiniz? Oradan devam edelim mi?
1: Tabii ki olur. Adıyaman'ın en şirin ilçesi Çelikhan'da doğdum ben aslında. Çelikhan yaşam hikayeleriyle dolu dolu gördüğüm insanlar, doğa, gelenekler, yaşanmışlıklar, hayal dünyamı aslında şekillendirdi. Zaman içerisinde eserlerimde beni en çok etkileyen konular yaşadığım coğrafyanın insanı, kültürel zenginliği oldu. Özellikle Mezopotamya'nın, Anadolu'nun o kadim mirası, kadın figürleri, buğday başaklarıyla bereketi simgeleyen aidiyet temaların, çalışmaların merkezinde yer aldı bende. Köklerimden beslendiğim için evrensel bir dil kurabildiğimi düşünüyorum işin açıkçası.
0: Peki hep böyle miydi, bu alanda eğitim almışsınız, alanda eğitim vermeye devam ediyorsunuz? Bütün bunlar şöyle, nasıl gelişti?
1: Şöyle anlatayım. Aslında resme ilgim çocukluktan beri başladı. Yani ilkokul öğrencisiyken işte ikinci, üçüncü sınıfta sınıf öğretmenimiz benim resimlere pano yazardı. Orada bir ilgi vardı zaten. Hı hı. Bir de yaşadığımız coğrafyada güzel bir coğrafya olduğu için hep bunları resmettik, ilerledik. Sonrasında tabii Adıyaman'dan ayrıldım ben. Eskişehir'e gittim. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Ama ilk gittiğimde bir heykel hocam direkt bana şöyle bir eser verdi. Adıyaman Kağıthay ilçesinde bulunan Arsemya ören yerindeki Herakles ve Antiyokos'un tokalaşma sahnesini, rölyefini bana ödev olarak verdi. İşin açıkçası ben o zamana kadar Adıyaman'a, Kağıthay'a, işte Nemrut'u bilmiyordum. Yani hani Çelikhan'da yaşıyorduk ama o bölgeleri çok bilmiyorduk. Hı hı. Tabii her öğrenci o bölgelere ait çalışmalar veriyordu. Bana da o Herakles'le Antiyokos'un tokalaşma sahnesini verdi. Ben o rölyefe başladığımda acaba bu ne diye

0: yola çıktım. Sonradan tabii Komagene Krallığı'nın olduğunu, işte çok geniş bir kadim geçmiş kültüre sahip bir Adıyaman'da yaşadığımızı gördüm. Bu benim için bir başlangıç, bir milat oldu işin açıkçası. O şekilde bir resme tabii yöneldim. Yani bir resim eğitimini o şekilde aldım. Sonra yüksek lisans Gazi Üniversitesi'nde başladım. Hep o alanda çalışmalar yaptık, devam ettik. İşte sonra öğretmenliğe geçtim. Bu öğretmenlik sürecinde de tabii öğretmenlik yapıyoruz. Eğitim alanı içerisindeyiz. Eğitimler veriyoruz. Çeşitli kurum kuruluşlara, öğrencilere, gençlere, yetişkinlere. Sonradan şöyle bir Adıyamanlı yazarımız Sırrı Özbek ile bir yerde bir temasta karşılaştık. Sırrı Bey beni tanıyormuş. İşte ben de sonradan tabii tanıdım. Çok ünlü bir aktivist, roman yazar, çok böyle donanımlı bir insan. Onunla şöyle bir teklifle geldi. Ya dedi, Adıyaman'la ilgili bir çalışma yapalım mı? Ben o gün belki hayatımın en iyi günlerinden birini yaşadım diyebilirim. Şimdi o gün bir Komagene Krallığı için bir yolculuğa çıktık ve Sırları Taşlarında Saklı Şehir diye bir kitap hazırladık biz Sırrı Özbek'le. 4 yıl boyunca 40 milyon yıl öncesinden başlayarak İslam çağına kadarki olan Adıyaman'ın bütün ören yerlerini, tarihi kalıntılarını, tümülüslerini, ondan sonra bütün alanı biz fotoğrafladık, resmettik. Ondan sonra Sırrı Bey yazılarını yazdı. Bu şekilde bir yolculuk yaptık. Bu 4 yıl sürdü bu kitabın çıkması. Sırları Taşlarında Saklı Şehir diye. Orada benim ilgimi yine şey çekti. Yani o kadın motifleri, ondan sonra yaşam hikayeleri, o taşa kazılan tarih beni gerçekten cezbetti. Biz o dönemde de Komagene kadınını biliyorsunuz, o kafasındaki kullandığı şar dediğimiz başlık, bugün geleneksel Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kullanılan kadın başlığı, yani 2000 yıllık geçmişe dayanıyor. Ya o dönemde de kullanılmış, yani milattan önce 70'li yüzyıllarda. Tabii Adıyaman olunca o bölge, Komagene bölgesi de işte buğdayıyla ünlü. Buğday başaklarıyla harmanlayıp kadın figürünü evrensel bir kaligrafiye çevirerek bir tarz oluşturdum. Ve bu şekilde resimlerimle ilerlemeye çalıştım. Bu şekilde ilerledik.
1: Evet, 4 yıllık bir çalışmanın sonunda kendi özgün tarzınız mı ortaya çıktı tüm
0: Evet.
1: bunların vesilesiyle? Baştan da söylemiştiniz doğduğum coğrafya Mezopotamya çok ilgimi çekiyor diye. Resimlerinizde bunun öncesi ve sonrası nasıl fark ediliyor? Neler yaptınız bu aşamadan sonra Mezopotamya'nın kadınlarını çizdiğinizi biliyoruz. Biraz öncesi ve sonrasıyla bu farkı size kattıklarını, sizin anlatmaya çalıştıklarınızı paylaşalım mı dinleyenlerimizle Fatih Bey?
0: Tabii ki olur. Şimdi Mezopotamya'nın Altın Kadınları diye bir aslında lise döneminde hep böyle bir çocukluk hayalim vardı. Yani bir Mezopotamya'da bir kişisel sergi açmak dileğim vardı. Fakat birinci, ikinci, üçüncü sergilerde açamadık o bölgelerde. 34. sergimi 15 Nisan'da Diyarbakır'da St. George Kilisesi'nde açtım, müzenin içinde. Çok güzel bir avluda St. George Kilisesi'nde açtım. Bu benim bir çocukluk hayalimdi. Doğup büyüdüğüm topraklar, çocukluğuma götürdüğü insanlar, annelerimiz, ninelerimiz, herkes aslında çok güzel dönütler aldım o Diyarbakır'da. Yani 7'den 70'e çok güzel taleplerle karşılandım. Çok güzel.

0: Ben ilgi gördü. Bu benim için inanılmaz bir mutluluktu. Çok güzel misafir ettiler bizi Diyarbakır'da. Onu söyleyeyim ben. 35. sergimi geçen ay Ankara'da açtım ve sonradan tabii Antalya'ya geldik. Sizlerle karşılaştık.
1: Evet, peki ilk serginizi ne zaman açmıştınız? 35.sini Antalya'da açtım dediniz.
0: 36.sını Antalya'da açtım.
1: 36.sını Antalya'da açtınız. İlki kaç yılındaydı, neredeydi? O neler içeriyordu? Antalya'da neler izleyiciyle buluştu?
0: İlkini 2007'de Eskişehir'de bir karma sergiye katılmıştım okul olarak. Bölüm öğrencileri olarak bir karma sergi yapmıştık 2007 yılında. Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünün içindeydi. Tabii ilk sergimiz de çok böyle güzeldi. Bugün bir çalıştay vardı o Eskişehir'de. O çalıştayda da bugün gördüğümüz bütün ünlü ressamların o dönem daha genç yıllarıydı o ressamların. O ressamlar da çalıştaya katılmışlardı. Çalıştay sonrasında da biz bu sergiyi açmıştık. O da inanılmaz böyle ilk sergi olması sebebiyle de çok güzeldi.
1: Peki 3. Antalya Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldınız geçtiğimiz günlerde. Orada hangi eserlerinizle yer aldınız? Nasıl geçti sizin açınızdan bu sergi? Bunun değerlendirmesini de paylaşır mısınız bizimle?
0: Tabii ki Antalya 3. Çağdaş Sanat Fuarı'na aslında ikincisi geçen sene de katılmıştım. İkinci ve üçüncüye katıldım. Çok güzel dönüşler aldım. 7'den 70'e herkes geldi. Yani güzel bir organizasyon oldu diyemem. Çünkü belli başlı aksaklıklar olmuştu organizasyon şirketi. Sanki ilk etaplarda biraz sıkıntılar yaşadı ama sonrasında hem gelen izleyici hem gelen koleksiyonerler fuarda baya bir ilgi çekti. Bir de ön taraftaydı benim resimler, Mezopotamya'nın kadınları. Her gelen bir fotoğraf çekip böyle kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Ben çok mutlu oldum. Yani her gelen insan kendinden bir şeyler buldu. Aa benim ninemi mi çizdin? Aa benim anneannemi mi çizdin? diye ifadeler kullandılar. Bir de baya bir ilgi çekti diye düşünüyorum. Hani ben şöyle düşünüyordum. İlk işte bizim Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Malatya'da çünkü yerelde çıkıyor bu figürler ama en nihayetinde baktığında bu ulusal basla yurt dışında da bu arada sergiler açtım. Ama Antalya'da da bu ilgi çok çok daha fazla yani çok daha da önemseniyor yani öyle diyebilirim.
1: Çok güzel. Şunu da soralım. Ankara, İstanbul gibi daha büyük bu alanda önde kentlerde sergiler tabii daha profesyonel hazırlanıyor. Siz de belirttiniz biraz önce. Ama farklı illeri, Anadolu'nun farklı köşelerine geçtiğinizde aksaklıklar olsa da orada da bazı çalışmalar geleneksel hale getirilmeye çalışılıyor.
0: Tabii
1: Sanat
0: mutlaka.
1: yurdun her yerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Siz de katıldığınız illerden bahsettiniz biraz önce. Bu size neler hissettiriyor? Adıyaman'da başlamışsınız, yaşantınızı Ankara'da sürdürüyorsunuz. Hem iş hayatınızı hem sanat hayatınızı.

0: sanatın yerelden evrensele ulaştığını belirtiyor. İşte geçen Mart ayında Londra'da bir sergi açtım. Hı hı. Londra'da işte yani en iyi demeyelim de işte orta sınıf bir galeride bir sergi açtık. Oradaki gelen izleyici kitlesi de yani hayranlıkla bakıyordu benim bu eserlerime. Güzel gidiyor yani küçük illerde de olsa, büyük illerde de olsa, yurt dışında da olsa yani kendimizi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Yani şimdi kalkıp benim bir Fransız ya da bir İngiliz evi ya da bir binası, oradaki bir kadını çalışmam, oradaki insan çok cezbetmiyor. Aslında diyor ki, sanatın evrensel yönü şunu söylüyor. Hani diyor ki, sen evet bir yerden kopmuşsun, senin yaşam hikayeni biz merak ediyoruz işin açıkçası. Bu vesileyle de biz kendimizi ne kadar iyi tanıtabilirsek dünya bizi o kadar iyi tanıyacak diyebilirim. Çünkü bu çizdiğim kadın figürleri de zaten kaybolmaya yüz tutmuş durumda. 20 yıl önce işte 30 yıl önce hani çocukluğumda ben baktığımda mahallede dolaştığımda onlarca belki de ellerce bu kadın motifini, kadın hikayesini görünce şimdi mahallelerde dolaştığımızda böyle bu tür elbiseleri giyen kadınları da rastlamak çok nadirleşti. İşte bir bayramda, bir taziyede gittiğimizde, bir düğünde böyle 3-5 tane kadın anca görebiliyoruz. Belki de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu da gidecek. Belki de yeni bir şeyler çıkacak. Ama işte bu resim yaşayacak. Bu resim belki de 200 yıl sonra, ya işte Fatih Yıldız diye birisi vardı, bizim Adıyaman'daki kadınlar böyleymiş diyebilecek diye düşünüyorum yani.
1: Sizi en çok heyecanlandıran bu duygu mu? Bir Mezopotamya ilginizden ve bunun ilgi görmesinden, memnuniyetinizden bahsettiniz. Belki o kıyafetler, o yaşam tarzı kaybolacak ama tablolar duracak. Birileri bunları görmeye, seyretmeye devam edecek. Bir sanatçı için, bir ressam için en büyük mutluluk kaynağı bu mudur? Siz neler hayal ediyorsunuz bu anlamda?
0: Ya ben işin açıkçası yani bu yolculuğa Sırrı Özbek ile başladığımda ya o kadar inanılmaz bir keyifle başladım ki yani o ören yerlerini gezdiğimde, oradaki anıt mezarlara girdiğimizde, bir de özel izinle girdiğimiz yerler vardı, halka açık olmayan yerler. Ya inanılmaz böyle keyif alıyordum. Yani o tümülüsler, o anıt mezarlar, o hikayeler, oradaki mozaikler. Mozaiklere bakıyorsun, o dönemin bütün yaşam hikayelerini o mozaiklerde görüyorsun. Yani bir amfide, bir salonun alt kısmına, zeminine oluşturulmuş bütün yaban hayatını görüyorsun. Giydikleri kıyafetlerinden tutun, yedikleri yemeklerden tutun, orada avladıkları hayvanları dahi tasvir etmişler o mozaiklerle. Şimdi ben baktığımda 2000 yıl öncesi toprak altında kalmış mozaikleri bu arkeologlar, araştırmacılar çıkarıyor. Hı hı. Bu haliyle beni çok motive ediyor. Yani ben böyle bir fikirle yola çıktığım zaman ben inanıyorum belki de 200 yıl sonra, 300 yıl sonra, 500 yıl sonra bu resim yaşayacak ve 300 yıl sonraki insanlar diyecek, aa böyle kadınlar vardı, yaşıyorlardı. Şimdi taşa kazılmış o tarih. Bir şekilde duruyor yani. Tabii doğa ne kadar tahrip ediyor, işte depremler, büyük depremler yaşadık. Biz kitabı depremden önce hazırlamıştık. Ama depremden sonra baktığımızda bazı yerler hasar gördü. Kiliseler, işte Mor Efrem Kilisesi var Gerger'de. O haliyle doğa tahrip edebiliyor bazen ama az da olsa

0: kalıntılar oluşuyor. Bu kalıntılar da bize ilginç geliyor. Yani bize keyif veriyor. Biz araştırmak istiyoruz. Biz köklerimizin nereden geldiğini görüyoruz. Oradan besleniyoruz. Evrensel bir anlatım gücüne ulaşmak istiyoruz bu anlamda. Bu da haliyle kitleleri canlı tutmaya çalışıyor, dinamik tutmaya çalışıyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: Peki, kolaylıklar diliyoruz. Umarız bugünün eserleri de sizin de bahsettiğiniz gibi yüzyıllar sonra anılır, bir şeyler anlatır dönem hakkında. Şunu soralım peki, siz bir yandan da eğitimcisiniz, alanda eğitim veriyorsunuz. Kimler ilgi gösteriyor resme? Siz neler aktarmaya çalışıyorsunuz çocuklara, gençlere ya da farklı yaştan resimle ilgilenenlere? Dinleyicilerimiz için bu açıdan önerileriniz olabilir mi? Belki başlamak için, belki geliştirmek için hem icra eden hem de eğitimini veren bir isim olarak.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir soru yönelttiniz. Bazen işte şununla karşılaşıyoruz. Ya ben hiç resim çizemiyorum. Ben nasıl güzel resim çizebilirim? Aslında kötü resim yoktur ya. Herkes duygularını ifade edebilecek bir kabiliyete sahip. İşte şunu derler. İşte Cin Ali çizemiyorum. Biz de tam şöyle diyoruz. Tam orada başlıyoruz aslında. Cin Ali ile başlıyoruz eğitimi. Yani işin temel teknik boyutunu anlatıyoruz. Yani ileri perspektifli şeyler, işte ondan sonra ölçüler, oranlar, portre nasıl çizilir, doğa nasıl çizilir, manzara nasıl çizilir, ondan sonra tonlamalar nasıl verilir, renk bilgisi nasıl verilir, bunları anlatıyoruz. Ama işin açıkçası en temelinde şu var. Yani biz duygularımızı, düşüncelerimizi, imgelerimizi sanata nasıl dönüştürebiliriz? Bu illa bir boya malzemesi olacak değil. İlla bir kalemle kağıt üzerine çizebileceğiniz bir obje değil. Bir sanat icra edebilirsiniz. Belki atık malzemelerden bir şey üretebilirsiniz. O da sanatın bir dalı neticede. Ne yapmak lazım burada? Benim önereceğim şeyler sanatla kalsınlar. Mutlaka bir enstrüman olsun ellerinde. Yani ben hayalimde bir şey vardı. Geçen Antalya Sanat Fuarı'nda bir tane öğretmen arkadaşla karşılaştım. Dedim işte bu resim neyi anlatıyor? Dedi ki gördüğüm rüyaları çiziyorum. yani bir rüyadan yola çıkarak da ulaşabilirsin resme. Ama en nihayetinde Cin Ali'de çizsen, hiperrealist çalışmalar da yapsan sanatla kalmalarını istiyorum. Bu yani doğuştan gelen bir yetenek var elbette ama gerçekten çalışmayla da olabilecek bir şey. Belki zamanı gelmemiştir. Sabır en önemli faktörlerden birisidir. Sabredecek ve ısrarla devam edecek. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, altı ay sonra belki de çok çok güzel işler ortaya çıkaracak ve dünya çapında tanınan bir sanatçı haline de dönüşebilecek diyebilirim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz önerileriniz için de, katılımınız için de. Bu çerçevede gecenin içinden dinleyenleriyle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim son olarak Fatih Bey?
0: Öncelikle nazik davetiniz ve bana düşüncelerimi paylaşma imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum, onur duydum. Sanatın insanları bir araya getiren, farklılıkları zenginliklere dönüştüren ve insan ruhunu besleyen evrensel bir değer olduğuna inanıyorum ben. Günümüz dünyasında sevgiye, merhamete, estetiğe ve kültüre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sanat da tam bu noktada insanları ortak duygularda buluşturan çok güçlü bir köprü görevi görüyor. Ben sanatın dünyayı değiştiren en güçlü dillerden biri olduğuna inanıyorum.

0: bir fırçanın, bir rengin, bir türkünün ya da bir şiirin insanların kalbine dokunabildiği bir dünyada umut ve zaman var olacaktır. Sanatla kalsınlar diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız, güzel dilekleriniz için. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Gecenin İçinden programımızda ilk konuğumuz ressam Fatih Yıldız'dı.

0: Günler dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak size seslendiğimiz Gecenin İçinden programının bu bölümüne canlı müzikle başladık. Müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Atışa.
2: Merhaba.
1: İyi akşamlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyoruz bu güzel giriş için. Sizi dinleyenlerimize tanıtarak sohbetimize de başlayalım mı? Buyurun.
1: Bu bir şey, bunu Bafra'ya gönderiyoruz. Zaten Samsun sözlerde geçiyordu. Bafra'dan dinleyen arkadaşlarımız var. Daha önce de bizim yayınımızı dinlemişlerdi. Artık yani sizin müdaviminiz oldular. Onlara çok sevgiler gönderiyoruz.
0: O zaman Antalya'dan
1: Bafra için de özel bir beste yapalım istiyorum yani.
0: Peki Bafra'ya şimdilik selamlarımızı gönderelim. Besteleyince onu da buradan birlikte iletelim. Peki.
2: Bu türkümüz Vivan türküsüydü. Doğan Canku'nun babası Şeref Canku tarafından derlenmiş bir türküydü. Çok hoş bir türkü. O yüzden onunla girelim dedik, istemiştik. Şimdi Timur Selçuk'tan Senin İçin diye bir parça vardı.
1: Hemen girelim mi şarkıya?
2: Girebiliriz tabii ki.
0: Peki,
2: sözler Faruk Nafiz Canlıbel, Timur Selçuk.

0: Bir kez daha dinledik müzisyen konuklarımız Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'ı değerli dinleyenler. Evet, ne zamandır birliktesiniz, neler yapıyorsunuz, neler çalıp söylüyorsunuz? Biraz yaptığınız müzikten bahsedelim mi dinleyenlerimize?
1: Tabii ki. Biz aslında yıllardır tanışıyoruz ama bu yıl birlikte çalışmalara başladık. Buzuki oldukça farklı bir enstrüman. Özellikle biz buzukiyi bu akşam kullanmak istedik. Çalacağımız parçalar da bunlarla ilişkili aslında biraz.
0: Hı hı. Biraz enstrümanını tanıtalım o zaman dinleyenlerimize.
2: Evet, aslında biz Ömer abi doktor kendisi. Ben tam müzisyenim artık. Tam ne derler? Tam zamanlı müzisyenim. Ama çok başarılı bir müzisyen. Yani çok donanımlı bir müzisyen abimiz. Onunla çalışmak keyifli. Biz tabii aslında bir profesyonel otel müziği için bir araya geldik. Bir çalışma yapıyoruz şu anda. Sahnede alıyoruz birlikte. Ama kendi aramızda böyle arkadaş ortamında veya işte sizin gibi daha samimi, kendi ortam istediğimizi çalabileceğimiz ortamlarda buzukiyi tercih ediyorum getirmeyi. Buzukiyle de biraz işte biz tabii bir Akdeniz ülkesiyiz. Bu Akdeniz müziği yapma fırsatımız var. Bizim jenerasyonumuzun popüler grupları var. İşte Grup Gündoğarken gibi, Yeni Türkü gibi. Ve gene yani zaman zaman Akdeniz müziği ve Türk Anadolu müziği yapan modern folk üçlüsü gibi, Doğan Canku gibi. Böyle yani Türk folklorik müziği, Akdeniz, Anadolu melodisini armonize eden, yani dünya müziğine, dünya müziği platformunda seslendiren örnekler bunlar. Sizin TRT'nin de bunun zaten çok katkısı var. Bilhassa biz onları dinleyerek şu andaki müziği sevdik. Yaptığımız müziği biraz sizin sayenizde sevmiş olduk. Sonra şimdi de sahiplendik. Yani size vermiyoruz.
0: Çok güzel çalıp söylüyorsunuz. Dinleyicilerle buluşturuyorsunuz. Ve bunu artık tam zamanlı yapıyorsunuz. Kolaylıklar
2: yani
0: dileyelim
2: Ömer
0: size.
2: Yani Ömer abi de öyle oldu artık. Yani doktorluğu şu anda artık emekli.
1: Daha çok müzikle uğraşıyoruz.
0: Güzel. Kolaylıklar diliyoruz size. Devam edeceğiz müzik sohbetimizi de. Ama bu biraz önce bahsettiğiniz eserlerin içinden ne seçtiniz başka gecenin içinden dinleyenler için?
2: Ne sırada,
0: sırada ne var?
1: Bodrum'un 1972 tınıları olacak.
2: Bir dakika. Bu da Gündoğarken şarkısı. Bu geçtiğimiz aylarda İlhan Şeşen'i kaybettik. Evet, grubun kurucusu amca olarak tanınıyor bu yeni nesil tarafından. Ama biz onu çok eskiden beri Grup Gündoğarken'in lead vokali olarak biliyoruz. Bir bestecisi de o. Yani ağırlıklı Gündoğarken'in bütün bestelerini yapan İlhan Şeşen'di. Çok güzel şeyler bıraktığını düşünüyorum. Biz keyif alarak çalıyoruz yani. Öyle diyeyim artık.

0: ihale etsin.
1: Böyle küçük bir kuble olmuş oldum.
2: Peki İlhan Şeşen'i andık. Biraz yaz havası aldık. Teşekkür ediyoruz yeniden size. Evet, ne zaman çalıp söylemeye nasıl başlamıştınız? Kaç tane enstrüman çalıyorsunuz böyle? Bu gece bunu tercih ettik derken arkasında neler var? Biraz bunlardan bahsedelim mi dinleyenlerimize?
1: Yani Ömer abi nasıl başladın? Sen anlat.
3: Ben başlayayım o zaman. Tabii lise döneminde başladı. Gitarla başladı. Aslında daha önce blok flüt mandolinle çalmıştım. Daha sonra çeşitli enstrüman denemelerinden sonra tekrar gitar ve bas gitar konusunda, hatta son dönemlerde biraz da kontrbas çalışmaları yapıyoruz. Müzik insanı gerçekten hayatta en oyalayıcı, en iyi eğlendirici uğraşlardan birisi, hobilerden birisi. Cem tabii daha profesyonel bir eğitim alarak başladı. Cem İTÜ konservatuar değil mi Cem?
1: Yani konservatuar ama yani nerede müziği öğrendik dersek, müzik o kadar çok geniş platformlarda icra ediliyor ki, yani akademik olarak icra ediliyor, alaylı olarak icra ediliyor, sahnede para kazandıran bir profesyonel bir yanı da var. Bunların hı hı. hepsine biraz bulaşmış oldum yani ben bir tarafıyla. Ama bu dönemde bir belki yani bir geçen programda da bahsetmiştik. İkinci baskı oluyor dinleyenler varsa eğer. Benim bir firmamız da var, bir organizasyon da yapıyoruz müzik işinin. Onun yani müzik endüstrisinden bahsetmiştik, turizmdeki müzikten bahsetmiştik. Hı hı. Orada biraz başka bir yanında boy gösteriyoruz. Kendimiz için yaptığımız işte Ömer abiyle özel seçtiğimiz repertuarlar var. Böyle caz diyeceğim ama yani cazın entelektüel yapısından istifade ettiğimiz bir popüler müzik çalışmamız var aslında. Onu da ne zaman sunarız, sizlere haber veririz, onların bir şeyi olursa, evet, bir sunumu olursa ya da ne diyoruz ona,
3: zamanı
1: galası olursa, bir şey olursa.
2: Peki alanda çalışmaya, denemeye, üretmeye devam ediyorsunuz farklı tabii. alanlarında. Evet, müzik evet, biraz sanat, biraz eğlence, belki sizin de dediğiniz gibi artık biraz da tüketim endüstri, ama hepsi iç içe, hepsi güzel. Siz de lise yıllarından beri devam ediyorsunuz. Tabii. Halinizden memnunsunuz. Peki ilk sahneniz ne zamandı? Önce size soralım, çünkü sizinki biraz daha her alandan görünüyor.
1: Ben ne zaman herhalde lise yıllarımda evde bağlama vardı. Babam da müzisyendir. Hı hı. Kendisi, o da konservatuvar kurucusudur. Sakarya Üniversitesi

0: Konservatuvarı'nın kurucularındandır. Yani evde hazır bir bağlama vardı. Hep ben bir konsere hazır bir haldeydim yani.
1: Çok onun için güzel.
0: Lisede falan çok çaldığımı hatırlıyorum yani şu anda. İlk kez ne zaman aldım elime bilmiyorum yani.
1: O kadar çok gidiyorsunuz. İlki hangisiydi biraz?
0: İlk çaldığımız türkü neydi? Şeyi çaldım yani iyi bir böyle hakkını vererek çaldığım bir Azeri türküsü vardı Kaytağı diye. Onu çaldığımı hatırlıyorum şimdi.
1: Çok güzel. Peki siz nereye kadar hatırlıyorsunuz Ömer Bey?
2: Tabii ailede vardı müzikle uğraşan. Babaannem bir şeyler çalardı. Babamın sesi güzeldi, halam falan. Ortaokulda değerli bir müzik öğretmenim Besim Akkuş, ismini söylemem de onurla söylüyorum hatta. Bizleri teşvik edendi müziğe. Daha sonra lise yıllarında okul orkestrası... Şu anda yok ama Bamus Restoran diye bir restoran vardı bir zamanlar Antalya'da. Orada müziğe başladık diyebiliriz. Hatta Levent Yüksel birlikte müzik yapıyorduk orada. Şimdi ne çalalım canım? Ağlıyor İstanbul var. Yine İlhan Şeşen'i anmış olacağız.
0: Onu mu çalalım?
1: Tamam. Peki dinliyoruz hep birlikte.

0: Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'ı dinledik bir kez daha. Bu kez Ağlıyor İstanbul'u söylediler bizim için. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir sahne söz konusu olduğunda o güne, o geceye özel bir repertuar mı hazırlıyorsunuz? Biraz doğaçlama mı yapıyorsunuz, akışına, gelen tepkilere mi bakıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Birlikte bir sahne alacağınız zaman, bir izleyiciye, dinleyiciye hitap edeceğiniz zaman.
1: Tabii ki mutlaka öncesinde bir prova, bir öncesinde kararlaştırılan bazı şeyler oluyor. Ama yayın akışlarında, bazen program akışında, bazen küçük değişiklikler yapıyoruz. Doğaçlama şeyler de oluyor değil mi Can?
2: Ya o, yani bu en zor işi biliyor musunuz? Yani hep biz karşıya bakıyoruz. Yani karşı, çünkü bir kendimizi satmamız gerekiyor bu işte maalesef ya. Niye maalesef diyorum? Keşke istediğimiz şeyi yapabiliyor olsak. Hep o şey içerisinde bunu seçebiliyor olma lüksü için mücadele ediyoruz yani. Repertuar en önemli şey, hep repertuar üzerinde konuşuluyor ama esasında aslında ben şunu son zamanlarda düşünüyorum. Ne çaldığımızdan çok nasıl çaldığımız beni enterese etmeye başladı. Biz onu nasıl icra ediyoruz? Ne, hangi sazlarla icra ediyoruz? Hangi vokal teknikleriyle icra ediyoruz? Hangi armonik formları kullanıyoruz? Hangi dünya müziği formlarını veya otantik formları kullanıyoruz? Onlarla birlikte dinleyiciden kimi yakalıyoruz ondan sonra? Hangi dinleyiciyi yakalıyoruz? Yani tamamen bir sosyolojik bir işe kalkışmış durumdayız yani.
1: Aslında değil mi? Hani çalınan parçanın seyircideki karşılığını gördüğümüz zaman o katılım, güler yüz. Biz ona göre bir aslında bir yol çiziyoruz değil mi sahne için?
2: Evet, artık daha çok şey oldu zaten işler. Yani tabii ki her dönemde müzik alıcısını aradı. Kendi alıcısına hitap etmeye çalıştı. Ama günümüzde işte geçen programda da konuşmuştuk. Belli şeyleri duymak istiyor insanlar. Onları kendine ait hissediyorlar. İşte bizim Türk halkının duymak istediği şeyler var. Alman halkının duymak istediği, Amerikalının duymak istediği şeyler müzik var. Müzikler var. Biz de ben hepsini seviyorum bunların. Hepsini sevdiğim yanları var. Hepsi çünkü bir şey, bir altyapı üzerine kurulmuş müzikler. Yani boş bir şey yok. İnsanlık öyle yani. Her kültürün güzel yanları var. Kötü yanları yok aslında. Bir tek birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani o.
1: Ama müzik her zaman kardeşliği getiriyor değil mi?
2: Yani getirse iyi olur.
0: Peki şunu soralım. Bunca yılın ardından sahnede geçirilen zamanın, farklı yerlerde farklı insanlara çalıp söylemenin ardından az çok öngörülebiliyor mu bu sizin için? Bir yere davet edildiğiniz zaman, işte gidip belki karşınızdaki insanları gördüğünüz zaman neyi sevecekleri konusunda bir tahmininiz oluyor mu? Bu kişisel olarak da aslında çok değişken ama siz neler hissediyorsunuz, neyle başlayacağınız o anda değişebiliyor mu? Ya da gelen tepkiler hiç aklınızda olmayan bir yere götürebiliyor mu sizi? Bu canlı olarak, etkileşim alarak bunları seçip icra etmek nasıl bir şey? Biraz tarif eder misiniz bize?
2: En zor kısmı yani. En zor kısmı. Ben onu şey yapardım, ilk müziğe başladığımda büyük abilerim yanında, ne çalacağız abi derdim. Yani giriş parçamız hangisi olacak diye sordum da, fotoğrafa bakacağız derdi mesela bizim bir abimiz, öyle derdi. Fotoğraf, yani dinleyici profiline bakacağız orada. O kadar güveniyordu kendine. Ama tabii hazırlıklı olmak her zaman iyi bir şey. Onu da, repertuar işi zaten bizim meselemiz bu yani. O fotoğrafta gördüğümüz insanın kılık kıyafetinden, yüzünün şeklinden, saçının kesiminden, onun hangi müziği dinlediğini müneccimliğini yapmak zorundayız.
0: Peki bu müneccimliği yapamadığınız zaman en uygun bulduğunuzu deneyerek mi başlıyorsunuz? her zaman mümkün oluyor.
2: Tabii orada şey gibi, artık orada bir ortaya bir şey atılıyor.
0: Gelen
2: bakalım ne oluyor diye bakıyoruz orada.
0: Güzel. Bu durumda farklı mekanlarda sahne almak biraz sosyologluk mu gerektiriyor? Müzik bilgisiyle birlikte ne gerektiriyor sizce?
2: Ya gerek, şöyle gerek. Yani bazı tarzlar, ya insanlar hep aynı şeyleri dinlemek istiyorlar. Ben aslında eleştiriyorum dinleyici. Dinleyiciyi, audience'ı eleştiriyorum. Yani başka şeyler dinlemeye açık olmalılar bence. Çünkü o klişe, o paternden çıkmak onlara bir dünya zenginliği verebilir ama yok. İnsan zaten şey yapıyoruz, biz bir tatile gelmişiz veya bir yerde eğlenmeye gitmişiz. Bildiğimiz bir şeyin çalınması bizi güvende hissettiriyor herhalde. Bana öyle geliyor. Yeni bir şey çaldık mı işte. Yani biraz dinleyicinin kendisini bir kulağını falan eğitse iyi olur. Yani naçizane söylüyorum.

0: Yani her konuda yani biz zaten şeyin namlunun ucundayız sürekli. Günah keçisi biziz ya.
1: Peki müzik türleri nesillere göre, döneme göre aslında sürekli bir dalgalanma halinde. Burada yeniden kastınız hangi yeni? Günümüz müziğini mi birazcık tanıtmak istiyorsunuz? Farklı türlere açık olmalarını mı umuyorsunuz? Neler deniyorsunuz? Ya da belki beklenti biraz karşılanabilir ama işte birkaç tane de sizin tercihiniz olan şarkıyla devam edilebilir. Bu anlamda kastınız nedir? Siz mesela günümüz pop müziğini ne kadar takip edip dinliyorsunuz? Dinleyici bunu ne kadar talep ediyor? Çünkü çalıp söylediklerimiz hep Türk klasikleri diyebileceğimiz bir alandan aslında. Doğru. Büyük ihtimalle sahnede de bunlar bekleniyor sizden.
0: Yani dünyanın en çok lafını kesiyorum belki abi de. Mesela dünyanın en çok satan albümlerinden bir tanesi Amerika'daki Fleetwood Mac'in Rumours albümü. Rumours'taki o albüm benim çok hoşuma gidiyor. Benim en sevdiğim albüm. Ama Türkiye'de Fleetwood Mac'i bilen hiç kimse ben duymadım yani. Bizim ancak müzisyen camiası bilir. Mesela onu bilse iyi olurdu. Bütün Amerika çalkalanıyor yani onunla. Yani orası da bir must değil yani. Amerika dünyanın en iyi müziğini yapıyor anlamında söylemiyorum ama en iyi teknolojileri kullanıyorlar yani. Bizde de yani şimdi ben Doğan Canku'dan bahsettiğimde kaç kişi biliyor bilmiyorum Doğan Canku. Hadi biz tevellütten dolayı bilelim. Bizim tevellütümüzde olup da bilmeyenler de olacağını düşünüyorum ben.
2: Doğru yani gençler o zaman gene bir Ali Paşa adıyla Van Türküsü Modern Folk Doğan Canku ve Şeref Canku'dan dinleyelim, ne dersiniz?
1: O zaman tanıtalım, hatırlatalım. Buyurun dinliyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Doğan Canku, evet.

0: TRT Antalya Radyosu stüdyolarında gecenin içinden canlı yayında müzikle devam ediyor değerli dinleyenler. Bir taraftan dinliyoruz, bir taraftan da sohbetimizi sürdürüyoruz. Çok da özgür değiliz çalıp söylerken dediniz. Sadece kendiniz için müzisyen arkadaşlarınızla bir araya gelip çalıp söylediğiniz olmuyor mu peki? Müzisyenin özgürlüğü nerede, onu soralım mı?
1: Arkadaş sohbetinin aslında en güzeli o. Çünkü dostlarla paylaştığınız müziklerle aslında bir oluyor. Hı hı. O bizim birliğimizi, dostluğumuzu da pekiştiriyor değil mi Can? En rahat olduğumuz, özgür olduğumuz ortamlar gerçekten.
2: Tabii, yani tabii bizim bu, yani dinleyici bizim ötekimiz. O ötekiden beslenmek zorundayız. Hı hı. Ama tabii şimdi şeylerin, müzik tarzlarının lead ettiği müzikler var. Yani Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin, işte hafif batı müziğinin, klasik müziğin, cazın. Şimdi bunlar, bunların bir repertuarları ve sound anlayışları var. Bu biraz teknik mi konuşuyorum bilmiyorum ama bunlar müziği yönlendiriyor. Bu şeylerin de, bu müzik tarzlarının da lead enstrümanları var. Mesela bebop caz dediğiniz zaman üflemeli grupları var. Veya işte halk müziği dediğiniz zaman bağlama çok önemli. İşte sanat müziği dediğiniz zaman makamsal zenginlikleri olan bir Türk müziği ses sistemini kullanıyor. İşte klasik müzik dediğiniz zaman çok sesli harmoni tamparaman kullanıyor. Yani o kadar çeşitlilik içerisindeyiz ki, yani evrendeki nebatat gibi müzikler var ya.
0: Evet, onu zengin kılan da, herkesin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan da belki bu çeşitlilik. Evet. İllaki herkesin sevdiği, dinlediği birden fazla müzik türü oluyor ya da çalmayı tercih ettiği yani, enstrümanlar oluyor.
2: Tabii. Farkında olurlarsa, yani dünya müziklerinin farkında olmak aslında dünya kültürlerinin farkında olmak. Onların hem melodik yapıları hem sözleri, armonik yapıları, bunlar hep o kültürlerin dinamiklerinden beslendiği için. Daha bir işte bizim müzikte belki de müziğin evrensel bir dili var ya, yani hep kullandığımız bir dil var. O yüzden bir ortak dil konuşuyoruz yani biz müzisyenlerle bir araya geldiğimizde. O dilden dolayı yani belki de en konuşulan dil bu, en ortak dil bu, yani İngilizceden daha güçlü herhalde. Yani
0: bütün dillerden belki de daha güçlü sanatın, müziğin dili. Evet. O güzel, ne mutlu o dili konuşabilenlere, o dilde kendini ifade edebilenlere diyelim o zaman. Bu da herkesin harcı değil malum. Büyük bir bölümümüz sadece dinlemekle yetiniyoruz. Yine dinleyelim mi sizi?
1: Evet. Yine gün doğarken
2: hangisi
1: şaşandan aklına bir şey gelmesin. Evet. Söz çok güzel.
2: Şuradan da bir arada bakacağım abi.

0: Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sesinize, nefesinize sağlık diyelim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Yani sürçü çalış ediyoruz. Kusura bakmasınlar.
0: Bu ne anlama geliyor peki? Sürçülisan, tamam. Lisan. Sürçü çalış nasıl oluyor?
1: Evet. Yani tabii ben şimdi müziği böyle biraz teknik konuşursak double tellerden oluşuyor normalde. Mesela gitar altı single telden oluşuyor. Bu double tellerden oluşuyor. Yani uzun süredir gitar çaldığım için bu biraz şey geliyor bana şimdi. Biraz zor, baskılar zor geliyor.
0: Birazcık uyum sorunu var aramızda bu tellerle diyorsunuz.
1: Biraz şey, kas çalışması lazım. Parmaklara kas çalıştırmamız lazım.
0: Peki biz destek oluyoruz o kasların çalışması için bol bol şu
1: evet,
0: anda.
1: Sağ olun.
0: Müzisyenler neler dinler peki? Türlerden bahsettik. Dinleyici ne istiyor? Bunu nasıl algılıyorsunuz? Bunlardan bahsettik. Siz neler dinliyorsunuz? Ne zaman dinliyorsunuz? Onu repertuarınıza ekleme amaçlı mı dinliyorsunuz? Dinlenirken rahatlamak için mi dinliyorsunuz? Bir müzisyen kaç farklı şekilde müzik dinler? Neler dinler?
2: Aslında Cem arkadaşımız biraz önce bahsetmişti. Müzisyen aslında müzik olarak emek verilmiş eserleri fark ediyoruz. Biz aslında onları çok seviyoruz. Ama tabii her sevdiğimiz müzik de sahne için kullanılamıyor. Değil mi Cem?
1: Yani dinleyici basit melodik yapıları tercih ediyor. Çünkü zaten hayatın bir kendine göre kendi istihdamı ile ilgili bir zorluğundan geliyor oraya. Hı hı. Yani müziğin tabii birkaç türü var. Hem entelektüel müzik var ama tölere müziği olarak biz müziği öyle biliyoruz. Yani tölere eden, bizi deşarj eden, rahatlatan yapısından dolayı o basit armoniyi veya ritmi duymak istiyor. Ama bir müzisyen onu çalmak istemiyor bence. Yani tercih etmek istemiyor. Veya mesela ben ne dinliyorum gün bu aralar? Bossa Nova dinliyorum. Mesela Brezilya Bossa Nova'ları dinliyorum. O beni relax ediyor. Bazen mesela onu bir tür müziğe maruz kaldıysak çokça, o zaman kulağım temizlensin diye London Filarmoni açıyorum. Orada bir trompetçi dinliyorum. Sevdiğim trompetçiler var. Yani kulağımı temizlemek istiyorum. Çünkü biz şey gibiyiz yani, o Ömer abinin konusuna gireceğim. Sitoplazma yani kök hücrede şekil alıyor ya, atıyorum kalsiyum biriktirip kemik oluyor.
2: Evet,
1: sitoplazmanın içerisinde biz de müzisyenler olarak ne dinlersek ona doğru dönüşüyoruz. Çok kolay dönüşüyoruz.

0: kulağımız gidiyor oraya yani.
1: Hı hı.
0: Oradan kurtulup bir o bizim frekanslarımız var, 440 frekans mesela, o oraları, o temiz sesleri bir duyup tekrar kendimizi de akort etmemiz gerekiyor yani. Naçizane böyle konuştum yani.
1: Siz neler söyleyeceksiniz peki bu duruma, kulak temizlemek sizde de var mı?
2: Aslında dediğiniz gibi aynı şeyleri tekrar etmek bazen beynimizi yorabiliyor. Farklı şeyler dinlemek inanın onları tazeliyor. Aslında orada kastedilen o değil mi canım? Evet, klasik müzik uzun sesleri içeren, işte klasik Türk müziği bazen, türküler, uzun havalar bazen gerçekten kulakta böyle bir tedavi edici bir tarafı var aslında. Ruhumuzu değiştiriyor ve dinleyen kişilere de bizde öyle olduğu için biliyoruz. Onların dertlerine, onların sorunlarıyla, onların duygularıyla ilişkide bir takım parçaların içinde bir şeylerin olması o ilişkiyi daha kolay sağlıyor. Öyle diyebilirim, öyle tanımlayabilirim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Gecenin içinden dinleyenlerin ne dinleyecekler? Sırada ne var?
2: Bir tane Jokan yapalım, ne dersin? Onu da saygıyla alalım.
0: Bunu hangi ton yapacağız? Yine si minor mu yapacağız?
2: Olur.

0: Evet, gecenin içinde ne devam ediyoruz değerli dinleyenler. Doğan Cankuyu, İlhan Şeşen'i, Tanju Okan'ı, pek çok müzisyeni anarak.
1: İlhan Şeşen'i, evet.
0: Onlardan eserler söyleyerek, çalarak. Evet, yaz geliyor. Sahneler artıyor mu? Neler yapıyorsunuz son zamanlarda, önümüzdeki günler için? Yeni planlar var mı? Nasıl geçiyor
1: turizm biraz,
0: müzik hayatı?
1: Zor bir sezona hazırlanıyor. Evet, çünkü zor. İşte savaş var. İşte politik pozisyonlardan sürekli etkileniyoruz. Biz de aslında bir, her zaman söylüyorum, müzisyenden çok turizm çalışanıyız biz. Oradan ekmek kazandığımız için arkadaşlarımızı zor bir dönem bekliyor şimdi. Biz de orada en doğru pozisyonları almaya uğraşacağız yazın. Ama yani bir natural olarak düşünün.

0: yapamıyoruz herhalde kendimiz. Hepimiz yani, buna biz de dahilizdir belki. Şimdi biz hep sordunuz siz, yani böyle bir platformda bize sorduğunuz zaman dünya iyisi oluyor, çıkıyoruz yani. Ama bazen savaşın sebebi de olabiliyorsunuz. Çünkü bir herkes bizde, yani Türk kültürü de büyük bir kültür. Bakıyorsunuz öbür tarafta daha köklü Avrupa kültürleri var, şeyler var. Yani Türk kültürü her zaman kendini olması işte bu kültürün varoluşu potansiyel bir tehdit unsuru oluyor başkaları için. Onlar da bizim için oluyor falan. Yani bu ekonomik bir mücadeleye de dönüşüyor ve barışsızlık kaçınılmaz oluyor.
1: Evet, gönlümüz barıştan yana, keşke müzikte olduğu gibi kültürlerde, insanlarda birbirlerini besleseler, destekleseler. Umarız bir gün diyelim.
0: Bu şeyler, keşişler bir yürüyüş yaptı, Hintli keşişler. Hindistan'dan başladılar, sonra Amerika'ya, Amerika'da yanılmıyorsam Texas'tan Washington DC'ye kadar yürüyerek Walk for Peace, yani barış için yürü etkinliği yaptılar. Belki duyuyorsunuzdur. Bence önemliydi. O hatta o yürüyüşün başladığı sırada eyaletlerden birisinde keşişlerin olduğu yürüyüş grubuna bir araba çarptı ve keşişlerden birisinin ayağı koptu. Bir de orada bir köpek var. Ta Hindistan'dan beri Aloka ismi. O barış yürüyüşüne destek veren bir köpekle birlikte yürüyorlar. Hiç ayrılmamış. O da peşlerinden gelmiş. O kazadan sonra hareket çok büyüdü. Herkes barış için eyaletlerin başında o keşişleri karşıladılar. Eyaletin sonuna kadar hem polis destek oldu, eyalet destek oldu. Washington DC'ye kadar yürüdüler. Şimdi de tekrar Hindistan'a kadar yürüyorlar. Yani durmuyorlar. Barış için yürümeye devam eden bir grup insanın olması umut verici tabii. Yani bizim için, hepimiz için.
1: Evet, umudumuz daim olsun diyelim. Neyle devam edelim?
2: Neyle müziği devam edelim? Sen benim şarkılarımsın, yapalım.
0: Okay.
2: Gene bu zikmin.
0: La, la hitap.

0: Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Değerli dinleyenler, Antalya Radyosu'nda gecenin içinden müzisyen konuklarımız Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'la eşlik ettik size. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz, canlı canlı çalıp söylediğiniz, hem şarkılarınızla hem sohbetinizle renk kattığınız için programımıza.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizler teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel.
1: Güzel bir platformda bizi ağırlıyorsunuz. Berivan Hanım, Özkan Bey miydi?
0: Evet.
1: Özkan Bey, sizler teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissettiriyorsunuz bize burada.
2: Kesinlikle.
0: Biz teşekkür ederiz. Müzik ve sizin eşliğiniz bize iyi hissettirdi. Umarım dinleyenlerimiz de bizimle aynı görüştedir diyelim. Belki bir başka gecede yeniden görüşmek üzere. İyi çalışmalar, çok güzel çok geçecek bir yaz dileyelim size.
1: Bir mukabele hepimiz için.
0: Değerli dinleyenler, konuklarımız müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'dı.

Saatimiz 0.59'u gösteriyor. Gecenin içinden sona eriyor değerli dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Hatice Hasan Ersan Antalya Radyosu'ndan eşlik ettik size. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu geceler dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran ise Trump'ı yalanladı. Henüz anlaşma konusunda nihai kararın verilmediği duyuruldu. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da tehlikeli madde alarmı nedeniyle birçok kat ve koridor kapatıldı, bazı katlar tahliye edildi. Daha sonra yanlış alarm verildiği açıklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölü yok, bu ne şivandır?

Azize Gürses'in Şah Ruharif'ten derlemiş olduğu Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Sezgin'in derlediği Kayseri türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür. Canım, yüreğim sızılar.

Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Nursel Ercan söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, görünür Mevla'yı seversen görünür.

Ali Osman Öz Yakupoğlu'na ait Giresun türküsüyle Bülent Arslan huzurlarınızda. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde en çok fazlalıklara boğulduğumuz bir konuyu, harcama alışkanlıklarımızı ve bütçemizin sınırlarını korumayı konuşacağız. İsraf etmemek, bütçenin terbiyesi başlığı altında sahip olduklarımızı korumanın ve ihtiyacın ötesine geçmemenin aslında bir karakter olgunluğu olduğunu ele alacağız. Hayatın ölçüsü imkanlarımızın genişliğinde değil, o imkanları kullanırken takındığımız hassasiyettedir. Sevgili dinleyiciler, israf sadece ekmeği çöpe atmak değildir. Vaktin, emeğin ve bize emanet edilen her türlü kaynağın hoyratça harcanmasıdır. Bir şeyi sırf alabiliyor olduğumuz için almak aslında eşyaya karşı takındığımız bir hürmetsizliktir. Kişinin kendi bütçesine bir sınır çizmesi dışarıya karşı bir yoksulluk değil, aksine kendi nefsine karşı kazandığı bir zaferdir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın bizi sürekli arzulayan ve tüketen varlıklar olarak kurguladığını söyler. Bauman'a göre tüketim kültürü bizi doyurulmaz bir açlığa mahkum etmiştir. Bu sarmaldan çıkışın yolu, Bauman'ın işaret ettiği o sınırsız arzulara karşı itidal ile durabilmektir. Kendi bütçesini bir terbiye süzgecinden geçiren insan, aslında modern dünyanın o sahte pırıltılarına karşı da hürriyetini ilan etmiş demektir. İhtiyacı olmayan bir şeyi almamak, sadece maddi bir tasarruf hali değildir, aynı zamanda ruhsal bir hafiflemedir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bize kanaat etmenin şifasını da hatırlatır. Sayar'a göre biriktirdiğimiz her gereksiz eşya ruhumuzun üzerine çöken birer ağırlıktır. İnce bir ruh, azla yetinmenin huzurunu keşfetmiş ruhtur. Harcamalarımızda gösterdiğimiz o hassasiyet, Kemal Sayar'ın vurguladığı kendine yetme halini güçlendirir. İsraf, kalbin duyarlılığını azaltırken ölçülü yaşamak, insanın kendi öz değerini eşyadan bağımsız bir şekilde inşa etmesine olanak tanır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten Hoca, bir şehirli insan profili anlatırken vakar ve kanaat kavramlarının altını çokça çizer. Ökten Hoca'nın penceresinden bakmayı başarırsak, bütçeyi yönetmek de bir geçim derdi değil, aslında bir hayat estetiğidir. Elindeki imkanı başkasının mahrumiyetini gözeterek ve evrendeki dengeyi koruyarak kullanmak, medeniyetimizin bizden beklediği o vakur duruşlardandır. Gösterişten uzak durmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o gönül zenginliğinin en belirgin dışavurumudur. Gabor Mate, insanların bazen duygusal boşluklarını satın alma eylemiyle doldurmaya çalıştığını hatırlatır. Mate'e göre aşırı tüketim aslında içsel bir huzursuzluğun maskelenmesidir. Kıymetli dinleyiciler, incelik bazen durabilmektir. Mate'in işaret ettiği

0: O içsel dengeyi yakalayabilmek adına vitrinlerin veya reklamların kışkırtmalarına kapılmadan elimizdekiyle mutlu olmayı öğrenmek modern zamanların en asil duruşlarından biridir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın kaliteli bir süreklilik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla bakarsak israf, o hayatın enerjisini boşlukta harcamak, kaynakları verimsizleştirmek demektir. Ölçülü bir bütçe yönetimi, o enerjiyi gerçekten değer üreten alanlara yönlendirme sanatıdır. Kıymetli dinleyiciler, harcadığımız her kuruş aslında bizim dünyaya ve geleceğe dair bir tercihimizi ortaya koymak demektir. İsraf etmemek, ekonomik kuralı gibi gözükse de kainatın dengesine duyulan derin bir saygıdır. Unutmayın ki gerçek şıklık üzerinizdeki kıyafetin pahasında değil, harcamalarımızdaki o asil ölçüde gizlidir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım, bizim harcama pusulamız olsun. Her ne ki ihtiyacından fazladır, o senin için bir yüktür. Hatta bazen bir zehirdir. Bu ağırlıklardan kurtulun ki ruhunuz hafiflesin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, itidalin berekete dönüştüğü, fazladıklardan arındığımız huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Tüketim kültürü dijital bağımlılıkla birlikte yeni boyutlar kazanıyor. Ülkemizdeki tüketim tarzını belirleyen bu yeni kavramlar neler? Bu kavramların tüketici yaşam tarzı ile ilişkilerini ve ayrıntıları ele alacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sevtap Ünal stüdyo konuğumuz olacak. Sağlıklı yaşama olan tutkumuz farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden bir takıntıya dönüşebilir mi? İşte buna wellness sendromu mu diyoruz acaba? Ayrıntıları İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi Doktor Özge Elmas Günaydın'ın katkılarıyla öğreneceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde tüketim kültürümüzü konuşacağız. Buradaki değişimleri konuşacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sayın Sevtap Ünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sıla Hanım. Çok mutluyuz burada. TRT ailesiyle bir arada olmaktan her zaman için büyük keyif alıyoruz.
0: Karşılıklı efendim. Bizim için de öyle. Şimdi tüketimi sık sık konuşmamız gerekiyor galiba. Evet. Bir hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü her gün

0: hayatımızın içinde. Ve bu bir kültür ama değişen de bir kültür. Öncelikle bir tanımlayabilir miyiz? Ne anlamamız lazım tüketim kültürü dediğimiz zaman?
1: Tüketim kültürü dediğimiz şey şu. Aynı hani bildiğimiz kültür, hani hayatımızın her yerinde olan kültür gibi yaşayan, değişen bir kavram. Hı hı. Tüketim kültüründe artık bir ürünü satın almamız sadece belirli bir ihtiyacı karşılamak üzerine dayalı olmuyor. Ürün satın alırken aslında bir statü göstergesi satın almak istiyoruz. Bir hı hı. yaşam tarzı satın almak istiyoruz. Veya diğer insanlardan ne kadar farklı ve ayrı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Dolayısıyla ürün sadece belirli bir ihtiyacı karşılamak için değil, sahip olduğu birçok anlam için satın alınıyor.
0: Hı hı hı. Bu anlamları biraz daha açmak lazım herhalde. Arzı da çünkü belirleyen farklı faktörler var, talebi de. Bu çok insan psikolojisiyle bağlantılı galiba.
1: Kesinlikle. Klasik iktisat teorisinde arz ve talebi belirleyen yine tüketicidir. Tüketici ve üreticidir. Ama klasik iktisat teorisindeki bakış açısı şudur. Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için en rasyonel olan alternatifi seçer. Hı hı. Rasyonellikten kasıt nedir? Alacağı, elde edeceği fayda ve karşılığında ödeyeceği maliyeti, hı hı. ücreti kıyaslayarak kendisine maksimum faydayı sağlayanı seçer denir.
0: Biraz duygulardan arınmış bir yaklaşım.
1: Kesinlikle sıfır duygu.
0: Ama öyle değil.
1: Ama gerçek hayatta kesinlikle böyle değil. Yalnız Sıla Hanım şunu vurgulamak istiyorum. Tüketim kültürü çoğu insan modern çağın bir ürünü zannediyor. Ama tüketim kültürüne baktığımızda milattan önce 3000 yıllarına dayandı. Yani işte Mısır medeniyetinde sonra geliyoruz tekrar işte Avrupa'da, İngiltere'de şaşalı bu dönemlerde. Her zaman hayatımızda olan bir şeydi aslında tüketim kültürü. Her zaman insanoğlunun var olduğu yerde ihtiyaçlarını giderirken buna bir anlam katma ihtiyacı her zaman vardı.
0: Sadece rasyonel bir bakış açısı
1: değil. O hiçbir zaman olmadı.
0: Benim buna ihtiyacım var, bunu da bu karşılar, en makul fiyata bunu alırım. Hiçbir zaman aslında çok
1: ya da çok nadir diyebiliriz. Biliyorsunuz son dönemlerde işte Göbekli Tepe gibi çok eski medeniyetler keşfedildi. Hı hı. O dönemlerde insanların ihtiyaçları nedir diye sorguladığımızda herhalde kimsenin aklına bir takı malzemesi gelmez.
0: Değil mi? Evet.
1: Ama vardı.
0: Evet. Bu da bir ihtiyaç olarak algılanıyor.
1: Kesinlikle. Yani bizim burada işte şunu biraz değerlendirmemiz lazım. İhtiyaçtan neyi anlamalıyız?
0: Hı hı hı. O zaman gelelim yaşadığımız çağa. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Evet. Bağımlılığın üstelik çok arttığı bir çağda yaşıyoruz. Çeşitli bağımlılıklarla birlikte dijital bağımlılık. Şimdi tabii yeni kavramlar da devreye giriyor sanıyorum. Av ve avcı sözcüklerini kullanıyorsunuz. Açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi yine biraz geçmişe atıfta bulunacağım. Denilmekte ki ilk insanlar avcıydı. Sonra toplayıcı ve tarım kültürüne geçti. İnsanoğlunun yapısında zaten avcı olmak her zaman vardı. Peki günümüzde bunun yansımaları neler dersek, pardon, güzel bir fırsatı buldum. Mesela çok güzel bir kampanya vardı, yakaladım. Buna bir av gözüyle bakılıyor. Ve siz de eğer tüketiciye işte stoklar tükeniyor, bunu kaçırma. Böyle fırsat bir daha gelmez. Ömürde bir kere rastlanacak fırsat gibi önüne bir av sunduğunuzda tüketici açıkçası o anki tek ihtiyacının o ava sahip olmak olduğunu düşünüyor. Mesela bunun günümüzde kullanılan bir terimi de var. Günceli kaçırma korkusu.
0: Evet.
1: FOMO olarak geçiyor. FOMO aslında eski bir kavram. Kıtlık dönemlerinde insanların, özellikle işte dünya savaşları yaşandığı dönemlerde, ciddi kıtlıkların yaşandığı dönemde insanların stokçuluk, yani satın alayım, sahip olayım güdülerinin çok fazla geliştiği dönemlerden beri olan bir kavramdır. Ama avcılıkla ilgisi ne derseniz şu, aynı mantık. Bu fırsatı kaçırmayayım, bu benim için.

0: güzel bir av ve buna sahip olayım. Günceli kaçırma korkusu günümüzde peki neden çok parladı? İşte sosyal medya, dijital dünya. Dijital dünya açıkçası her şeyi önümüze çok hızlı sunuyor. Çok hızlı. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Her şeyden çok hızlı şekilde haber alıyoruz. Ve mesela bakın şeyin bir sözü vardır. Son dönemlerde George Ritzer'in bir sosyologtur kendisi. Ama tüketim kültürü üzerine çok çalışmıştır. Şöyle bir ifadesi vardır onun. Toplumların McDonald'laşması diye bir terimi vardır. Neden McDonald's terimini kullandı? Fast food, hızlı tüketim. Denilmekte ki günümüzdeki tüketim anlayışı da müthiş bir hıza ulaştı. Hani fast foodlarda nasıldır süreç? Hızlı çözüm alma, hızlı şekilde sonuç alma.
1: Bu kolay olduğu için mi? Burada herhalde şuna da girmek gerekiyor. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın ama alışveriş yöntemlerinde de dijital dünya ile birlikte değişim oldu ya. Bu kolaylaştırıyor, hızlandırıyor işi. Bu
0: Kesinlikle.
1: değişim nasıl? Bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
0: Ulaşım kolaylığı, ödeme kolaylığı, elde etme kolaylığı bunların hepsi süreci hızlandırdı. Mobil alışverişler, telefonunuzda bir tıkla çok rahat ürünlere ulaşmanız, satın almanız. Ama yine bakın aralarında bağlantı kuracak olursak yine avcı, yine günceli kaçırma korkusu ve yine ben bu fırsatı kaçırmamalıyım çünkü zaten herkes bu fırsata sahip korkusu. Aslında baktığımızda hepsinin altında bir takım duygusal nedenler var.
1: Evet. Aslında dönüyoruz, bakıyoruz. Başlangıçta neyse hala oyuz bir şekilde bu av ve avcılık konusu onu getiriyor aklımıza. Ama tabii bu arada diğer yöne de bakmak lazım. Dedik ya, bir de arz var. O arzın nasıl pazarlandığı var. Sizin dediğiniz gibi aslında son dönemde bu fırsatlar hiç bitmez oldu. Sürekli bir fırsatla karşılaşıyoruz. Yine de etkili olabiliyor mu Sayın Hocam?
0: Şöyle yine klasik iktisat teorisinde denilmekte ki tüketici talep eder, üretici arzını sunar. Günümüzde değişen nokta şu, açıkçası biz hani pazarlama alanında da pazarlamacı olarak üzülerek söylüyorum. Üreticiler artık sadece arzı yönetmiyor, talebi de yönetiyorlar. Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını av konumuna getirip tüketiciye sunarak onu daha arzu edilir hale getirerek ve bu fırsatı kaçırma işte sosyal medya etkisi, fenomenlerin etkisini de kullanarak tüketimi yani ihtiyacı ortaya çıkarma konusunda daha bir hızlandırıcı rol oynuyorlar maalesef.
1: Evet. İhtiyaç nedir o zaman? Avlayabileceğimiz her şey mi? Buna mı dönüştü?
0: İhtiyaç, insanoğlunun ihtiyaç tanımı çok kompleks. Ben mesela öğrencilerle veya iş dünyasına yaptığımız insanlarla ya ilk konuşmalarımızda şunu söylerim. Neden tüketiyoruz? Klasik cevap olarak da şunu alırım. İhtiyacımız var. Peki neden o zaman 50 çeşit dondurma var? 50 çeşit dondurma acaba bizim hangi ihtiyacımızı gideriyor? Herkes bir düşünür. Şimdi ihtiyaç dediğimiz şey çok kompleks. Yani bir klasik Maslow'un 5 aşamalı ihtiyaçlar hiyerarşisi var. İşte fiziksel ihtiyaçlar, daha sonra ait olma, işte saygı duyma, en üstte kendini tamamlama. İnsanoğlundaki ihtiyaç sıralaması çoğu zaman bu sırayla gitmiyor. Yani fiziksel ihtiyaçlarımızı öteleyip sevilme, saygı duyma, bir gruba ait olma ihtiyaçlarımızı öne çekiyoruz çoğu zaman. Bu da bizi neye yönlendiriyor? Belki hani gelir seviyemizin üzerinde veya yaşam tarzımızın çok üzerinde ve belki bütçemizi çok zorlayacak ürünleri, markaları almak için daha belki temel ihtiyaçları erteleme yoluna bile girilebiliyor maalesef.
1: Marka düşkünlüğü bu hep gündemde olan bir konudur. Çok yeni bir şey değil ama devam eden bir yanı da var. Bir yandan da bir antipati de var günümüzde. Burada bir değişiklik var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl etkiliyor marka olgusu insanları?
0: Tüketimde? Marka her şeyin temeli. Açıkçası başarılı işletmeler güçlü marka imajı yaratmış olanlardır. Ürününüzün hani standartları, kalitesi, performansı bile açıkçası marka imajının çok arkasında kaldı günümüzde. Son dönemde yapılan çalışmalar, işte sinir bilim, neuroscience, nöropazarlama olarak biz de kullanıyoruz. Bunu bize gösterdi. Söylenen şey şu: İnsanlar tat satın almıyor, marka satın alıyor. Evet. Yani markanın gücü işte burada ortaya çıkıyor.
1: Peki burada şu soru da akla geliyor açıkçası. Hani başta söylediniz ya, insanlar ben farklıyımı da göstermek evet. istiyor. Ama bir yandan da herkes gibi olmaya mı çalışıyor?
0: Şimdi bu konuda şöyle dediğiniz çok doğru. Markayı çok net şekilde göstermek isteyen bir grup var, tüketici. Bir grup tüketici de var. Aslında en lüksüne, en ayrıcalıklısına, kimse de satın olmayana sahip olayım. Ama hani zahmetsiz bir gösteriş ve ben aslında çok markamı öne sürmüyorum diye hani minimalist marka tercih edenler de var.
1: Evet. Peki bu influencerlar ne kadar etkililer tüketici çok, üzerinde?
0: Çok fazla. Maalesef bir demografik özellik de öne süremiyoruz. Hani gençler, çocuklar üzerinde çok etkililer gibi bir genelleme yapamıyoruz. Açıkçasını konuşmak gerekirse bütün yaş gruplarında, her cinsiyete sahip insanda, her gelir düzeyine sahip insanda influencerların çok büyük etkisi var. Influencerlar bizim danışma grubu olarak ifade ettiğimiz gruplar içerisinde yer aldılar. Influencerların sadece söylediği değil, günlük hayattan paylaşımlarını bile model alarak taklit eden insanlar var. Hani şu markayı kullanın demeseler bile üzerinde gördüklerini, içtiklerini, yediklerini takip eden büyük bir hedef kitleleri var.
1: Peki onların çalışma sistemi nasıl diye sorsam, belki bunu konuşmak lazım. Yani tüketim kültüründe yeri nedir bu insanların?
0: Günümüzde en büyük aktör onlar. Açıkçası firmalar artık tanıtım tutundurma kampanyalarında influencerlar için ayrı bir bütçe ayırıyorlar. Yeni bir iş alanı olarak ortaya çıktı. Influencer ajansları türedi. Mesela yurt dışı pazarlarına girmek istiyorsanız Türkiye'de de ajanslar var. Bu ajanslara hangi pazara girmek istediğinizi söylediğinizde o pazardaki makro mikro influencerların hangisi sizin ürününüz için daha uygunsa onlarla iletişime geçiyorlar. Daha siz pazara girmeden pazarı size hazırlıyorlar. O derece.
1: O zaman genel bir değerlendirmeyle bitirelim mi sohbetimizi? Siz neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Hepimiz birer tüketiciyiz çünkü. Evet. Finali nasıl yapmak istersiniz?
0: Şimdi çağımızda tüketici olmak gerçekten zor. Çok fazla çeldirici var. İşte bir markalar, markalı imajları, influencerlar üzerimizde çok fazla etkililer. Çok fazla uyarıcının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Pazarlama aksine düşünüldüğü gibi tüketiciyi kandırma sanatı değildir. Aslında gerçek doğru olması gereken pazarlama tüketicinin ihtiyacını ona sunmaktır. Ama bunu yaparken çok fazla çeldiriciyle tüketiciyi yanıltmak doğru ve gerçek pazarlama değildir. Yani bir pazarlamacı olarak ben aslında tüketicilerin bu noktada bilinçlendirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bize katıldığınız için bugün. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sevtap Ünal konuğumuz oldu. Sakın sen kuşlar.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde konuğumuz İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi Doktor Özge Elmas Günaydın bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün konumuz wellness sendromu. Evet. Nedir bu?
1: Wellness sendromu şu şekilde, öncelikle biraz sağlıktan bahsederek girelim aslında konuya. Bütünsel bir kavram wellness bizim için. Sağlık hepimiz için çok önemli bir kavram ama aslında bir sonuç. Yani ya tansiyonumuz normal seviyededir ya da işte ruhsal sağlığımız iyidir gibi. Wellness bunun çok daha geniş bir kavramı. Yani fiziksel olarak iyi olmak, sosyal olarak iyi olmak, finansal olarak iyi olmak ya da ruhsal anlamda. Ama bunu sendrom haline getiren şey şu. Evet, sağlıklı olmak için bir çaba sarf ediyoruz. Bu mükemmel bir şey. Hı-hı. Her zaman bunu sürekli bir şekilde devam ettirelim. Ama eğer bu bizde sağlıklı olmak adına göstermiş olduğumuz çabalar içsel olarak bizde bir huzursuzluk, kaygı, takıntı haline geliyor ise bu noktada bir sendrom niteliğine dönüşüyor. Hı-hı. Örnek veriyorum, sebze yemek. Evet, çok güzel bir şey. Bunu yapalım zaten. Biyolojik olarak da destek sağlar. İşte lifli gıdalar bizi de destekler. Ama sürekli olarak sebze yemek için işte et restoranlarından uzak durmak ya da gittiğiniz restoranlarda işte ben bunu yiyemem ya da ben bu restorana gidemem gibi ifadelerle karşılaştığımızda o zaman iş biraz seyrinden çıkmış oluyor. O yüzden wellness sendromu sağlıklı olmak adına gösterdiğimiz çabaların bir süre sonra bizde bir huzursuzluk, kaygı, endişe ya da pişmanlık duygularını böyle zirvelere doğru çıkarması olarak ifade edebiliyoruz.
0: Hmm. Peki ne oldu da bu sendrom ortaya çıktı?
1: Ne oldu? Bu aslında hayatımızın çok güzel, kolaylaştıran unsuru olan sosyal medyanın bizi tetiklemesiyle çok ortaya çıktı. Günümüzde sosyal medya kullanım sıklığı çok fazla. Belki bizler bile biraz daha haddinden veya sınırından fazla kullanıyoruz. Sosyal medyada çok pembe bir görüntü var. Herkes muhteşem hayatlar yaşıyor. Herkes çok zinde, çok fit, çok güzel evlerde yaşanıyor. Çok güzel arabalara biniyor. Mesleki olarak herkes çok profesyonel. Baktığımızda aslında çok pembe bir hayat, çok idealize ama asla çok ulaşılabilir değil. Çünkü gerçek yaşamda böyle bir kusursuzluk yok. Hı hı. Ya bir gün başımız ağrabilir ama o gün finansal olarak çok iyi olabiliriz. Ya da işteyizdir ama sağlık olarak belki karnımız, belki başımız ağrıyor olabilir. O yüzden sosyal medyanın o bize gösterilen pembe hayatı insanlarda bir yoksunluk, bir eksiklik ya da bir kusursuzluk arayışına doğru bizi yönlendiriyor. Ve bu da insanlarda sürekli hep en iyi olmalıyım. Hı hı. Açıyoruz storyleri, güzel güzel hayatlar. Şöyle oluyor, yani bende neden bu yok? Ya da bende uğramadım, sanırım çok yeterli değil, biraz daha fazla yapmam gerekiyor gibi sorulara kapılıyoruz. Sosyal medya en önemli tetikleyicisi. Bunun yanında sağlık teknolojileri de etkili olabiliyor. İşte akıllı saatler ya da telefonlarımızdaki işte aplikasyonlar gibi. Bunlar aslında özünde çok güzel şeyler. Hani hı hı. Bakalım ne kadar yürümüşüm, kalp atışım nasıl olmuş, ama benim çevremde de bunun örnekleri var, arkadaşlarımda. Kendilerini kontrol etmeye başlıyorlar. Bakın, öz denetim çok farklı bir şey ama bunu takıntılı yapmak çok kötü. Hmm. Bakıyor, bugün bu kadar yürümüşüm. Bir de uygulamalarda şöyle var: Özge, bugün düne oranla biraz az yürümüşsün. Bir korku salıyor insanlara bu şekilde ve insanlarda da bu kaygılı bir hale dönüşebiliyor. Elbette o uygulamaları sağlığımızı daha bütünsel hale getirmek için destekleyici bir araç olarak kullanmamız gerekiyor. Ama bu amaç haline geldiğinde, her gün bu kadar yürümeliyim, her gün bu kadar spor yapmalıyım, şunları yemeliyim, işte chia tohumum eksik olmamalı gibi bir algıya kapıldığımızda, hı hı, süreç değişebiliyor maalesef. Hı hı. Bir de wellness aslında bir yaşam tarzının pazarlanması haline geldi. Artık wellness özünde çok güzel bir şey. Finansal, fiziksel, işte sosyal olarak iyi bir hayatınız olsun. Evet, olsun, çok güzel olur bu. Ama bunun bir pazar haline gelmesi, işte detokslar, uygulamalar, sağlık kampları, işte takviyeler, böyle ismini yeni yeni duyduğumuz oruçlar, aralıklı oruçlar diyeyim, diyetler. Bunun bir pazar haline gelmesiyle insanlarda şöyle oldu. Ya bunu ben galiba yapmak zorundayım. Bu olmak zorunda algısı oldu insanlarda. Zaten sosyal medyayı açtığımızda da wellness bir yaşam şekli, felsefesi haline getirirse çok güzel bir şey. Evet. Ama artık şey oldu, performans göstergesi.
0: Sağlıklı spor yaşamaktan çıktı iş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bugün sporunu yaptın mı, tik atıyorum. Bugün chia'lı işte bowl'unu yedin mi, tik atıyorum. Ama bugün işte ben şu kıyafetleri giyip böyle ortalarda gezinemedim ya da sosyal anlamda çok güzel kafelerde bulunamadım. Bunun bütünselliğini yakalarken performans göstergesi gibi hissetmek çok ciddi bir kayıp oluyor insanlar için ve bu noktada sendrom da bize diyor ki Özgeciğim merhaba ben geldim diyor.
0: Peki bu nasıl gelişiyor? Yani insan fark etmiyor mu? Bunun artık bir sendroma dönüşmeye başladığını yavaşça mı oluyor? Nasıl oluyor da oluyor? Kime oluyor?
1: Evet, şöyle sosyal medyada şimdi bunları görüyoruz, tetikleniyoruz. Şimdi içimizdeki maalesef biz bunu literatürde sosyal karşılaştırma olarak ele alıyoruz. İnsanlar bazen

0: kendinden çok üst seviyede olan insanla kendisini karşılaştırıyor ve bu ciddi bir yetersizlik duygusu ortaya çıkarıyor. Bazen aşağı yönlü de yapıp kendimizi tatmin de edebiliyoruz. Ama bireyin bunu anlaması için aslında kendisine içe dönük bir öz denetimini sağlaması gerekir. Hı hı. Eğer endişeler, kaygılar ortaya çıkıyor ise birey bu noktada durup düşünmesi gerekiyor. Ama sosyal medyanın tetiklemesi, insanları bu alana doğru yönlendirmesi bunu hafif hafif ortaya çıkarabiliyor. Davranışa odaklanmamak lazım. Yani hı hı. sağlıklı beslenmek, sebze yemek, işte düzenli spor yapmak, uyku kalitesine dikkat etmek. Bunlar çok güzel şeyler. Davranışta değil sorun. Davranışı nasıl ve ne derecede kendinizle özdeşleştirdiğiniz. Hı-hı. Herkes günde 3 saat yürümek zorunda değil. Hı-hı. Herkes çiyalı tohumları tüketmek zorunda değil. Bu soruya cevap vermek gerekiyor ve bireyin bunu anlama noktasında kendisine dönmesi lazım. Yavaş yavaş olan bir şey ama verilecek cevabı bulmak için kendimize şunu sormamız gerekiyor. Acaba ben sağlıklı olmak için mi yaşıyorum yoksa yaşamak için sağlıklı olmam mı gerekir? Bu soruyu kendilerine sorduklarında aslında sendromda mıyım yoksa değil miyim sorusunun cevabı biraz daha kolay çıkabiliyor. Bilimsel olarak tabii ki de sağlıklı olarak yaşamamız gerekiyor. Evet. Sağlıklı yaşamak için doğmadık.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: sorunun cevabını vermek gerekiyor.
1: Evet. Peki özellikle belli yaş gruplarında ya da bazı meslek gruplarında bu daha yaygın mı?
0: Şöyle Alanya'sında bu çeşitli gruplarda incelenebiliyor. Biz çoğunlukla genç kesimde bunu inceliyoruz. Burada da aslında yine sosyal medyaya bağlanıyor. Çünkü onlar bunu çok sık bir şekilde kullanıyor. Bizler de kullanıyoruz. Ama hani yaş aralığı dersek mesela 18 ve 40 yaş arası desek çok yanlış olmayacaktır. Bilimsel verilerle de destekleyebiliriz. Çünkü sosyal medyayı kullanma eğilimi diyelim işte bu fitspiration görselleri dediğimiz yani bedeni biraz daha metalaştırmak genç kesimde biraz daha ağırlıklı olarak yaşanabiliyor. Bu yüzden onlar daha fazla etkileniyor diyebiliriz. Ama bunun yanında şöyle de bir şey var. Çok fazla insanların göz önünde olduğu, dış değerlendirmelerin kolay yapılabildiği, işte müdür, ne bileyim işte müdür yardımcıları ya da CEO'lar ya da işte siyasi olarak tercihler yapılabilenler. Bu tarz insan önünde olabilen mesleklerde ister istemez kendinizi zaten denetlemek ve kontrol etmek zorundasınız. Dışarıdan hı-hı. görünüyorsunuz ve değerlendirmeye çok açıksınız. Hı-hı. Kıyafetinizden tutun saçınıza kadar. Bu tarz meslek gruplarında da aslında ön planda olduğunu görebiliyoruz. Bir de şu açıdan inceleyebiliriz. Şimdi wellness sendromu için en iyiye ulaşmak dediğimiz için evde kendi halinde bir hanımefendi de şunu diyebilir. Ben evet bir CEO kadar görünmüyorum ama görünmek istiyorum. O zaman hemen ortaya atılıyor. Diyor ki bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım ve beni göreceksin. Böyle de çıkabiliyor ama ağırlıklı olarak 18-40 yaş desek çok da yanlış bir ifade
1: cinsiyete
0: olmayacaktır.
1: Cinsiyete göre farklılıklar oluyor.
0: Cinsiyete göre çok farklılık arz etmeyebiliyor. Çünkü genç

0: açıdan iyiliğe bakıyoruz. Bunlar sonuçlarımızı çeşitlendirebiliyor.
1: Aslında farklı birçok psikolojik etmene dayanıyor
0: Evet,
1: galiba.
0: kesinlikle.
1: Çünkü bazı kişilerde özellikle bu sağlıklı olma çabası strese ve kaygıya
0: Evet,
1: dönüşür.
0: evet, evet.
1: O kişinin belli özellikleri olsa gerek
0: Evet.
1: bununla ilgili, değil mi?
0: Kişiliğimiz burada çok önemli. Çünkü örneğin mükemmeliyetçi kişilik yapısındaki insanları düşündüğümüzde bunlar zaten çok üst standartlar, hep yüksek standartlar peşinde koşan insanlar ve ben de sendromu onlar için mükemmel bir şey aslında. Çünkü onlar zaten hep onun peşinde koşuyor. Saçım da iyi olsun, kıyafetim de iyi olsun, işim de iyi olsun, sosyal hayatım da iyi olsun. Ama bunların hepsinin bütünselliğini sağlamak çok zor. O yüzden standartlar yerine biraz daha sürdürülebilir çabayı takip etmek gerekiyor. Kişiliğimiz çok çok kıymetli. Bazı insanlar örneğin sosyal karşılaştırmaya çok eğilimlidir. Sürekli kendini birileriyle karşılaştırır. Onun saçı bu renk, ben de bunu yapmalıyım. Yani orada düşündüğü şey şu: onda o var ve güzel, o zaman o bende de olsun. Ama o onda güzel. Sende güzel olup olmayacağının cevabını asla bilmiyoruz. Bu soruların sorulması gerekiyor ama ifade ettiğiniz gibi kişilik özelliğimiz çok önemli. Benliğimiz, yani bizim mevcut benliğimizle ideal benliğimiz arasındaki fark acaba nasıl? Yani olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasında çok fark varsa o zaman insanlar bu tarz sendromlara yönelebiliyor. Çünkü onu alınca, dışarıdaki güzel gördüğü bir şeyi alınca oranın küçüleceğini, idealize ettiği bir şeye yakınlaşacağını düşünüyor. O yüzden kişilik, yani psikolojik ve kişisel faktörler çok çok kıymetli.
1: Peki bunun belirtileri var mı? Yani bir kişide wellness sendromu olduğunu görebilir miyiz? Ya da kendimizde olduğunu nasıl fark ederiz?
0: Şöyle konuşmamızın en başında da belirttiğimiz gibi, eğer sağlıklı olmak mükemmel bir şey. Öncelikle dinleyicilerimize bunu tekrar vurgulayalım. Sağlıklı olmak adına her zaman çaba göstermeliyiz. Ama bu her zaman kısmı bizde acaba bir kaygı uyandırıyor mu? Bu soruyu kendimize sorduğumuzda cevabımız evetse o zaman maalesef bir şeyler yanlış gidiyordur. Çünkü sağlıklı olmak demek insana fiziksel olarak da, sosyal olarak da, finansal olarak da iyilik halinde olması. Ben zaten bunu söylüyor zaten. Sağlık, sağlığın biraz daha büyüğü iyilik. Yani bunlar uzun olumlu kavram. Bunu sendroma dönüştürdüğü nokta takıntıdır. Az önce ifade ettiğimiz gibi sebze yemek çok güzel bir şey, yiyelim. Ama sebze yemediğimizde ya da tamamen örnek veriyorum, bir gün hamburger yediniz ve sıkıntı bastı. Nasıl yaptım? İşte kilo aldım. İşte kalorisi geldi. Şöyle geldi, böyle geldi. Kaygılar, anksiyetik tavırlar, işte insanda psikolojik olarak olumsuz durumlar ortaya çıkarıyorsa o zaman bu bir problemdir. Çünkü sağlıklı olmak güzel bir şeydir ama sağlıklı olmayı takıntı haline getirmek sağlıksız bir davranıştır. Bunu ayırt etmesi gerekiyor. Dinleyicilerimizin belirtiler anlamında kişinin kendisinde olan bir şey. Kaygı durumunuz ortaya çıkıyorsa, ciddi pişmanlıklar, huzursuzluklar hissediyorsanız o zaman burada sıkıntı oluyor. Çünkü sağlıklı olmak için çabalarken mutsuz oluyorsanız bu zaten yanlış olduğumuzu gösteriyor diyebiliriz.
1: Şimdi bazı kişilerin buna daha yatkın olduğundan bahsettik ama aslında genel olarak wellness kültürü biraz insanların içinde, herkeste biraz var olan o yetersizlik duygusunu körüklüyor olabilir
0: Aynen.
1: mi?
0: Kesinlikle temeli zaten yetersizliğe geliyor bunun. Çünkü sosyal karşılaştırma yapıyoruz. Pembe hayat görselleri görüyoruz ve geride kalmış hissediyorsunuz. Bu çok basit bir şey de olabilir. Gittiği bir kafe olabilir. Giydiği bir kıyafet olabilir. Sabah onun işte o çok güzel çıyalığı ya da ne bileyim yulaflı bowlarını görmüş olabiliriz. Ya da her gün yoga yapıp güneşi selamlayan, işte namastelerle güne başlayan arkadaşınızı gördüğünüzde bir saniye diyorsunuz. Aslında şöyle de var. Önünüzde domates, salatalık, peyniriniz var. Çok güzel. Çok güzel bir kahvaltı. Sağlıklı. Ama karşı tarafta böyle güzelce desenlenmiş yulaflarla, çileklerle, muzlarla görünce aslında ikisi de sağlıklı ama o daha güzel olduğu için bile sağlıklı bir şey yaparken dahi yetersiz hissediyorsunuz. Ve bunu tetikleyen şey ciddi anlamda sosyal medya oluyor. Eğer siz de kişilik yapısı olarak zaten eğilimliyseniz karşılaştırmaya, her şey birbirine girip çorba haline geliyor ve o anda dökülüyor her şey. Bu noktada aslında yine kişinin kendisine dönmesi çok çok kıymetli. Hep söylüyoruz ya, işte sağlık olsun, gerisi hallolur. Bu cümleyi gerçekten kabul ederek, içimizde hissederek söylememiz gerekiyor. Çünkü çok uzaklaştık bu cümleden.
1: Bu sağlık olsun dediğiniz gibi biraz böyle ruh sağlığı geri plana mı atılıyor acaba?
0: Evet,
1: sanki
0: evet.
1: Beden sağlığı mı daha önde tutuluyor?
0: Evet, evet. Fiziksel sağlık.

0: sağlığı kurtaralım derken, yani çoğunluklu olarak fizikselden öne çıkarak anlatıyorum ben. Yoksa tabii ki işin içerisinde diğerleri de var. Fiziksel sağlığımızı toparlayalım derken ruhsala gidiyoruz. Önceden, yani eski zamanlarda insanlar için sağlık mesela hastalığın olmayışıydı. Ama günümüzde bütünsel anlamda çok iyi olmak, sağlıklı olmak ya da wellness olmak. Yani eski zamanlara gittiğimizde insanlar sağlıklı olduklarında bunu böyle göz göze getirmemeye çalışırlardı. Hani bak bende bu var, bende şu var, ama günümüzde böyle değil. Her şeyi ortaya seriyoruz. Karşı taraftaki de diyor ki bende neden bu yok, bende neden bu yok, bende neden bu yok. O zaman var olanları bile göremeyecek noktaya gelebiliyoruz. O yüzden bütünselliği daha iyi değerlendirmek lazım. Davranışlara, daha doğrusu anlamını doğru vermek gerekiyor. Belki dinleyicilerimize de şey olabilir. Nasıl yani, o zaman spor yapmayacağız mı? Düzenli beslenmeyeceğiz mi? İfade etmek istediğimiz tabii ki de o değil. Davranışla kendinizi bütünleştirmeniz gerekiyor. Yoksa tabii ki de diyet yapılabilir. Diyetisyen diye bir meslek grubu var. Şimdi
1: tabii,
0: bir diyetisyen
1: sağlık
0: şey
1: için
0: diyebilir.
1: var.
0: Ben diyet veriyorum insanlara. Onlar sendromda değil. Örneğin hani bir obezite sorunu vardır. Sağlık sorunu vardır. Vücudun biyolojik yapısının toparlanması gerekiyordur. Diyet yapılabilir. Ama her ay böyle değişik, yok su diyetleri, yok işte bilmem ne oruç diyetleri, bir şeyleri sürekli takip ediyorsak burada sorun var oluyor. Bunun cevabı sağlıklı olmuyor, yani literatür anlamında da alan yazında da biraz problemlere
1: Bizi
0: merhaba
1: tabii
0: diyor.
1: bizlerin de bunu konuşuyor olmasının sebebi aslında bunun çok aşırı boyutlara da bazı insanlar için gelebiliyor olması.
0: Maalesef,
1: Gerçekten
0: maalesef.
1: hayatı çok kötü etkileyebiliyor olması. Herkes de bir parça olabilecek. Belki zaman zaman olup zaman zaman geçebilecek durumlarda. İşte o geçebilmesi önemli galiba.
0: Geçmiyorsa ve bunu artık davranış haline getirdiysek o zaman sorun olabiliyor. Örneğin bir arkadaşım vardı benim, onu örneklendirmek isterim. Çok güzel, estetik anlamda çok güzel bir vücudu var. Bir gün geldi iş yerine, bir yerden bir şey söyleyeceğiz. Tatlı mı söyleyecektik tam hatırlamıyorum. Şöyle yaptı, nereden söyleyeceğiz dedi. Evet, bu önemli bir şey, nereden söyleyeceğimiz önemli. İşte şuradan şuradan söyleyeceğiz. Sonra baktı işte, dedi ben dedi bir alayım mı dedi, neler varmış. Baktı böyle bir AI'dan, yani yapay zekaya bir şey yükledi. Hesapladı böyle, dedi ki bunun kalorisi bu kadar dedi, ben bunu yiyemem dedi, günlük kalorimi aşıyor. Nasıl yani dedim, günlük kalorimiz var ya dedi, bunun üstüne çıkmamamız lazım. Ben dedim öyle bir şey bilmiyorum. Ben vücudum ne isterse bunu ona vermeye çalışıyorum, istiyor bunu çünkü.
1: Her istediğini de değil tabii
0: Elbette
1: yani, o
0: belirli bir
1: kadar da değil.
0: sınırda, ama kalori hesabı hiç yapmadım. Tabii ki de her gün sabah akşam hamburgerler, çikolatalar tüketmiyoruz ama ve baktığında şöyle diyor, göbeğim var diyor benim. Hayır
1: Bu
0: dedim.
1: belli ki artık bir takıntı,
0: Evet,
1: bir kaygı haline gelmiş
0: kesinlikle.
1: başka bir boyutta. Şimdi sağlıklı yaşam konusunda iyi bir okur yazar olmak gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: Dengeyi korumak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu yolda tavsiyeleriniz neler olur dinleyicilerimizin?
0: Tavsiyelerim şunlar olur. Öncelikle bilimsel verilerden destek alınması gerekiyor. Uzman bilgilerine dayanılması gerekir. Bence en önemli kısım da sağlık konusunda biraz esnek olmak gerekiyor. Çok katı standartlarda hareket etmemek lazım. Eğer ciddi anlamda biyolojik olarak bir sorun yoksa, bu cümlelerimiz tabii ki de hani bir obezite sorunu yaşayan ya da farklı bir sağlık sorunu, yani tıp alanında sağlık sorunu yaşayan birisi için çok geçerli olmayabilir bizim söylediklerimiz. Çünkü yapmak zorundadır onu.
1: Tabii.
0: Ama standarda yakın ya da standart altı üstü bir değerdeysek, sağlık konusunda esnekliği kabul etmemiz lazım. Yani sürekli kalori hesabı yapmamıza gerek yok bizim. Bunun yanında sosyal karşılaştırmadan biraz uzak durulması gerekiyor. Ben subjektif olarak bunu çok savunuyorum. Kendi hayatımda bunu uyguluyorum. Eğer bir oruçtur, detokstur bunu yapacaksak, ben bunu sosyal medyada yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Değil
0: Ve
1: mi?
0: hayatımın, yani günlük demeyeyim de burada, günlük de sınırım var. Bunu aşıyorum, itiraf ediyorum. Ama yıllık olarak mutlaka 3-4 ay sosyal medya detoksu yaparım. Bir uzak dururum. Ve bu bende kendime yönelik bir şeyler fark etmemi sağlar. Bu tarz uygulamalar yapılabilir ama en önemlisi bence bilimsel verilerden ve uzman destekleriyle ilerlemek. Ve o pembe hayat görüntüsünde kendilerine bir detoks uygulamalarını önerebilirim.
1: Evet, hepimiz uzun yıllar sağlıklı yaşamak istiyoruz ama
0: Evet.
1: o ömrü sosyal medyada
0: Evet,
1: harcıyoruz. Değer mi?
0: maalesef,
1: Değil mi?
0: maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim
0: çok
1: bize
0: teşekkür
1: katıldığınız
0: ediyorum.
1: için bugün. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğretim görevlisi Doktor Özge Elmas günaydın konuğumuz oldu. Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın sırlarından yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz limon ve sarımsak kürü birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığı için bu kürden bahsetmek istiyorum. Bu kürü amacına yönelik kullandığımızda uzun vadede etkisini görmek mümkün. Limon sarımsak kürü için 2 litre limon suyuna ihtiyacımız var. Yani 10 bardak taze sıkılmış limon suyuna ihtiyacımız var. 40 tane de sarımsak kullanacağız. Tabii sarımsakları diş olarak ve kabuklarını soyarak kullanmamız öneriliyor. Cam bir kavanozun içine limonun suyunu, içine sarımsak dişlerini atıyoruz. Kapağını örtüyoruz. 25 gün boyunca buzdolabında değil, oda sıcaklığında bekletiyoruz. Gün aşırı çalkalamamız öneriliyor. 25 günün sonunda içindeki sarımsakların neredeyse kaybolacak kadar küçüldüğü ya da eridiğini göreceksiniz. Sonrasında yine çalkaladıktan sonra her sabah aç karnına yarım bardak kadar içmemiz öneriliyor. Evet, pek çok hastalığın şifasıdır deniliyor. En azından doğal besinler olduğu için, içinde herhangi bir kimyasal bulunmadığı için korkusuzca yapabiliriz. Ama tabii ki tansiyon ya da şeker ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa bunu mutlaka doktorunuza danışarak yapmanız lazım. Evet, bir diğer kür de şöyle: limon, sarımsak ve maydanoz kürü. Bu kür de kalp damar sağlığı için çok öneriliyor. Özellikle kalp damarlarında tıkanıklığı olanlar için. Çünkü kan dolaşımını güçlendiriyor deniliyor. Bunun için de bir demet ince doğranmış maydanoza, bir diş sarımsağa, iki çorba kaşığı limon suyuna ve yarım bardak suya ihtiyacımız var. Efendim, bu işlemi robot yardımıyla da yapabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken iyice yıkanmış bir demet saplı maydanozu rondoya koyabilirsiniz ya da

0: doğrayarak koyabilirsiniz. Bir diş sarımsağı yine rondonun içine koyun. 2 çorba kaşığı limonun suyunu ve yarım bardak suyu koyun. Rondonuzu çalıştırarak onların adeta püre kıvamına gelecek kadar incelmesini sağlayın. Bu karışımı her sabah yemek yemeden en az yarım saat önce tüketmemiz öneriliyor. Maydanoz demişken, maydanoz ciddi bir C vitamini deposu. Aslında maydanozun A vitaminince zengin olduğunu biliyoruz ama C vitamini yönünden de çok zengin. Limon hakeza C vitamini deposu. Onun için bu kürü inşallah böyle ihtiyacımız olmasın diyelim ama sağlık sigortası gibi düşünelim böyle kürleri. Arada bir yapmanın vücudumuza faydası olacaktır tabii ki. Evet, bugün de süremizin sonlarındayız. Hafta içi her gün biz buradayız. Oradaysanız görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla afiyette kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran ise Trump'ı yalanladı. Henüz anlaşma konusunda nihai kararın verilmediği duyuruldu. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak.